şuur ve vücuda kumanda eden akıl vücudu nefsle beraber terk etmişlerdir. Rüyayı yaşamaya başlayacaksınız. Şimdi kendinizi son rüyanızda düşünün bakalım. Nesiniz? Bir fizik vücudunuz var. Gene elbiseler giymişsiniz, gene insanlarla berabersiniz. Şu fizik dünyadaki hayatınızdan kendinizi ayırdamıyorsunuz. Orada yaşıyorsunuz, o yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Öyleyse işte o vücudunuz var ya, o vücudunuz nefsiniz. Şunu göreceksiniz, Tayyip'in olayında geçmişe gidebilirsiniz, geleceğe gidebilirsiniz, zamanı da yaşayabilirsiniz. Rüyanızda kendinizi çok genç görebilirsiniz. Çok çok yaşlı da görebilirsiniz. Ama bulunduğunuz yaşta da görebilirsiniz. Tayyip'in olayında bir güzellik yaşanır. Uçmak. Bu doyulmaz bir zevktir. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz hızda uçabilirsiniz. Yer çekimi kanunları size tesir etmez. Çünkü bu dünya adı verilen gezegenin çekim alanı, atraktivitesi, yer çekim gücü yalnız fizik vücudunuza ayarlanmıştır. Fizik vücudunuzu çekebilir ama nefsinizi çekemez. Ve çekemediği için siz boşlukta yere paralel olarak rahat durabilirsiniz. Ve uçmaya başlayabilirsiniz. Dilediğiniz hızda, dilediğiniz yükseklikte, dilediğiniz yerde. İşte bu üç tane serbestlik size parasız dünyanın ve kainatın her tarafına gitmeyi sağlar. Tabii adım adım gerçekleştirirsiniz. Ne olur? Başınızdan başlayarak fizik vücudunuzdan ayrılırsınız. En son ayaklarınızla başınızın üzerinden çıkarak yere paralel bir şekil alır. Böyle bir dizayn Rabbani olarak yaşanabilir, zulmani olarak yaşanabilir. Bu zulmaniler de, yani o kültürün sahipleri de Allah'la ilişkisi olmayan bir takım istidraç sahipleri de şeytanla ilişki kurmak suretiyle tayin mekanlarını, zulmani tayin mekanlarını gerçekleştirirler. Ama dikkat edin, onlar ağır bir tehlike altındadırlar. Çünkü şeytan onların beyinlerindeki tam başın üzerindeki bir daire şeklindeki bir alanı tesiri altına alabilir. Orada bir şuursuzlanma olayı tahakkuk eder. Ve kişi oradaki şuurunun kaybolduğunu acı acı hisseder. Ve aylarca, bazen yıllarca bu bir nevi manevi yanıdır. Beyninizde aslında görünür bir şey yoktur. Ama beyninizin manevi alanında bir şok olayı geçirmişsinizdir. Bir kısa devre olayı. İblis size yapacağını yapmıştır. Öyleyse iki nevi tayin mekan var. Bir, zulmani tayin mekan, şeytan her zaman size bu kötülüğü yapabilir. İki, rabbani tayin mekan, hiçbir zaman iblis size en küçük bir kötülükte bulunamaz. Çünkü burada şeytanın ulaşamayacağı bir muhafız var başınızın üzerinde. Mürşidimizin ruhu. O ruh orada durduğu sürece şeytan size hiçbir kötülük yapamaz. Öyleyse Allah'ın kontrolü altında tayin mekanı yaşarsınız. Allah'tan talepte bulunacaksınız. Size bu yetkiyi vereceği güne kadar hep talep sahibi olacaksınız. Ve bir gün Allah-u Teala'sı yolunu ihsan ettiği zaman büyük mutluluklar yaşayacaksınız.
Dikkat edin ki şartlar yine size bağlı. Sevgili kardeşlerim, sır saklayabilir misiniz? Sırra ehil misiniz? İnsanların sırlarını öğrendikten sonra bunları başkalarına hangi şartlar içinde olursanız olun ulaştırmadan saklamayı becerebilecek misiniz? Bunu yapabilip yapamayacağınız en çok Allah'ın bildiği bir husustur. Onun için bu ehliyete sahip olduğunuz güne kadar Allah-u Teala size tanıdık mekanlarda, bildiğiniz mekanlarda tayin mekan yetkisini asla vermeyecektir. Öyleyse Allah'ın tayin mekan vermesi de iki ayrı kondisyona bağlıdır. Birincisi ona ehil olmak ama henüz sır saklamaya ehil olmamak. Bu da o noktada da gene kısmen sır saklamayı bu olay ihtiva eder. Tayin mekanın ikinci verilememe sebebi kişinin sır saklamasının ötesinde gördüğü olayların hesabını sadece Allah'a vermeyi usul haline getirebilmesidir. Böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları vardır. Eğer tayin mekan yetkisine sahipseniz gördüğünüz hiçbir şeyi sadece başkalarına söylememek gibi bir durum değil. Onun ötesi var. O olayları görmemiş olduğunuzu düşünmek, onları Allah-u Teala'nın emriyle muhafaza etmek ve hangi şartların içinde olursanız olun, başka insanlara hiçbir noktasını ulaştırmamak. Sadece sizinle Allah arasında bir beraberlik söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi bilmiyor mu? Her şeyi biliyor. Hangi olayda kimin suçlu olduğunu, kimin suçlu olmadığını bilmiyor mu? Biliyor. Bundan hiç kimseyle paylaşmıyor. Öyleyse sadece sırra ehil olmanız yetmiyor. Tayin mekana ehil olmak birinci şart, sırra ehil olmak ikinci şart. Tayin mekana ehil olduğunuz zaman tayin mekanı yaptırır ama hiç bilmediğiniz, hiçbir zaman da gitmeniz mümkün olmayan yerlerde tayin mekan yapabilirsiniz. Hayatınız boyunca Allah Teala bilir ki oraya hiçbir zaman gitmeyeceksiniz. Çünkü hayat filminiz önceden bellidir. Nerelerde ne yapacaksınız? Hiçbir zaman gitmeniz mümkün olmayan alanlar için size açık bir saha vardır. Tayin mekana izin olduğunuz anda Allah Teala o yetkiyi verir. Oralarda tayin mekan yaparsınız. Evlerin içerisini görürsünüz. Diyelim ki ard arda bir blok 100 tane ev ihtiva ediyor. En baştakinin duvarından içeri uçarak girerseniz duvarlar sizin için sadece bir görüntüdür. O evdekileri görürsünüz. Oradan ikincisine geçersiniz. Evler birbirinin yanında. Bütün evlerde olanlar sizin için sır olmaktan çıkar. Öyleyse gördüklerinize hiçbir his duymadan dayanabilecek olan bir esnafa sahip olmak mecburiyetindesiniz. Ayrıca orada bir süre kalmanıza müsaade edilmez. Yolculuğunuza devam etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse dikkat edin. Her açıdan Allah'ın kanunları var. Ama Rabbani tayin mekan yapanlar için emniyet %100'dür. Hiçbir zaman
şeytanın size en küçük bir kötülük yapması mümkün değildir. Şeytanın o tesirlerine karşı bu zilmani ilimlerle meşgul olanlar yüzlerce vasıta geliştirmişler. Başlar üzerine koydukları madeni taslar, bir sürü alet edevat. Hiç akıllarına gelmiyor bu zamanların. Bütün bunları yapacak yerde Allah'ın yoluna girseler, hiçbirine gerek kalmayacak otomatik bir kontrol mekanizması, otomatik bir muhafız teşkilatı onları kontrollerin altına alacak. Neden acaba Allah Teala başınızın üzerindeki devrin imamının ruhuna muhafız diyor? Onların ellerinin arasında önden arkaya doğru uzanan muhafız vardır diyor. Yani başların üzerinde, demek ki tam başların üzerinde ön tarafta başı, arka tarafta ayakları olan, yani sizin başınızdan yaklaşık 1-1,5 metre yukarıda birisi var. O ruh. Bazen küçük çocukların başınızın üzerine doğru bakıp birisiyle konuşmak ister gibi ellerini uzattıklarını falan görürsünüz. İşte onlar görüyor. Başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunu görüyor. O bir muhafızdır. Siz kalbinizi bozmadıkça muhafız hep başınızın üzerinde durur. Şeytanın size yaklaşmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. Ve işte böyle bir dizaynla hepiniz sayı mekan yapmak imkanına sahibisiniz. Aslında her gece yaşıyorsunuz bunu ama yaşadığınız şeyi şuurunda olmayarak yaşıyorsunuz. İki alemdeki şuur birbirinden farklı standartlara ışık hızının aşıldığı noktada ulaştığı için Allah-u Teala dilediklerini size mutlaka unutturur. Sadece onun unutmamanızı uygun gördüğü standartlar kalır geriye. Onun için her gece rüya görürsünüz. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Her gece o güzelliği yaşarsınız. Buradan kim bilir hangi planete uçarak gidersiniz. Birkaç saniye içinde oradasınız. Eğer fizik dünyamızın bir bölümüne ya da fizik alemin şu 250 milyar galaksisinden bir tanesine gitmişseniz, orada fizik şartlar söz konusudur. Yani fizik vücutlar söz konusudur. Hiç kimse sizin nefsinizi göremez, işitemez. Sesini de işitemez. Siz onları hem görürsünüz, hem seslerini işitebilirsiniz. Evlerin içinden geçersiniz, duvarlar hiçbir zaman size bir şey ifade etmez. Bir engel teşkil etmez. Bir dış tesirle uyandırıldığınız anda şiddetli bir kuvvetin sizi hızla çektiğini, sonsuz hızla bir yerlere doğru gittiğinizi hissedersiniz. Birkaç saniye içinde vücudunuzun içindesiniz. Ve kendinize geldiğiniz anda konuşmaya teşebbüs ederseniz konuşamadığınızı göreceksiniz. Kelimeleri birbirine yaklaştıramazsınız, oturtamazsınız. Daha nefsiniz vücudunuza yerleşmediği için. Birkaç saniye içerisinde bu yerleşim olayı tahakkuk eder. Ondan sonra konuşabilmeye başlarsınız. Öyleyse böyle bir standartta o nefs tayi mekanının süresini aklınıza borçlusunuz. Allah'ınız kanunlarına göre bir madde veya partikül, herhangi bir canlı şey kendi aleminin dışında olduğu anda sonsuzluğa ulaşabilir. O zaman o bulunduğu alem onun için madde hüviyetini kaybetmiştir. İkisi birbirinden ayrı alemlerin varlıklarıdır. Akıl da hiçbir aleme ait olmadığı için beraberinde olan o alemin maddesinin dışındaki bir hüviyetteki nesneyi, mesela zahiri alemde nefsi ve ruhu,
beraberinde kendi hızıyla, sonsuz hızıyla götürebilir. Akla hiçbir zaman bir ağırlık yüklemez götürdüğü şey, eğer o alemin varlığı değilse. Bu sonsuz hızdır. Öyleyse tayı mekanı yaşamak için Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Tayı mekanı yaşadığınızda her zaman yardım aldığınızı hissedeceksiniz. Allah'ın yardımı ve onun kontrolü altında bu sistemi tamamlayacaksınız. Ve bu büyük sevki yaşadığınız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ve zülmanilerin yaşadığı o binbir sıkıntı altında gerçekleştirebildikleri, beyinlerinin bir kısmının bir süre dondurulma tehlikesine rağmen gerçekleştirebildikleri o kısmi tayin mekan bile onlar için dünyanın en büyük zevkini oluşturuyor. Siz Allah'ın kontrolü altında, şeytanın hiçbir negatif tesirine duçar olmadan bu işi gerçekleştirecek olanlarsınız. Eğer bu büyük tepki yaşadığınız zaman Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz ve yaptıklarınızın onun size ihsanlarını hiçbir şekilde karşılayamadığını müşahede edeceksiniz. Tayyi mekan sadece nefs tayyi mekanı değil, ruh tayyi mekanı da var. Allah'a köle olduğunuz zaman Allah-u Teala başınızın üzerine sizin ruhunuzu da gönderir. O ruh sizin için nasıl aklınız nefsinize kumanda ediyorsa ruhunuza kumanda etmek için Allah'ın bir ihsanıdır. O başınızın üzerine gelen ruh, aklınız uyuduğunuz zaman ona kumanda ettiği zaman uyumuş olacaksınız. Uyuduğunuz zaman ona kumanda etmiş olacaksınız. Allah'ın uygun gördüğü şartlar altında. Aslında hep nefs tayyi mekanı devam edin senin bütün ömrünce. Bazen Allah-u Teala özellikle ruhunuza bu yetkiyi verir. O zaman aklınız ruhunuza kumanda eder. Ve nereye giderseniz gidin, oradaki insanlar sizi fizik vücudunuzdan ayırt edemezler. Allah-u Teala'nın birçok evliyası bulunduğu yerden ayrılmadığı halde haçta görünür. Haçtaki insanlar onunla saatlerce konuşurlar. Beraber sohbet ederler. Her şekilde namaz kılarken, sohbet ederken, yemek yerken beraber olurlar. Ve onlara göre o ruhun onun fizik bedeninden hiçbir ayrıcalığı mevcut değildir. Onunla beraber olduklarına yemin edebilirler. Birçok şahit bunu her zaman ispat eder ki o kişi aslında bulunduğu yeri terk etmemiştir. Ama aynı zamanda Mekke'de de birçok kişi tarafından görülmüştür, kesinlikle tespit edilmiştir. İşte bu ruh tayyi mekanıdır. Ruh her alemde fizik olmak ve fiziğin ötesine geçmek özellikleri kendisine Allah-u Teala tarafından hediye edilen müstesna bir mahluktur. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Hiçbir hatayı işlemesi mümkün olmadığı için Allah'ın bu insanlarına layık olmuştur. Ve de kim ruh tayyi mekanı yaparsa gittiği yerde bir fizik vücut görünür. O fizik vücut, fizik vücudun bütün özelliklerinin sahibidir. Hiç kimse ikisini birbirinden ayırt edemez. Fizik vücutta geçen yıllar boyunca hangi değişiklikler olmuşsa ruhta sakalın ucundan ayak tırnağına kadar her şeyiyle onun aynıdır. Fizik vücudun vücuda getirdiği her şeyi oluşturabilir. Ama bunun ötesinde yetkileri vardır. Dilediği an görünmeyebilir. Dilediği an sonsuz hızla uçabilir.
bütün alemlere gidebilir. Dikkat edin. Nefs evre alemine ulaşamaz. Zemin katının tavanından öteye geçemez. Sırat-ı müstakim üzerine nefs bir yolculuk yapamaz. Nefs zemin katta ve zemin katın altında seyahat edilir. Ama ruh 7 tane gök katına eğer daha evvel ulaşmışsa ulaşmak imkanının bütünlüğüyle sahibidir. Öyleyse dikkat edin. Nefs için bu zahiri alemde her yere gitmek söz konusudur. Ama üst kata, birinci kata bile çıkamaz. Ama dilediği her yere gidebilir. Ama ruh için Allah'ın uygun gördüğü yerlere, uygun gördüğü standartlarda gitmek mecburiyeti vardır. Ruh tayyi mekanı, nefs tayyi mekanının çok ötesinde bir olaydır. Ve Allah-u Teala buna herkese ihsan etmez. Bunlar nadir insanlardır. Çünkü özellikleri vardır. İki yerde birden, birinde fizik vücutları, birinde nefsleri olduğu için, birinde ruhları olduğu için, iki yerde birden aynı anda bulunurlar. O sırada fizik vücut mutlaka uykudadır. Ama öyle bir olay yaşanır ki Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde o kişinin başının üzerindeki ruh bir başka yere gidip bu işlemleri görür. Ruh tayin mekanının bir başka şekli Allah'ın dileği istikametinde gerçekleşir ve kişi bu dünyada hayattadır, yürümektedir, gezmektedir ama aynı zamanda onun ruhu bir başka yerde Allah'ın kontrolü altında bulunabilir. Bu da bir ruh tayin mekanıdır. Ama onu bu tarzdaki bir ruh tayin mekanı o kişi yaşamaz. Allah-u Teala başta insanlara ibret olmak için bu tarzdaki ruh tayin mekanını dizayn eder. Üçüncü tayin mekan fizik vücudun tayin mekanıdır. Ruhun fizik vücudun üzerine örtü olmak suretiyle fizik vücudun iki katlı bir sayısıyla ona örtü olması suretiyle çıkılan bir yolculuğu ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın huzuruna yükselebilmesi ruhunun vücuduna örtü olması suretiyle gerçekleşmiştir. Ruh vücuda örtü olduğu için ruh görülemediği için fizik vücutta görülmez olur. Ta ki birbirinden ayrılsınlar. Kervanlara ulaştığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fizik vücudu ayrılıyor ruhundan ve kervanlar da konuşuyor. Ama Allah'ın katına ulaştığı zaman ruhunun baş gözleri görüyor, ruhunun sesiyle yani içindeki sesle konuşuyor Allah-u Teala ile ve tekrar katları geri dönüyor sonsuz hızla. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın sizden henüz gizlediği ama bir gün bunları yaşama hakkını sizin istihkakınıza göre, hak edişinize göre size mutlaka vermek için hazır olduğu üç türlü tayin mekan söz konusu. Ve üniversitemizin kurulmasının arkasında bu manevi zevklerin yaşanması da söz konusu. Zülmaniler bu istikamette insanlara bir şeyler vaat ediyorlar. Neticede de insanların beyni şeytan tarafından çekişleniyor ve onlar belli bir süre yarı deli halde yaşamak mecburiyetine kalıyorlar. Allah'ın yolunda böyle bir tehlikenin hiçbir şekilde mevcut olmadığını söylemek isteriz. Teminlere başlarsınız, adım adım bunu daha detaylıca sizlere anlattığım zaman başardığınızı göreceksiniz. Siz Allah yolunda size düşeni yapın. Allah da kendi yolundaki layık olanların hepsine hediyesini versin. Allah Teala'nın hepinizi doyulmaz manevi zevklere
ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize ne kadar hamdetsek azdır ki, ne kadar şükretsek azdır ki, bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, onunla birlikte, Allah'la birlikte olmak üzere bir aradayız. Hepimiz bir aradayız. Sizler, biz ve O, Allah. O her zaman bizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz onunla beraber olmayı dilediğiniz andan itibaren o sizinle beraberdir. Size yardım etmek üzere, problemlerinizi çözmek üzere, sizi mutlu kılmak üzere, her zaman hazır ve nazirdir. Nazar eder size, bakar, görür, işitir, bilir, kalbinizden geçen her şeyden anında haberdardır. Hepinizde sonsuz sayıdaki insanla, sadece bu dünyamızdaki 7 milyar insana değil, bütün kainatta yaşayan sonsuz sayıdaki insanla hepsinde bir aradadır. Her an hepsinden, her şeyden haberdardır. Bu geniş spektrum içerisinde onu düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yalnız değilsiniz. Kainatta en çok güveneceğiniz, sizi yaratan Allah sizinle beraber. Öyleyse ona güvenin. Öyleyse ona dayanın. O bütün dertlerinizin, problemlerinizin çözücüsüdür. Dertlerini özellikle başka insanların kendisine olan, kendilerine olan yanlış davranışlarını başkalarına anlatmakla rahatlayan insanlardan olmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biliyoruz ki aranızdan çoğunuz öylesiniz. Problemleriniz olduğu zaman başka insanlar size sizin beklediğinizin dışında bir davranışta bulundukları zaman gene başka insanlara onları şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben haklıyım. Falanca falanca falanca bana böyle böyle böyle davrandı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, adres yanlış. Muhatabınız başka insanlar değil. Gecenin bir vaktinde kalkın. Saat 3, saat 4 onun en güzel saatleridir. Kalkın. Onunla beraber olun. Başkalarına değil, ona dökün içinizi. Kim hakkında ne söylerseniz söyleyin, ne kadar kötü söylerseniz söyleyin, söylediklerinizden hiçbirisi dedikodu hüviyetine girmez, İftira hüviyetine girmez. Çünkü onları sizden başka hiç kimsenin bilmesine imkan vermeyecek olan Allah'a anlatıyorsunuz. Dikkat edin. Dedikodu yapan, başkalarını çekiştiren insanlar o başkaları tarafından her zaman dedikodu mevzu edilirler. Ve onlar bilirler ki başkaları hakkında böyle kötü şeyler söyleyen bir insan kendisi hakkında da söyleyecektir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne zaman başkalarına çekiştirirseniz karar verin. Ne zaman başkalarına çekiştirirseniz bu noktada bilin ki onlar da sizi çekiştirecektir. Sevgili kardeşlerim, o dertlerinizi açtığınız ve başkalarını şikayet ettiğiniz insanlar sizin derdinize çözüm bulamazlar. Eğer sadece içinizi ferahlatmak için başka insanlara şikayette bulunuyorsanız yanlış adrestesiniz. Ferahlatabilmek imkanının onlar sahibi değillerdir. Ama Allah bunu yapabilir. Eğer yoldaysanız kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Neden yoldayım? Maksadım ne? Nereye varmak istiyorum? Hangi hedefin sahibiyim? Eğer Allah'ın sizden beklediği hedefin sahibiyseniz o zaman muhatabınız başkaları olamaz. Onlar hiçbir probleminize çözüm getiremezler. Çözümü getirecek olan sadece Allah'tır. Ve siz isterseniz ve çözüme layıksanız çözüm mutlaka gelecektir. Bu her şeyden evvel kendinizi değiştirmenize, çözüme layık olmanıza bağlıdır. Ama unutmayın, problemi çözebilecek olan yegane kuvvet Allah'tadır. O ise tasavvufa adım attığınızdan itibaren kainattaki en büyük dostunuzdur. Bütün dostlarınızın toplamından daha büyük bir dost. Hiçbir zaman size ihanet etmeyecek olan, hiçbir zaman sizi aldatmayacak olan, her zaman hayatınızın her saniyesinde sizden yana olan Allah'tır o. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepinize tek tek sesleniyorum. Hayatınızın her saniyesinde o sizden yanadır. Siz ondan yana olmadığınız zaman üzülürsünüz. Üzülebildiğiniz zaman parçaları sadece Allah'tan yana olmadığınız zaman parçalarıdır. Orada şeytan vardır. Size hükümran olmuştur. A olayında, B olayında, C olayında Allah'tan yana olmadığınız için Allah da sizinle beraber olmamıştır. Şeytana kapıyı açtığınız, Allah'a kapıyı kapattığınız andan itibaren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızın kapısı sadece tek tarafa açılır. O kapıyı Allah'a açtığınız zaman öbür tarafı olan şeytan kapı dışarı edilmiştir. O kapıdan nasibini alamaz. Kapı Allah'a açıldığı an şeytana kapanır. Ama sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, mutluluk bekleyenler, ne zaman kapıyı şeytana açarsanız o zaman da Allah'a kapatmış olursunuz. Sadece bir tek kapı çalışır. Hiç unutmayın. Sadece bir tek kapı. Ve bu kapı sizin talebinize uygun olarak çalışır. Neyi dilerseniz onu gerçekleştirirsiniz. Öyleyse
görüyorsunuz ki top sizde. Her zaman Allah-u Teala dünya hayatı sahasındaki topu, futbol topunu sizin ayaklarınıza teslim eder. Onu dilediğiniz istikamete sürmek yetkisi sizindir. Cüz'i irade bunun için verilmiştir size. Bir sonsuzluk içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İzin verilenleri de yapabilirsiniz. Yapılması emredilenleri de yapabilirsiniz. İzin verilmeyenleri de, yapılması yasak olanları da. Ancak hudutları açtığınız zaman bunun muhatabı olan siz cezalandırılmak durumunda kalırsınız. Sistem otomatik olarak çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne kadar yanlış yaparsanız, yani kendi sahanızı aşar da davranışlarınızla başkalarını ne kadar rahatsız ederseniz, siz de aynı miktarda rahatsız olursunuz. Aslında bu eşitlik Allah'la olan ilişkilerinizde, ama ruhunuz da nefsinize mutlaka ayrı bir azap tattıracaktır. Öyleyse başkalarına huzursuzluk veren bir insan, verdiği huzursuzluktan daha fazla bir huzursuzluğu yaşamak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın matematiği böyle çalışıyor. Onun matematiğine tabisiniz. İsteseniz de, istemeseniz de Allah'ın kanunları hep yürürlüktedir. Siz bir sorunun muhatabısınız şu anda. Mutlu olmak için yaratılmadınız mı sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, siz mutlu olmak için yaratılmadınız mı? Bir bakın bakalım kendinize, Allah-u Teala sizi yarattı. Ne olarak yarattı? İnsan olarak yarattı. Yani kainatın en üstün mahluku. Meleklerden de üstün, cinlerden de üstün, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Yetmez, Allah için yaratıldınız. Yetmez, Allah'ın yarattığı sizin dışınızdaki bütün mahluklar sizin için yaratıldı. Öyleyse böyle bir seçkinliğin sahibisiniz. Böyle bir imtiyaz verilmiş size. Kainatta yaratılan her şey sizin için yaratılmış. Allah'ın katında bu kadar kıymetlisiniz, bu kadar sevgilisiniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu standartların sahibi olan siz, kendinize dikkatle bakın. Ve sualime cevap verin. Mutlu musunuz? Neden çoğunuzdan aldığım, çok büyük bir çoğunluğunuzdan aldığım cevap, hayır mutlu değiliz şeklinde biliyor musunuz? Siz mutlu olmanın standartlarını yaşamıyorsunuz. Başka birisi yaşatmadığı için değil, siz yaşayamadığınız için yaşamıyorsunuz, yaşayamıyorsunuz. Bilseniz ki bütün ipler aslında sizin elinizde. Bilseniz ki siz kendinizi mutlu edebilecek olan Allah'tan sonra gelen yegane varlıksınız ve mutlu olmak elinizdedir. O zaman mutlu olurdunuz. Ama söylediklerimiz size yeterli boyutta tesir etmiyor. Çok geniş bir sahada konunun temel kaidelerini bilmeden,
standartları yaşamak istiyorsunuz. Hem mutluluğun kaidelerini tatbik etmiyorsunuz, hem de mutlu olmak istiyorsunuz. Yani geri vitese taktığınız bir arabayı ileri vitesle hareket halinde görmek istiyorsunuz. Olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Siz kendiniz geri vitese takmışsınız arabayı. Araba ileri gider mi? Ne demek istiyorum? Geri vites dediğimiz zaman şeytanın kumandası olduğunu, altında olduğunuz zaman parçalarını kastediyoruz. İleri vitesli olduğunuz zaman Allah'ın kumandası altında olduğunuz zamanları kastediyoruz. Yani ne zaman Allah'ın ülkesindeyseniz, o zaman Allah ruhunuz ve siz berabersiniz. Bu üçlü bir muhteşem dizaynı ifade eder. Mutluluğu mutlaka sağlar. Hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamak. Hepinizin hakkı var. Hepinizin mutlu olmak hem vazifesi hem hakkı. İşte hak ve vazife var ya sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hak ve vazife. Vazifenizi yapmadıkça hakkınızı elde edemezsiniz. Hakkınızı ağaçtaki bir meyve olarak düşünün. Uzanır. Dünya mutluluğunun yaşanabilmesi nefsinizin tezkiyesi oranındadır. Nefsinizdeki afetleri ne kadar azaltabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse nefsinizin afetlerinin azaltılması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu sağlam ve kesin yoldur. Hiçbir eksisi yoktur. Yol baştan aşağı artılarla doludur. Yani zikrinizi arttırdıkça her 24 saatlik zaman parçasının ne kadar çoğunu zikirle geçirirsiniz, o kadar mutlu olursunuz. Zikirli geçen devrelerde mutluluğu yaşarsınız. Öğreneceksiniz ki bunun için tesbih zikri hiçbir zaman yeterli olamaz. Bunun için mutlaka kalp zikri yapmanız gerek. Kalp zikrini öğreneceksiniz. Zikredeceksiniz. Ve o müstesna serinliği, huzuru hissedeceksiniz. Unutmayın, Allah'ın nurları serinlik verir. Ürperdiğinizi hissedersiniz. Oradan gelen serin Meltem rüzgarıyla Allah'ın sizi serinlettiğini hissedeceksiniz. Bir noktadan gelen iki tane ışık demeti iki gözünüze ulaşacak. Öyleyse onları gözlerinizi kapattığınız zaman o ışıkları göreceksiniz. Kalp gözünüzde. Bu size mutluluk verecek. Bu yalnız olmadığınızı, Allah'ın sizinle beraber olduğunu, bunları size gösterdiğini yaşamaktır. Allah'ın sizinle

sevgi spektrumu sizin içinde açık. Orada bir yerin sahibisiniz. Ve merdivenin basamaklarında daima yukarı çıkmak imkanının her saniye sahibisiniz. Bu merdivenin basamaktaki insanların, basamaklarındaki insanların büyük kısmı mutsuz. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Hem Allah sizi seviyor, hem de mutsuzsunuz. Öyleyse bunun arkasında sadece bir tek sebep var. O sevgiye henüz layık değilsiniz. Sevgiye liyakatiniz mi? Bu Allah için neler yaptığınıza bağlı. Allah için ne kadar çok şükrederseniz o kadar çok mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir düzende muhtevaya dikkatle bakın. Sizi mutsuz eden şey başkaları değil, kendinizsiniz. Kendinizi Allah'a ne kadar adadınız, o kadar mutlusunuz. Kendinizi Allah'a adamanın dünya üzerine yansımış şekli ise Allah adına başkalarına hizmet vermenizdir. Ne kadar başkaları için yaşıyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? İşte mutluluğunuzun anahtarı ve hususları bu standartların içinde kalacaktır. Hepiniz için söz konusu olan bu saadeti yaşamak Allah hazır. Siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı sınıfta kalmış, ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor, babama hazırla. Ablası ona telgraf çekiyor. Babam hazır diyor, sen kendini hazırla. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öyleyse siz hazır olmalısınız. Allah'ın sizin için hazırladığı her şey mutlaka sizin mutluluğunuza dönüktür. Her olayda, her zaman Allah sizin mutlu olmanızı ister. Ama mutsuzsunuz. Arkasında yatan şey sadece size ait hatalar, eksiklikler. Siz Allah'ın emrettiği gibi davranabildiğiniz takdirde başkalarının negatif davranışlarının üzerinizdeki tesiri her zaman sıfırı aşamaz. Hiçbir zaman sıfırı aşamaz. Beni bir anlayabilseniz, anlıyoruz diyecek çok insan var içinizde, biliyorum. Ama onlara sorduğum zaman mutlu musunuz diye bana sözleriyle mutlu olduklarını söylüyorlar. Ama Allah sana da iç dünyalarını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan başkalarının sizi mutlu görmesi değildir. Onlara mutlu olduğunuzu söylemeniz bir şeyi değiştirmez. Gerçekten mutlu olmanın sırlarını size ulaştırıyoruz. Öyleyse bu sırları kullanabildiğiniz takdirde mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzeli sizinle birlikte. Siz bütün bir muhteva içerisinde en iyiye ulaşabilecek olan standartların sahibisiniz. Allah'ın kanunlarına riayet ettiğiniz takdirde, Allah'ın kanunlarını

dikkate aldığınız takdirde mutlu olacaksınız. Kanunlar sadece sizi mutlu kılacak olan hükümleri ihtiva eder. O kanunlara riayet etmediğiniz zaman siz sadece kendi kendinizi mutsuz edersiniz, yetmez. Bu mutsuzluğu başkalarına da bulaştırırsınız. Sevgili kardeşlerim, siz size düşeni yaptığınız zaman Allah mutlaka kendisine düşeni yapacaktır. İlk defa kendisine düşeni yapan siz misiniz? O mu? O. O size mutluluğunuzun anahtarını Kur'an-ı Kerim'le teslim etmiş. Daha evvel indirdiğim mukaddes kitaplarla o zaman yaşayan insanlara teklif ihsan etmiş. Kur'an-ı Kerim'le de bugün yaşayan insanlara ihsan etmiş Allah-u Teala bunu. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah anahtarları size teslim etmiş. Siz o anahtarlarla mutluluk kapılarını açıp oradan içeri giremiyorsunuz. Aranızda bunu başarabilenler var, hamdolsun. Öyleyse o kapıları size açtırmayan varlığı dikkatle izleyin ve tanıyın. Adı şeytan. Sizin mutlu olmanıza bütün istikametlerde birden mani olmaya çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada siz Allah'ın sizin için dizayn ettiği bütün güzellikleri çirkine çeviriyorsunuz. Allah'ın sizin için açtığı bütün mutluluk kapılarını kapatıyorsunuz. Kendinizi karanlığa, mutsuzluğa ve şeytanın ülkesinde yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Allah mahkum etmiyor. Siz kendinizi mahkum ediyorsunuz. Kim olursanız olun, Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Biliyor musunuz? Mutlu olmanızın hududunda her zaman başkaları var. Kim mutlu olmak isterse bilsin ki mutluluğunun kapısı başkalarına verebildiği mutlulukla açılır. Hangi ölçüde başkaları için yaşayabilirseniz o ölçüde mutluluğu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak demek, başkalarını mutlu etmek için, memnun etmek için, başka insanların varlığından huzur duymaları için onlarla mutluluğu yaşamak için o insanların bir araç olduğunu, bir vasıta olduğunu düşünün. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Etrafınızda kim varsa en yakınınızdan başlayarak derece derece dalga dalga etrafa doğru yayılan insan daireleri hepsi sizin mutluluğunuz için var edilmiştir. Herkes başkaları için yaratıldı. Herkes başkalarını mutlu edip de o mutluluğun iki katını yaşamak için yaratıldı. Etrafınızda bulunan insanlar kim olurlarsa olsunlar hepsi aslında bir piyondur.
sizin mutluluğunuzun her birisi bir kapısıdır. Siz o kapıları açmayı denediğiniz takdirde, açmaya teşebbüs ettiğiniz takdirde, mutluluğu onlara mutluluk vererek yaşamak istediğiniz takdirde, Allah'ın kanunu bu kanun. Ve sizin vazifeniz başka insanlara mutluluk vermek. Ve sizin hakkınız o mutluluğu verince onların yaşadığı mutluluğun iki katını yaşamak. Öyleyse hakkınızı ve vazifenizi çok iyi değerlendirmelisiniz. Hak vazife yapılmadıkça alınmaz. Mutluluk kapısını açacak olan anahtar, başkalarına mutluluk vermek konusundaki vazifeyi taakkuk ettirmektir. Öyleyse bunu yaptığınız zaman kapılarınızın mutsuzluğa açılması mümkün değildir. İki tane kapınız var. Birisi mutluluğa açılır. Başkalarına hizmet kapısıdır bu. İkinci kapı mutsuzluğa açılır. Başkalarından hizmet beklemenizin kapıları. Ben niçin başkalarına hizmet edecekmişim? Onlar bana hizmet etsinler zihniyetinde misiniz? Hep kaybedenlerden olursunuz. Ve de akıllı olduğunuzu düşünürsünüz. Birçok kendini akıllı sanan zavallı gibi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size akıllı olduğunuz intibanı veren iblistir. Başkalarını kullanmanızı ister. Nefsinizin tatmini konusunda hemen o sinsi adımları tanıyın. Kim, hangi düşman size başkalarını bir istifade vasıtası olarak göstermek istiyorsa, benimki kainattaki en büyük düşmanınız odur. Adı mı şeytan, reel adı mı iblis. Onun gibi milyonlarca şeytan, insan ve cin şeytanlar her an etrafınızda. Onları davranış biçimlerinden sanırsınız. Kendi menfaatleri vardır. Sizi menfaatlerine alet etmek isterler. Menfaat dediğimiz zaman nefsin istedikleri, bunu söylemek istiyoruz. Kim nefsine zebun ise, nefsinin emirlerine, isteklerine köle olmuşsa, o kişi mutsuzluk dünyasının karanlık temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, bir mutsuzluk dünyası var, bir de mutluluk dünyası. Mutsuzluk dünyasına dikkatle bakın. Orada şeytan vardır. Orada nefsinizin hakimiyeti söz konusudur. Nefsinizin afetlerinin. Onun için zikir hayatınızın en önemli, en sağlam mutluluk vasıtasıdır. Çünkü zikirle nefsinizdeki afetleri azalttıkça nefsiniz Allah'ın tarafına adım adım akacaktır. Bu akışkanlık zikrinizin boyutlarına bağımlıdır. Nefsinizin afetlerini yok ettikçe ruhunuzun hasretleri faziletler adıyla gelip nefsinize monte olacaktır. Ve nefsinizden ayrılan ise afetlerdir. İşte iki tane faktör nefsinizin kalbinde Allah'ın hasretleri faziletler adıyla gelip yerleştikçe yerleşmeleri oranında mutluluğunuz artacaktır. %50 mi nefsinizin kalbinde
karanlıkları kovdunuz, yerine Allah'ın nurlarını yerleştirdiniz, %50 mutlu olabilirsiniz. Hayatınızın gerisi gene mutsuzlukla geçecektir. Öyleyse zikrinizi artırarak oranı çoğaltmaya bakın. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? Allah'ı o kadar seviyorsunuz ve mutluluğa ulaşma konusundaki kayığınızın küreklerini de o boyutta çekiyorsunuz sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mutluluk denilen şey aslında yakalanması o kadar kolay bir kuş ki onu hep elinizden kaçırıyorsunuz. Kendi nefsinize hep yenik düştüğünüz için. Her zaman Allah sizinle beraber hakkınızı almanızı ister. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Beni dinleyen, izleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Hepinizin hakkı. Ama o hakkı alabilmek için mutluluğu elde etmeniz, yani vazifenizi yapmanız lazım. Zikir mi yapıyorsunuz? Mutluluğun kanatlarındasınız. Allah'ı düşünün. Anı yaşayın zikir yaparken. Allah'ın orada olduğunu, huzur namazını kılanların başlarının üzerinden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada. Zikir yapıyorsanız onu düşündüğünüz sırada öyle bir nur içinde olacaksınız ki kalbiniz adım adım aydınlanacak. Huzur içinde olacaksınız. Zikir yapın. Çok zikir yapın. Daimi zikre ulaşmaya çalışın. Bu vazifenizdir. Bunu ne kadar arttırırsanız o kadar büyük bir mutluluk hakkının sahibi olursunuz. Hepiniz Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Ama ne kadar sevdiğinizi ölçün. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah için ne kadar zikrediyorsunuz? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Boşuna mutsuzluğunun sebebini başkalarında aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Az zikir yapıyorsunuz. İnsanlara az mutluluk ulaştırıyorsunuz. Öyleyse hem az zikir yaptığınız için hem de insanlara az mutluluk ulaştırdığınız için siz kendinizi az mutluluğun sahibi kılabilirsiniz. Eğer bunları hiç yapmıyorsanız, gizlemeye çalışsanız da nafile, siz mutsuz bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, neyi kimden gizleyeceksiniz ki? Sayıları çok fazla olan emailler alıyoruz. Çoğu mutsuzluk şarkıları söylüyor. Pek çoğu. Hepsine ayrı ayrı sesleniyoruz. Böyle yaparsanız bunun arkası mutsuzluktur. Değişin diyoruz. Değişin. Allah'ın güzelliklerini
yaşamaya çalışın. Bırakın dışınızdaki insanlar size fenalıklarını, kötülüklerini yapmaya devam etsinler. Onların kötülüklerini değil, neden kötülük yaptıklarını değil, onların cephesinde size kötülük yapmalarının sebeplerini değil, onlara nasıl mutluluk verebileceğinizi düşünün. Her şeye rağmen mi? Evet, her şeye rağmen. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar. Hani hep şu hikaye anlatılır. Çocuk kendisini çok seven annesini öldürüyor. Kalbini çıkarmış, elinde kalp, kaçıyor cinayetten sonra ve ayağa takılıp düşüyor çocuk. Kalp diyor ki ona, ayağın acıdı mı evladım? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Etrafınızdaki insanlar diyelim ki sizi sevmiyor ama Allah seviyor. Hangi standartların içinde olursanız olun, hep onun sevgisi tükenmez bir sevgi olarak size doğru akacaktır. Ama bunun boyutlarını, sevginin boyutlarını tayin eden sizin davranış biçimlerinizdir. O sevgi çağlayanını iplik kadar incelen bir çeşme akıntısına dönüştürebilirsiniz. Başkalarını sevmediğiniz sürece, başkalarına sizden hizmet değil de mutsuzluk ulaştığı sürece, sakın onlar beni mutsuz ediyorlar, ben de onları mutsuz edeceğim tarzında bir zavallı düşüncenin sahibi olmayın. Belki bu size çok aktif bir düşünce olarak görünecektir. İblis kafanıza hep bu imajı yerleştirmeye çalışır. Başkaları sana kötü davranıyorlarsa, sana da onlara kötü davranma hakkı onlar tarafından veriliyor demektir. Hakkını kullan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birinin size kötülük yapması, sizin ona kötülükle davranmanızın, sizin ona kötülük yapmanızın sebebini teşkil edemez. Herkes kendi davranışlarının Allah'ın huzurunda kendisi sorumludur. Sorumlusudur. Öyleyse başkaları size kötü davranıyorlarsa bunun hesabı anında onların hayat filmlerine girmiştir. Her kötü davranışlarının karşılığında negatif dereceler kazanmışlardır. Yetmez. Her kötü davranışlarının karşılığında başkalarına yaşattığı mutsuzluğun iki katını, birinci kat Allah-u Teala tarafından, ikinci kat ruhlarının nefslerine azap etmeleri sebebiyle iki kat olarak yaşamışlardır. İşte bir toplum düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu toplumun muhtevası, insanların birbirine huzursuzluk verdiği, sıkıntı verdiği bir ortam olsun. Herkes bir mutsuzluk alışverişi içinde olacaktır. A, B, C, D, E diye bu toplumun 5 kişilik bir üyeler grubunu düşünelim. A, B'ye mutsuzluk veriyor. C'ye, D'ye, E'ye mutsuzluk veriyor. B, kendisinden başka diğerlerine mutsuzluk veriyor. C, D, E, D hepsi etrafındaki herkese mutsuzluk veriyor. Her birinin başkasına verdiği mutsuzluğun karşısında yaşadığı şey, onlara verdiği mutsuzluğun iki katını yaşamak. Sabahtan akşama dek bu 5 tane insanın her birisi mutlak olarak mutsuzluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci
toplum daha düşünelim. A, B, C, D, E var bu toplumda da. Ama herkes başkalarına mutluluk vermek için çalışıyor. Birbirlerine gülümsüyor insanlar. Birbiriyle ilgileniyorlar. Hal hatır soruyorlar. Problemi var mı diye soruyor kardeşine. Herkes acaba senin problemine nasıl çare bulabiliriz? Nasıl bir çözüm ulaştırabiliriz, oluşturabiliriz diye soruyor. Herkes başkası için yaşıyor. A, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye mutluluk vermekle meşgul. B, A'dan aldığı mutluluğun karşılığında A'ya mutluluk vermekle meşgul. Ama aynı B, C'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. D'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. E'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. Öyleyse bir aydınlık toplum, güneş toplumu, mutluluk toplumu, içinde bulunan sücelerin, birimlerin birbirlerine mutluluğu ulaştırdıkları bir ışık kaynağıdır. Öbür taraftan da kimler kapkaranlık suratlarla başka insanların karşısında onları mutsuz edecek hatalarını arayan, menfaatlerini onlardan almaya çalışan, yanlış davranışlarda bulunan insanlarsa, orada A'nın da B'nin de C'nin de D'nin de E'nin de birbirlerine verecekleri şey sadece mutsuzluktur. İnsanlar kitle halinde mutsuzluğu yaşarlar. Birbirlerine mutsuzluk ulaştırdıkları takdirde insanlar kitle halinde mutluluğu yaşarlar. Birbirlerine mutluluk ulaştırdıkları takdirde. Öyleyse bu sonsuz toplum içerisinde gruplar düşünelim, küçük gruplar. Bu grupların içindeki insanlar iki kişi, üç kişi eğer birbirlerini mutlu etmeye çalışıyorlarsa, ruhları istikametinde davranıyorlarsa, nefslerinin afetlerini devreden çıkarmayı başarıyorlarsa, birbirlerine karşı olan davranışlarda, o zaman bu insanların hepsi mutludur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan hepinize en çok başkaları sizden yana değildir teziyle zarar verir. Bırakınız başkalarını. Bizim bile kendilerinden yana olmadığımızı düşünen insanlar var. Şeytan onlara bizim onlardan yana olduğumuzu, Allah'ın da onlardan yana olduğunu hiçbir zaman göstermemek üzere büyük bir faaliyetin içindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanları yargılarken tarafsız olmaya çalışın. Hep size yapılan bir takım haksızlıklardan şikayet edersiniz. Ama bilir misiniz? Aslında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıkların bedelidir size ödenen. Aldığınız şey hiçbir zaman verdiğinizden fazla olmaz. Verdiğiniz renk neyse aynı rengi geri alırsınız. Karanlık veriyorsanız, siyah veriyorsanız çevrenize, onlardan siyah geri döner size. Karanlık geri döner. Etrafınıza nur veriyorsanız, beyaz veriyorsanız, onlardan size nur geri dönecektir, beyaz geri dönecektir. Etrafınızdaki herkes sadece bir aynadır, sizin aynanızdır. Onların size nasıl davrandığına dikkatle bakın. Eğer iyi davranmıyorlarsa kendinizi
onlarda görün. Siz onlara öyle davrandığınız için öyle mukabele görüyorsunuz. İnsanlara yukarıdan bakmayın. İnsanları ben onlardan üstünüm mesajlarıyla yanlış algılamalara götürmeyin. Allah'ın katında kimin üstün olduğunu siz bilemezsiniz. Üstünlük nefsin bir afetidir. Üstünlük taslamak demek daha doğru olacak. Sevgili kardeşlerim, hep etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size haksız davranılıyor diye. Acaba bu haksızlığı ne kadar hak ettiğinizi hiç düşündünüz mü? İnsanları suçlamak mutsuzluğunuzun tesiri altında son derece kolaydır. Size göre yüzlerce sebep bulabilirsiniz. Ama onların acaba ne kadarı sizin onlara davranışınızın karşılığını hiç düşündünüz mü? Neden insanlar size karşı kötü davranıyor? Hiç düşündünüz mü? Siz onlara kötü olduğunuz için, siz onlara iyi davranmadığınız için, onların size ulaştırdıkları mutsuzluk rüzgarları daha evvel sizin onlara ulaştırdığınız mutsuzluk rüzgarlarının bir karşılığıdır. Hiçbir zaman Allah'ın kanunu unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Davranış biçimleri sizin davranış biçimlerinin size geri döndürülmesidir, aksettirilmesidir. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Her biri aslında sizin için bir işaret taşıyor. Bir altın kadar kıymetli davranışları. Kendinizi ayarlamak, mutluluğu çekecek bir dizayn içine ayarlayarak ulaştırmak istiyorsanız, etrafındaki insanların her birisi bir sinyal merkezidir sizin için. Her davranışları sizin ne olduğunuzu size gösteren birer işarettir. Herkes bana çok fena davranıyor diyen insan bilsin ki, o herkese çok fena davrandığı için onlardan gelen netice daima aynı sonuca ulaştıracaktır bunu. Değişmedikçe onlar değişmeyeceklerdir. Öyleyse çevrenize karanlıklar taşıyorsanız, çevrenizden karanlıkları geri alacaksınız. Bunun çözümü sadece bir tek alternatif taşır. Daha başka bir ifadeyle alternatifi olmayan tek bir davranış ihata eder. Kaynağında mutsuzluğunuzun başkaları yok. Siz varsınız. Ve siz başkalarını mutlu edecek davranışlar sergilemedikçe, başkalarından sizi mutlu edecek davranışlar beklemeyin. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Hiçbir zaman Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Hayatınızı kendinize zindan edersiniz. Ve bizim size bunca yıllar döktüğümüz diller, gayretlerimiz, sizi mutlu etme konusundaki bütün çabalarımız hep boşa gider. Akıntıya karşı kürek çekmiş olursunuz. Ya da asıl deyimiyle iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekersiniz mutlu olacağım diye. Sizi iskeleye bağlayan ip var ya, işte o sizin davranışlarınızdır.
Anladınız değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Eğer kayığınız, mutluluk kayığınız mesafe almıyorsa, onu iskeleye bağlayan ip sebebiyledir. Sizin mutsuzluk veren davranışlarınızı temsil eder o ip. Öyleyse deneyin. Siz başkalarına mutluluk vermeye başlayın bakalım. Neticeyi bana da söyleyin. Bunun kolay bir şey olmadığını göreceksiniz. Şeytan ve nefsiniz size mutluluğunuzun kaynağının bu olduğunu bildikleri için bu imkanı hiçbir zaman vermek istemeyeceklerdir. Ve hep şeytanın ülkesinde yaşamak istemiyorsanız bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Başkalarının gözünde size sevgiyle bakan pırıltılar görmek istemiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse o pırıltıları siz onlara önce ulaştırmak mecburiyetindesiniz. O zaman onların karşısındaki gördüğünüz şey, onlardan gelen sevgi pırıltıları sizin onlara ulaştırdığınız sevgi pırıltılarının reflekte edilmesidir. Sadece bu kadar. Öyleyse mutlu olmak isteyen herkes için tavsiyemiz odur. Allah'ın tavsiyesi odur. Vazifeniz başkalarını mutlu etmektir. Hakkınız onlardan mutluluğu geri almaktır. Allah'tan da. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinize sonsuz dünya mutlulukları vermesini, mutlaka cennetine almasını, en üstün cennetlere ulaştırmasını bütün kalbimizle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Ankara'dan bir öğrencimiz diyor ki, elim nabzımda olduğu halde konuşurken zikir yapmakta, işlerimle uğraşırken de kalp zikri yapmakta zorlanıyorum. Ama dilimle veya sesli yaptığımda hiçbir problem olmuyor. Bu durumda nasıl kurtulabilirim? Bu neden kaynaklanmaktadır?

0: bu durumdan kurtulmanız gerekmiyor. Siz de eğer sessiz zikrinizi zamanın bütününe yaymaya çalışırsanız bir gün daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Eğer bu kadar kolaysa, yani dilimle ve sesli yaptığımda bir problem olmuyor diye düşünüyorsanız, o zaman çok kolay sizin işiniz. Bu engeli rahatça aşabilirsiniz. Çünkü dilinizle zikir yaptığınız zaman bir başkasını dinlerken dilinizle zikir yapabilirsiniz. Onlar hiç hissetmez. Mutlaka elinizin ağzına koyup zikir yapmanız gerekmiyor. Ama dilinizle yaptığınız zikir veya sesli zikir sizin zikri unutmanıza sebebiyet vermiyorsa çok ciddi bir çözümü yakaladınız demektir. Bu sizi mutlak kurtuluşa ulaştırır. Ama emin olduğunuzu görmek isterim. Bir deneyin bakalım. Nereye kadar ulaşabileceksiniz? Allah razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed'in yüzü bir tanem. Ayyem elhamdülillahi rabbil alemin ar-Rahman ar-Rahim ar-Rahim. Estağin ihtina sıratel müstakim, sıratel lezzeyna elham te'alehim. Aleyhim ve lezzeyna. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz, şimdi buraya yazdığım gibi, tevhid. Öyleyse tevhid konusunda acaba Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tevhid belki de dinin bütünüdür. Allah Teala

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhtevasını açıklarken onun hanif olduğunu söylüyor. Ve diyor ki Allah-u Teala hanif olarak kendini dine ikame et. Kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı bütün insanlar hanif dinini, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratılmışlar. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Ezelde de bu böyleydi diyor. Şimdi de böyle, gelecekte de böyle olacak. Sadece bir tek din olacak. Hanif dini. Ve bütün insanlar bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olacak diyor. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman bütün insanların hanif dininin muhtevası içinde yaratıldıklarını görüyoruz. Bütün insanların gözleri kör, bütün insanların kulakları vakra ile sağır, bütün insanların kalpleri ekinetle idraksiz. Bütün insanlar ölü doğuyor. Yaşayan ölüler. Gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri hissiyatsız, idraksiz. Sonra Allah-u Teala'nın müdahalesi üzerine gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalpler idrak etmeye başlıyor. Hanif dini hem başlangıçtaki fıtratı ifade ediyor, hem de konunun sonunu. Ne demek başlangıçtaki fıtratı? Herkesin gözleri başlangıçta kör. Ama açılabilecek olan bir özellikle yaratmış Allah-u Teala. Herkesin kulakları sağır. Ama duyabilecek olan bir özellikle yaratmış. Herkesin kalbinde ekinnet var. Ama kalbe ihbat konulacak özellikle yaratmış Allah-u Teala. Yani fıtratımızda bu Allah'a kapalı olan bütün sistemlerin Allah'a açılmasının var olduğu, Allah'a açılmasını mümkün kılan bir fıtrat söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif fıtratı. Kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük. Allah'a dönük hale gelme özelliğine sahip. Göğsünden kalbine kişinin yol açılmamış, yol açılabilecek bir özelliğe sahip. Kişinin kalbi huşuya, daha sonra hidayet üzere olduğu zaman %50'den fazla nura, sonunda da %100 nura ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. Hepsi fıtratın tabii sonuçları. Fizik vücudumuz da fıtrat üzere, hani fıtrat üzerine yaratılmış. Nefsimiz de hani fıtrat üzerine yaratılmış. Ruhumuz da. Hani fıtratının gereği olarak ruhumuz bizden ayrılacak. Allah'a geri dönecek. Buna göre programlanmış. Hani fıtratının gereği olarak nefsimiz tezkiye olacak. Sonra da tasfiye olacak. İçerisi tamamen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatıyla dolacak. Buna göre programlanmış. Fıtratı bunu gerektiriyor. Ve bu hanif dininin muhtevasına girdiğimiz zaman bakıyoruz ki tek Allah'a inanmak ve
tek bir cemaat oluşturma. Allah yolunda inananların oluşturduğu tek bir cemaat. Tek Allah, tek cemaat.

Vahid kelimesi, muvahhid kelimesi, tevhid kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'ın tekliğine inanmak, tek Allah'ı devreye almak ve de tek Allah'ın etrafında cem olmak, bütünleşmek. Allah vahittir, tektir. Vahdetin temsilcisidir. Öyleyse bizler de tek Allah'a inananlarız. Birden fazla ilah hiç olmadı. Sadece O vardır ilah olarak. El ilah yani Allah. Hanif dini, Arapça adı İslam olan dinin ta kendisidir. Hamdolsun ki Allah Teala 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. 1400 seneden beri de hiçbir değişiklik olmamış Kur'an-ı Kerim'de. Bir harfi bile değişmemiş. İşte o Kur'an-ı Kerim bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hanif olduğunu söylüyor. Ve Hanif dininin esasını veriyor Allah Teala. Tek Allah'a inanmak, tek bir cemaat oluşturmak ve Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 safhada. Hepsi bu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sadece Allah'ın varlığında tekliği yeterli görmüyor. Cemaatin de tek Allah'a bağlı tek bir toplum olmasını istiyor. Ve tevhid dininin temelini Allah'a teslimler oluşturuyor. Ve teslimler konunun en önemli yönünü oluşturduğu için Allah Teala Hazreti İbrahim'in dininin adı Hanif'ken dinin adını İslam koyuyor. Allah'a teslim olmak dini. Peki Allah Teala ne diyor? İnsanlık tarihi boyunca diyor insanlar putlara taptılar diyor. İnsanlar elleriyle yaptıkları taş parçalarına taptılar. Elleriyle yaptıkları ağaç parçalarına taptılar. Ve Allah'ı tek Allah olarak görmediler. Bir kısmı göklerdeki Allah'ı unuttu. Sadece putlarını ilah saydılar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın tekliği, kainatın tek dininin en büyük özelliğidir. Neden acaba bu özellik önem kazanmış? Çünkü bir takım dinlerde çok tanrılılık söz konusu. Mesela Budizm'de şeytan bile bir tanrıdır. Kötülük tanrısı. Budistlerin bazıları Budizmi bir din olarak görmüyor. Bir davranış biçimleri dizisidir diyorlar. Ama muhtevaya bakıyoruz. Muhtevada Allah'ın tek bir tanrı olduğunu görüyoruz. Tek bir ilah olduğunu görüyoruz. Allah Teala bu konuda kesin hükmünü koymuş ortaya. Diyor ki La ilahe illallah. La ilahe
ilah yoktur, başka ilah yoktur. İlla sadece Allah. Sadece Allah vardır diyor. Başka bir ilah yoktur, sadece Allah vardır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu dizayn. Öyleyse her güzel davranışın arkasında tek bir ilahı ilah kabul etmek önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Hristiyan alemine baktığımız zaman bir kısım Hristiyanların tek Allah fikrine inandıklarını gördük. Ama Hristiyanların çoğu üç Allah vardır diyor. Kendileri de izah edemiyorlar. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul ediyorlar. Ruhul Kudüs'ü de gene Allah olarak kabul ediyorlar. Başka bir Allah olarak. Üç tane Allah çıkıyor ortaya. Yani Cebrail aleyhisselam diyoruz. Onlar da başka bir Allah diyorlar adına. Bir anlaşmazlık konusu yapmamalıyız diye düşünüyorum. İnsanlar nasıl isterlerse öyle inansınlar. Ama bir görevimiz olmalı. Doğruyu anlatmalıyız. Kabul ederler veya etmezler. Bizim görevimiz onlarla bunu tartışmak değildir. Doğruların söylenmesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz Hazreti İsa'ya dedik ki ey İsa, sen insanlara benim oğlum olduğunu söylüyormuşsun. Doğru mu? Hazreti İsa diyor ki Ya Rabbi diyor bunun doğru olmadığını en iyi sen bilirsin diyor. Ben onlara dedim ki Allah benim de ilahım, sizin de ilahınızdır. Allah'ın oğlu diye bir şey hiçbir zaman olmayacaktır. O ilahtır, bizlerse insanız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada muhtevaya baktığımız zaman asırlar boyunca insanların hep putlara taptığını görüyoruz. Ve Hazreti İbrahim devrinde babası ve herkes putlara tapıyor. Hazreti İbrahim de bir gün putların bulunduğu o koca salona giriyor, bütün putları kırıyor, bir tanesini bırakıyor sadece. Ondan sonra da kaçıp saklanıyor. Ama saklandığı yerde yakalıyorlar. Hazreti İbrahim'i getiriyorlar oraya. Seni bunun civarında görenler olmuş diyorlar. Bu putlar kırılmış, mutlaka sen kırmışsındır. Hazreti İbrahim diyor ki, ne münasebet diyor, neden ben kırmış oluyormuşum diyor. O kırmıştır diyor. Bir tane put bırakmış öyle en büyüğünü. En büyüğü bu diyor. Bu kırmıştır muhakkak onları. Onlar da diyorlar ki, ya diyorlar sen çocuk mu kandırıyorsun? Bu put diyorlar, hiç o putları kırabilir mi? Yerinden bile kımıldayamaz. Diyor ki Hazreti İbrahim de gördünüz mü diyor. Yerinden bile kımıldayamayan bir taşı kendinize ilah edinmişsiniz. Bir putu bile kırabilecek olan kabiliyeti yok, gücü yok. Hiçbir tesiri yok. Ve siz buna inanmışsınız, onu ilah edinmişsiniz diyor. Böyle saçmalık olur mu diyor. Ramazan geçti. Sizinle böyle tatlı tatlı sohbet ederken bir yudum kahve içmekte sizler açısından inşallah bir mahsur yoktur sevgili kardeşlerim. Bilirsiniz ki televizyon bir saygı müessesesidir. Bizim sizlere saygımız sonsuzdur.
bu zevk aldığımız bir hususu size anlatmak için, bir yudum kahvenin mutluluğumuzun bir vasıtası olduğunu belirtmek için böyle yaptık. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'e ne mi olmuş? Hazreti İbrahim'i mancınağa çıkarmışlar. Kocaman bir ateş yakmışlar. Şimdi Urfa'daki o caminin olduğu yerde, caminin havuzunun olduğu yerde. Hazreti abi İbrahim'i mancınıkla ateşe atacaklar. Cebrail aleyhisselam diyor ki, bu ateşi dağıtayım, seni buradan kaçırayım, ne istersen yapayım diyor. Hazreti İbrahim diyor ki, o diyor, bilmiyor mu diyor burada olduğumu? Benim içime serinlik veren o diyor. Allah burada olduğumu biliyor. Bu insanların ne yapacağını biliyor. Ben diyor onun kölesiyim. Ne yaparsa ben diyor razıyım. Neye müsaade ederse ona da razıyım diyor. Ve Hazreti İbrahim'i mancınıkla ateşe atıyorlar. Ama Allah Teala da ateşi su haline getiriyor. Odunları da birer balık. Hala Urfa'daki o caminin o ortasındaki meydanı oluşturan havuzda, havuz gibi kabul edilebilir. Hala o balıklar, kutsal balıklar dolaşıp duruyor. Hazreti İbrahim cuk diye suya düşmüş. Ve de tabii hiçbir şey olmamış. Ama Firavun'un ölümü, Hazreti İbrahim'e bunları yapan Firavun'un ölümü çok ilginç. Firavun ölürken Allah Teala işte diyor, şimdi kalp yüzünü açtık, bütün ölenlere bunu yaparız. Senin de görüşün keskindir diyor artık diyor. Artık gaybı da görebilirsin. Hakikati gören, Allah'ı o zaman idrak eden Firavun, Allah'a yalvarmaya başlıyor. Ya Rabbi beni bağışla, tekrar dünyaya gönder. Hangi peygamber dersen, hangi Resul dersen, ben hemen ona tabi olurum ve senin emrettiğin her şeyi yaparım. Senin en büyük kölen olurum. Allah Teala diyor ki, bundan sonra kimseyi geriye göndermeyiz. Ama diyor, ey Firavun diyor, sen kendini ilah zannettin diyor. Ben de Allah'ım dedin diyor. Hatırlar mısın diyor. Hazreti İbrahim'le konuşmanızı. Hazreti İbrahim sana dedi ki, benim Rabbim ölüleri diriltir. Sen de dedin ki, ben de diriltirim. Ondan sonra diyor, bir

kendini tanrı zanneden, insanları kölen zanneden bir zihniyetin sahibiydin. Beni yok farz ediyordun, Allah'ı yok farz ediyordun. Ama şimdi gördün ki ben varım, ben Allah'ım. Ve diyor şimdi seni öldüreceğim. Ve diyor şu fizik vücudum var ya diyor, şu anda secde halindesin benim karşımda. Bu vaziyette seni diyor bırakacağım, gelecek bütün nesillere örnek olacaksın diyor. Kendini tanrı zanneden Firavun tanrının önünde nasıl secde etmiş onu görecekler diyor bütün insanlar. Sevgili kardeşlerim, bu ceset şu anda Londra'daki British Museum'da duruyor. Aynı secde vaziyetinde. Hiçbir tahnit yok. Yani bir mumyanın binlerce sene dayanabilmesi için vücudunu özel ilaçlarla tahnit ederlerdi. Bezleri sararlardı vesaire vesaire. Ama bunda hiçbir tahnit yok. Ve vücudu dün ölmüş gibi. Hiçbir çürüme, hiçbir değişme asırlardan beri olmuyor. Binlerce yıldan beri olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse tevhid akidesi konusunda Hristiyanların iddiasına Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Diyor ki onlar Hazreti İsa'yı asmadılar, öldürmediler, öldüremediler. Astıkları, çarmıha gerdikleri İsa değildi diyor. Romalılar geldiği zaman biz 13. havarinin yüzünü Hazreti İsa'nın yüzüne çevirdik. Ve diyor Romalı askerler onu yakalayıp götürdüler. Ve biz diyor Hazreti İsa'yı yukarıya aldık diyor. Kıyamet günü de ineceğini söylüyor Hazreti İsa'nın. Hazreti İsa'nın kıyamet günü ineceğini söylüyor. İslam akidesinde de aynı şey söz konusudur. Hazreti İsa mutlaka kıyamette inecektir. Öyleyse yanlışlar üzerine kurulmuş olan bir müesseseyi değiştirmek bizim işimiz değil. Nasıl inanmışlarsa o tarzda inanmışlar. Ama doğruyu söylemekle de vazifeliyiz. Allah Teala bunu açık bir şekilde söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar Hazreti İsa'yı selbedemediler diyor. Çarmıha geremediler diyor, öldüremediler diyor. O çarmıha geldikleri 13. havariydi diyor. Düşünün ki Allah Teala'nın indinde bir gün buradaki 1000 yıla eşit. Yani Hazreti İsa bugün kıyamet kopsa göğe alındığından 2 gün daha yaşlanmış olarak tekrar bu dünyaya inecek. Hazreti İsa'nın bu dünyada bugün mevcut olan bir anne babadan doğacağını zannedenler varsa aldanıyorlar. Hazreti İsa oradan inecek. Allah'ın katından inecek. Ve şimdi olduğu gibi gene Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan dizayna dikkatle bakın.

Bu dizayn bütün insanları alakadar ediyor. Tevhid konunun temelidir. Allah Teala diyor ki eğer birden fazla tanrı olsaydı, ilah olsaydı gökte onlar kavga ediyor olurlardı. Benden başka ilah yoktur diyor. Sadece ben varım diyor Allah Teala. El ilah. Allah. Öyleyse İslam müessesesine baktığımız zaman, yani Hazreti İbrahim'in dininin esasları olan müesseseye baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim?

Tevhid müessesesini görüyoruz. Tek Allah. Ve bütün dinlerin temeli tek Allah müessesesine dayalıdır. Bizden fazla Allah yoktur diyor Allah Teala. Şimdi böyle bir müessesenin bütün dünyada sadece İslam aleminde kabul edilmesi gibi bir husus söz konusu. Allah'ın tekliği Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmekle, Allah'ın tekliği Hazreti Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmekle yara almıştır. Ama bu konular sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için anlaşmazlık konuları. Allah Teala dinde anlaşmazlığı istemiyor. Herkesin doğrulabilmesi tamam ama hiç kimseyi inançlarından çevireceğiz diye onlara kötü muamele etmek imkanının kimse sahibi değildir. İnanmayan kişi inanmayacaktır. Bizlerin görevi sadece doğruyu söylemektir. Orada görevimiz bitiyor. Sevgili kardeşlerim, bırakınız bizleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki, onları diyor sen mi hidayet erdireceksin diyor. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Seni kimsenin üzerine bekçi tayin etmedik diyor. Tebliğ senin görevin, hesap bizim görevimiz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın oğlu söz konusu olmaz. Allah insan değildir.

ise Baba Allah, Oğul Allah, Ruhul Kudüs Allah, Mukaddes Ruh Allah yani böyle bir müesseseler dizisi, üç tane Allah, hayır, o söz konusu değil. Tevhid akidesi konunun temelini oluşturur. Ve İslam alemi bunu kesinlikle benimsemiştir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hamdolsun ki diyor İslam'da şirk müessesesi, başka bir Allah'a inanma müessesesi hiçbir zaman oluşmaz. Bundan diyor hiç endişemiz yok. Biz diyor gizli şirkten çekiniriz, gizli şirkten korkarız. Nedir gizli şirk? Tevhidi yaralayan bir müessese. Allah Teala diyor ki Câsiye 23. Habibim o nefslerini, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların o yanlış ilimleri üzere dalalette bıraktı. Onların kalpleri vardır, mühürlüdür. Onların Semî isminde işitme hastaları vardır, mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, diyor Allah Teala. Neymiş? Dizayn neymiş? Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun, görüyor musun diyor Allah Teala. Hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenler. Ne demek? Hangi olayda insanlar hevalarını Allah'ın emrine tercih ederlerse, öne geçirirlerse, Allah'ın emri namazı kılmak, kılmıyorlarsa, o konuda nefslerinin isyan afetini ilah yapmışlardır kendilerine. Hangi konuda Allah'ın bir emri çiğneniyorsa, orada o emri çiğneyen afet, o kişinin o sırada şu açıdan ilahı kabul edilmektedir. O olayda emir ve kumanda mevkiinde olması lazım gelen Allah, El İlah, emrine itaat edilmediği için oradan indirilmiş, emrine itaat edilen nefsin X afeti, Y afeti, herhangi bir afeti oraya konulmuştur. O emir ve kumanda mevkine geçmiştir. Onun emri gerçekleştirilmiştir. Allah'ın emri gerçekleştirilmemiştir. O olayda kişinin nefsi emrine itaat edilmesi lazım gelen Allah'ın oradan indirilerek nefsin o afetinin oraya konulmasıyla Allah'ın emrettiği husus yapılmamış, başka bir şey yapılmıştır. Bu yüzden Allah Teala o olayda ilah makamından inmiştir. Nefsin bir herhangi bir afeti Allah'ın yerini almıştır. Nefsin afetinin emri yerine getirilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu gizli şirktir. Allah Teala Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, eğer onlar senin davetine icabet etmezler de sana tabi olmazlarsa, icabet etmezlerse, yani sana tabi olmazlarsa, bil ki onlar sana değil, hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, ondan daha çok dalalette kim vardır diyor.
Allah Teala. Hevalarına tabi olanlar. İşte bu gizli şirktir. Onlar diyor Allah Teala dalalettedirler. Gizli şirkin sahipleridirler diyor. Öyleyse bu bir gizli şirktir. Kim görüyorsunuz ki mürşidine tabi olmazsa, tabi olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Allah onu 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırıyor. Tabi olan kişi gizli şirkten kurtulur. Çünkü yolunda ilerlerken nefsinin afetlerinin yerini adım adım fazıllar alacak. Ve fazıllar çoğaldıkça kişi daha çok, daha çok, daha çok fazilet sahibi olacak. Faziletli insan olacak. İşte kişinin faziletli olabilmesi, nefsinin kalbini fazılların doldurması ile mümkün. Ne zaman bir insanın kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıllarla, %2'de rahmetle dolarsa, işte o kişi faziletli kişidir. Erdemli kişidir. O kişinin kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş, yerini faziletler doldurmuştur. Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat etmekte olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan oluşmuştur. Bu kişi ehli hikmettir, ehli tezekkürdür, ehli hayırdır. İşte o insan erdemli insandır, faziletli insandır, faziletin timsalidir. Öyleyse faziletle gizli şirk arasındaki ilişki, faziletin tamamlandığı yerde gizli şirk sıfırlanmıştır. Faziletin başladığı noktadan itibaren gizli şirk adım adım azalacaktır. Azalacaktır, azalacaktır. Neticede tamamen yok olacaktır. Neden azalacaktır, azalacaktır? Çünkü nefsin kalbine zikir arttıkça daha çok fazıl girecek. İman kelimesinin etrafında daha çok fazıl yerleşecek. Ve kalbinin, nefsin kalbinin bütününü adım adım fazıllar işgal edecektir. İşgal tamamlandığı zaman %98 fazıl, %2 rahmetle nefsin kalbi %100 faziletlerden oluşacaktır. Fazilet ve rahmetten. Yani şeytanın tesir edebileceği hiçbir nokta kalmayacaktır. O zaman o kişinin Allah'ı ilah mevkiinden indirmesi ve yerine nefsinin afetlerini koyması artık mümkün değildir. Mümkün değilse gizli şirk sona ermiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gizli şirk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çekindiği bir husustu. Çünkü bütün insanlar aslında doğuşlarından itibaren gizli şirktedirler. Şeytan devamlı onlara emirlerini yaptırıyor. Nefslerin afetlerini dinliyor insanlar. O afetlerin karanlığı altında yaşıyorlar. Ve gizli şirkin hepsi içindeler. Gizli şirkten kurtulmanın tek yolu Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın tayin ettiği mürşidi bulmak ve ona tabi olmaktır. Tabi olmak gizli şirkin bitişe
geçmesidir. Tükenmeye başlama noktasıdır. Zikirle nefsinizin kalbine dolan rahmet, faz ve salavat nurlarından evvela %2 rahmet kalbinize girer yerleşir. Sonra %98'e kadar ulaşan faziletler adım adım nefsinizin kalbinde birikir. Ve bunu hedefine ulaştırdığınız zaman bakarsınız ki olay tamamlanmıştır. Nefsinizin kalbi %100 faziletle ve %98 faziletle, %2 rahmetle dolmuştur. Artık nefsinizin kalbindeki afetler sıfırlanmıştır. Her tarafı faziletle rahmet kapladığı için onlar da Allah'ın bütün emirlerine itaat edecekleri, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecekleri için kişinin gizli şirke düşmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Nefsindeki afetler yok ki onlara kişi tabi olsun da Allah-u Teala'yı Rab mevkiinden, ilah mevkiinden indirsin, nefsinin bir afetinin talebini yerine getirsin. Mümkün değil. Nefsinin kalbi baştan aşağı fazıllarla süslenmiş. Gerek fazıllar, gerek %2 rahmet, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın tekliği ve hanifteni. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden olmadı diyor. Yani Allah'a şirk koşmadı. Ne olsaydı şirk koşacaktı? Putlara tapsaydı. Ne olsaydı şirk koşacaktı? Nefsinin kalbinde afet olsaydı gizli şirkin içinde olacaktı. Ama olmamış. Nefsinin kalbi %100 hasletlerle doluymuş. Afetlere yer yokmuş. O zaman ne gizli şirk ne gerçek şirk Hazreti İbrahim için hiç olmadı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü tevhid açısından Allah-u Teala acaba neden babanız İbrahim tabirini kullanıyor? Çünkü bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de geçen putlara tapan herkes, biz babalarımızı bu putlara tapar bulduk, biz de onların yaptıklarını yapıyoruz diyorlar. Yani babalarının dinini yaşıyorlar. Allah-u Teala da onlara cevap vermiş oluyor ki, hayır onlar değil babalarınız. Dinini yaşamanız lazım gelen babanız, işte bu Hazreti İbrahim'dir. Dininizin babası. Onun dinini yaşayın diyor Allah-u Teala. Hazreti İbrahim'in dinini yaşayın diyor. Ve ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse Allah-u Teala, tekrar ediyorum, o müşriklerden olmadı diyor. Hazreti İbrahim Allah'ın emrindeydi. Hazreti İbrahim Allah'ın yolunda Allah'ın emrettiği her şeyi yaptı. En büyük imtihanları yaşadı. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya dedi ki, ya Rabbi ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Allah-u Teala dedi ki, bana teslim olmak zordur. Hazreti İbrahim de dedi, ben teslim olmak istiyorum. Teslimi külliyle teslim olmak. Allah-u Teala bir gece Hazreti İbrahim'e buyurdu ki, sen bana teslim olmak istediğini söylemiştin. Ben de sana bana teslim olmak zordur demiştim. Hatırladın mı? Hazreti İbrahim cevap veriyor. Hatırladım. Allah-u Teala diyor, öyleyse imtihan zamanın geldi. Oğlunu İsmail'i
Bana kurban etmeni istiyorum diyor Allah Teala. Emrim budur. Hazreti İbrahim için gerçekten çok büyük bir imtihan olduğunu kendisinden daha fazla seviyor. Ya oğlu İsmail, onunsa hayatı gidiyor. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'e dedi ki, ey oğulcuğum, seninle beraber bir seyahate çıkacağız. Ve ben seni Allah için kurban etmek emrini aldım. Bu Allah Teala'nın bu talebine ne diyorsun? Allah Teala Hazreti İsmail'e de zaten durumu anlatmış vaziyette. Ve Hazreti İsmail'in cevabı son derece net, sakin. Ben hazırım diyor baba. Ne zaman dersen beni Allah Teala'ya kurban edebilirsin. Allah gözlerinde kendi hayatlarından çok daha ötede bir yere sahip. İkisi de hayatlarını derhal teslim etmeye hazır Allah için. Hazreti İbrahim o kadar itina ile bilediği bıçağını Allah Teala'nın emri üzerine Hazreti İsmail'in boğazına çaldı, kesmek üzere ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmedi. Hazreti İbrahim bıçak körleşti mi diye şöyle bir gözden geçirdi. Hayır, körleşmemiş. Bir defa daha denedi, bıçak yine kesmedi. Ve Cebrail aleyhisselam bir koçla indi. Bunu kurban et dedi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın tevhid akidesi neden esastır? Başka bir tanrıya yer yoktur. Kalpler başka bir tanrı fikriyle kasütün olur. Kararır, sertleşir. Sadece bir tek tanrı vardır. Bir tek ilah vardır. Allah, el ilah. O hepimizin sahibidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, o hep vardı. Ne kadar ileri giderseniz gidin, o gene hep var olacak. Zamanda ileri gitmek ve geri gitmekten bahsediyorum. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şirki çirkin ve tehlikeli bir husus olarak görüyor. Bizler için tehlikeli. Allah için ne fark eder ki sevgili kardeşlerim? Biz insanlar Allah'a hiçbir kötülük yapamayız, hiçbir iyilik de yapamayız. Allah'ın zatına ne bir kötülük ne bir iyilik. Ama Allah bize her istediğini yapabilecek olan kudretin sahibidir. Ne var ki adalet sahibidir, adaletin gerçek sahibidir. Ne var ki hakkın da koruyucusudur. Öyleyse haksız yere kimseye onun hoşlanmayacağı hiçbir şey yapmaz. Allah kimseyi cehennemine atmaz sevgili kardeşlerim. İnsanlar kendilerini cehenneme mahkum ederler. Defter açık. Kimin amel defterindeki günahlar sevapları geçerse onlar hüsranda olanlardır. Günahları çok olanlardır. Sevaplarından çok olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir müessesede şirkin muhtevasına bakın. Allah'tan başka şeyleri de ilah edinme olayı.
Öyleyse tevhid akidesinin şirke hiçbir zaman geçit vermediğini görüyoruz. Sadece açık şirke değil, gizli şirke de. Çünkü tevhid akidesinin temelinde ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi var. Allah'a teslim etmek üzere bu dört emaneti yola çıkan kişi için Allah onun ruhunun ulaştırılacağı menzildir. Allah oraya davet ediyor. 12 tane davetiye çıkarmış üzerimize ki ruhumuzu ölmeden evvel o tek ilaha ulaştıralım. Herkes bununla Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki Allah Teala bizi, hepimizi şirkten korumuş. Gizli şirk ve açık şirk, onlar bizim defterimizde söz konusu olmaz. Hayat filmimizde ne gizli şirk ne açık şirk. Çünkü camia tamamen irşat makamına bağlıdır. Bağlıysa gizli şirke yer yok. Herkes tek Allah'a inandığına göre açık şirke hiç yer yok. Öyleyse biz de Hazreti İbrahim gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ne gizli şirkin ne açık şirkin ulaşamayacağı sağlam kaleler olalım. İslam'ın geleceğinin bekçilerisiniz. Kainatın tek dini, bütün dünyaya onu anlatacaksınız. Gelecekte bütün dünyada inananlar o dinin etrafında toplanacaklar. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Kur'an'daki adıyla İslam dini, yani kainatın tek dini, şirkten koruyan, bütün insanları Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslime götüren kainatın yegane dini, Hanif dini. Allah Teala bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sizleri şirkten hep koruyacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir kısmında inşallah doğru düşünme alışkanlığını anlatmıştır. Bunun sonucunda kişilerin davranış düşünmenin nasıl olacağını inşallah size kaybedenler konuşuyoruz. Allah sizden razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun. El-Fatiha ve Al-Fulevat. Allah'a emanet olun.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha Allah'ın lütfu sofrasında Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. İnsanoğlunun Allah'ın lütfu normal standartlardaki ilk mertebesi salah makamıdır. Daimi zikrin üçüncü kesimidir. Ulul elbab daimi zikrin birinci makamı. İhlas daimi zikrin ikinci makamı. Salah daimi zikrin üçüncü ve en üst makamı. Daha önce de başka bir makam yok Allah-u Teala'nın evliyası. İşte İhlaslı olan, salatlı olan bir insan, daimi zikrin nefsindeki bütün adetleri yok etmesi sebebiyle bir hataya sürüklenmesi söz konusu değildir. Her yaptığı onu ve etrafındakileri rahatlatan, onlara huzur veren davranışlardır. Öyleyse bunun anlamı ne diye sorarsanız, bunun arkasındaki nefsindeki bütün afetlerin yok olması söz konusudur. Daimi zikir nefsin kalbindeki bütün afetleri yok eden bir faktördür. Neden yok eder? Çünkü daimi zikir olarak bir zaman zaten kişinin kalbinde %9 karanlık kalmıştır. Bu daimi zikir tatbikatı geçtiğinden itibaren daimi zikir sebebiyle aşağı inen mührün, ki o mühür rivani kapıyı kapatmıştır. Bu mührün üzerine sonsuz bir şekilde, kesintisiz bir şekilde o kişi ölene kadar devam eder bu. Kesintisiz bir şekilde Allah'ın nurları ulaşır ve bu nurlar rahmet fazla selavat içindeki bu üç nur mührün üzerinde o kişi yaşadığı sürece hiç kesilmesinin baskılarını devam ettirirler. Bunun manası hiçbir şekilde mührün zulmani kapıdan ayrılması söz konusu değildir. Aşağıdan şeytanın karanlıklarının baskısı hiçbir zaman üç nurun yukarıdan yaptığı baskıyla eşit değildir. Karanlıkların gücü daima çok zayıftır. Üç nura göre bu sebeple mühür asla olur ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Hiçbir zaman bu kişinin kalbine yeniden karanlıkların gelmesi ve o nefsin kalbini doldurması mümkün değildir. Daimi zikre başladığı zaman kişi Allah-u Teala'nın nurları sonsuz bir şekilde geleceği, karanlıkta hiç gelemeyeceği için daimi zikrin başladığı noktada nefsin kalbinde birazcık karanlık kalmış da o karanlıklarda gelen nurlarla dışarıya atılır. Bir daha o nefsin kalbinin içine karanlıkların girmesi, yani orada yeniden afet oluşturması mümkün değildir. Değilse ne olur? Bu kişinin bütün davranışları hayra dönüşür. Hep hayrı ifade eder. Yani bütün davranışları ruhu istikametindedir. Neden? Çünkü ruh zaten hayrı emretmektedir. Nefs de bu noktadan itibaren devamlı olarak hayrı emredecektir. Bir zaman şerri emretmeyecektir. Aklın iki tane müşaviri var. Birisi nef, birisi de ruh. Her ikisi de ayrı talep ettiği için bu talep sebebiyle sonsuz bir şekilde kişi hep hayır işler. Bu hayır sebebiyle devamlı derecat kazanır ve hem kendisi mutludur hem de etrafındaki insanlar bu sebeple mutlu ve huzurludur. Peki bundan evvelki kademelerde böyle bir huzura kavuşulamaz mı? Bu derece olmasa bile buna yakın bir huzura her zaman kavuşmak mümkündür. Arkasında ne var? Arkasında o kişinin doğru düşünme alışkanlığı, o kişinin davranış biçimleri dediği. Öyleyse davranış biçimleri dediğimiz zaman burada durun. Davranış biçimleri bize çok şeyler söylemeli. Davranış biçimlerinin olabileceği merhale neresidir? İhlas'taki ve salat'taki bir kişinin davranış biçimleridir. Yani ne demek istiyoruz? Yani
her an ruhunun emrinde olan bir insan. Yani bunun manası her an Allah'ın emrinde olan bir insan. Öyleyse bir kişi daimi zikre ulaştıran da Allah'ın emrinde olabilir mi? Olabilir. Çok büyük ölçüde olabilir. Belki %100 tamamlanamaz. Bu mümkün değildir ama büyük ölçüde bu iş gerçekleşebilir. Kişinin gayretleriyle. Öyleyse davranış biçimleri bu açıdan önem taşır. Kişi daimi zikre ulaşmadığı halde yine de daimi zikre biçimlik kişinin yaşadığı hayata yakın bir mutluluğu yaşamak insanının saygıdır. Ne yapması lazım? Nefsiyle devamlı mücadele halinde olması lazım. Ne yapması lazım? Çok büyük okumaya çalışması lazım. Kişinin davranış biçimleri nefsinde ne kadar afet varsa o kadar negatife dönüşmüş. Başlangıçta nefsimizin kalbi tamamen afetle bulundu. Bu yüzden kişi şeytandan da aldığı bir takım tercihlerle devamlı yanlış yapar, hatalı işler ve bu hataları, günahları sebebiyle devamlı insanlar için kuruluşsuzluk verici davranışlarda bulunur. İşte Allah'ın hikmetlerinden haberdar olan, Allah'ın istikametinde harekete geçen bir insan eğer nefsine hakim olmayı öğrenirse, nefsiyle devamlı bir savaş içinde bulursa, ihlasteki bir kişinin davranışlarına yakın bir güzelliği sergileyebilir. Bu iradesini ne kadar devreye sokabilirse o kadar güçlü bir davranış biçimlerimizi ifade eder. Öyleyse insanoğlunun sosyal bir mahluk olduğundan bahsedelim. Yalnız yaşamaz. İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. İnsanlar birbirine muhtaçtır. Herkes sahip olduğu şeyle başkalarının sahip olduğu şeye ortak olur. Eskiden Trump döneminde herkes bir şey üretirmiş, ayakkabı üreten, gömlek üretenle ayakkabıyı değiştirmiş, gömlek üreten pantolon üretenle değiştirmiş, böylece mallar arasında bir Trump'a söz konusuymuş. Gene herkes başka bir şey üretiyor ama birbirine ulaşma para adlı bir vasıta kullanmadan konuşuyor. Sonra para devreye girmiş ve tüm malların temel karşılığını teşkil etmiş. Bu insanların ihtiyaç içinde olmasını değiştirmemiş. İnsanlar o zaman olduğu gibi bugün de birbirlerine karşı ihtiyaç içindedir. Herkes ihtiyaç sahibidir. Sabahtan akşama kadar bir düşünün. Yemek yemek mecburiyetindesiniz, giyinmek mecburiyetindesiniz. Her türlü ihtiyacınızı temin etmek mecburiyetindesiniz. Bunun için para kazanıp onu harcamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse siz yaşamak için başka insanların ürettiklerine muhtaçsınız. Muhtaç olmayan var mıdır? Vardır Allah. O her şeyin sahibidir. Ama Allah'ın dışında hepimiz başka insanların ürettiklerine muhtaçız. Öyleyse her şeyden çok Allah'a muhtaçız. Ve başka insanlara muhtaçız. İşte böyle bir dizayn içinde cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Herkes kendi ürettiğini başkalarına sunar, onların ürettiği de ona sunulur. Böylece herkes bütün ihtiyaçlarını temin eder. İşte böyle bir dizaynda başkalarına muhtaç olduğumuz bir vaka olarak karşımıza çıktığında beraber yaşamak bir zarure sahibi alır. Ve de insanlar şehirler kurarlar, insanlar bir arada yaşarlar. Sebep, üretim noktalarının birbirine daha yaklaştırılmasıdır. Hal böyleyse, insanlar birbirine muhtaçsa, cemaat halinde yaşıyorlarsa, birbirlerine karşı davranış biçimleri önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Allah Teala insanlara irade vermiş. Üç türlü irade var. İrade-i ilahi, Allah'ın iradesi. İrade-i külli, Allah'ın sünnetullahının iradesi. İrade-i cüz'i, insanların her birinin iradesi. Ve Allah Teala'nın dininde serbest irade mukaddestir. Allah Teala kimsenin iradesine karışmaz, bunu kanunlaştırmış. Siz kendinizi Allah'a teslim etmek istemedikçe Allah sizi teslim almaz. Teslimiyetin en üst noktasında selam makamı vardır. Selam makamının en üst noktasında tasarruf mevzesi vardır. Allah'ın tasarrufuna ise her demirde sadece bir tek kişi görebilir. Zamanın halifesi o kişi. Aynı zamanda zamanın imamıdır. Peygamberler devrinde bu görevi peygamberler yaptı. Peygamberlerin bulunmadığı ara devrelerde, fetret devirleri diyordu o devirlere, bu görevi Allah'ın evliyaları yaptı. Onlardan hilafet makamını işgal edenler yaptı. İşte böyle bir düzende en üst nokta felah noktasıdır. Felahın en üstü bir tek şey nasıl olan tasarruf mevzesi. Öyleyse standartları ait olduğu yere oturttuğumuzda şunu görüyoruz. Bütün insanlar için söz konusu olan şey iradi yapının onun davranış biçimlerine bir tesir derecesi var. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın indinde bir serbest irade sahibi olmak söz konusudur. Sonsuz bir irade. Hudut koymuyor Allah-u Teala. Kişi dilediği yapmak serbestliğinin sahibi. Hudut koyuyor Allah-u Teala başkasının hürriyetini başlayacağı yap. Hudut koymuyor. Neden koymuyor? Sen dilediğini yapabilirsin. Başkalarına zarar da verebilirsin. Ama cezasına katlanmak kaydedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği sonsuz irade, sonsuz cüz'i iradenin hudutları realitede bir yere kadar varıyor, ondan sonrası yok. Ondan sonra cezayı gerektiren tatbikat başlıyor. Öyleyse insan sonsuz hür iradenin sahibi diye başkalarına zarar vermek istisinin sahibi mi kılınmış? Asla. Kendi iradesinin devam ettiği süreç başkasına zarar verdiği yere kadardır. Başkasına zarar verdiğiniz anda başkasının sahasına sokuyorsunuz. Allah'ın buna şu açıdan bir tanesi yok. Sizi üzmemek, sizi cezalandırmamak için. Öyleyse kim başkalarına zarar verecek bir davranış biçiminin sahibi olursa bu zarar evvela kendi tarafından ödenir. Hem de iki defa ödenir. Kim başka birine zulmederse, ne demek bu? Başka birine zarar verecek bir davranışın sahibi olursa, o zarar verdiği kişi, zulmettiği kişi, bu davranış biçiminden nasıl bir üzüntüye düşmüşse, o üzüntünün aynını o kişiye zarar veren evvela yaşamış. Yetmez. Arkadan ruh, bu hususu gerçekleştiren nefse azap edecektir. Ve bu kişi ikinci defa huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse başka birine bir zarar ifa ettiğiniz zaman bunun karşılığını iki defa ödersiniz. Allah Teala size iki defa ödetir. Şu dünya hayatını yaşarken ödetir. Allah Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Mezarda öldüğünüz zaman üçüncü defa ödeyeceksiniz. Kabir azabı öyle bir meclisidir ki herkes tarafından yaşanır. Hayat filminiz kiramen kâtibi melekleri tarafından size gösterilir. Ve gösterilen hayat filminizin negatif faktörleri ne kadarsa o kadar derecelik günahın karşılığını manevi azap çekerek mutlaka ödemek mecburiyetindesiniz. Etik.
aynı mezarda karşılığı da var mı bunun? Yani başkalarına yaptığımız her hayır bize mutluluk olarak geri dönüyor mu mezarda? Evet, geliyor. Kiranen Kâsır'ın melekleri bize hayat gününü getiriyorlar. Doğumumuzdan ölümümüze kadar neler yapmışlar? O yaptığımız her şey bizlere gösteriliyor. Ve mizanda onun derecesi görülür görülmez Kiranen Kâsır'ın melekleri bize azabı uyguluyorlar. Veya inşirah verici, ferahlık verici bir his geliyor içimize. Öyleyse her yaptığımız şeyin bedelini mutlaka ödüyoruz. Mükafat olarak ödüyoruz, bize mükafat veriliyor. Ceza olarak ödüyoruz, ceza veriliyor. Ne zaman ceza, ne zaman mükafat? Allah'ın bir emirleri var, Allah'ın bir de nehileri var, yasakları var. Ne zaman Allah'ın emirlerine uygun davranışların sahibiysek, o zaman biz her bu güzel davranışımızın karşılığında mezarda da mutluluğu yaşarız. Dünya üzerinde birisine bir güzelliği yaşattığımızda, ona bir mutluluk verdiğimizde, o kişi hangi mutluluğu yaşamışsa, hangi ölçüde yaşamışsa, onun arkasından biz de hemen yaşarız. Allah-u Teala bunu usul haline getirmiştir. Deneyin, kime bir iyilik yaparsanız, kimi mutlu edersiniz, aynı mutluluğu sizin de yaşadığınızı, içinizden bir sevinç fırtınasının koptuğunu göreceksiniz. Her gün etrafınızdaki bütün insanlar sizlerin mutluluğunun bir vesilesidir. Onlara yapabileceğiniz en küçük bir güzellik, onlarda uyandırabileceğiniz en küçük bir sevinç, en küçük bir mutluluk verici davranış size mutlaka derhal yansır. Allah-u Teala iş dünyanında bir ferahlık verir size. Arkadan ruhunuz ve size inşirah verecektir, ferahlık verecektir. Yeniden mutlu olacaksınız. Kalbinizde küçük kıyametiniz kopmuştur. Nasıl asıl kıyamet günü Kiramen Kâtiben melekleri size hayat gününüzü gösterecekse, mezarda da gösterecekler. Kiramen Kâtiben melekleri size hayatınızın her safhasını orada gösterecek. Bu olaylar ikiye ayrılır. Allah'ın emrettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında mutluluk yaşayacaksınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında huzursuzluğu yaşayacaksınız. Size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemişseniz gene size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeyi başarmışsanız o zaman gene mutluluğu yaşayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Öyleyse insanlar hayatları boyunca en güzele doğru bir davranış uçurumunun sahibi olmalılar. İşte cemaat halinde yaşadığımız için etrafımızda daima başkaları var. İstesek de istemesek de başkalarıyla beraberiz. İstesek de istemesek de onlar bize karşı bir takım davranışlar sergileyecektir. Onlar da istesek de istemese de biz de onlara karşı bir takım davranışlar sergileyeceğiz. İnsanların bilmediği husus mutsuzluklarının sebebini başkaları zannetmeleridir. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sadece kendisi var. Kim mutluysa o da bilsin ki mutluluğun arkasında başkası yok. Kendisi var. Zaten bu ikinci söylediğimin bilinmemesi söz konusu değil. Çünkü mutlu olanlar daimi zikir olacaklar, bu sebeplerimizin hepsini bilenlerdir. Öyleyse onlar zaten mutluluğu yaşayanlardır. Mutluluk meselesi sizin Allah'ın emrettiği istikamette davranmanıza bağlıdır. Her güzel davranışınız sizin eserimiz zannedersiniz. Aslında Allah'ın size ulaştırdığı bir insiyasi neticesinde oluşur.
Ama bazı insanlar Allah'ın bizlere sebebini dinlerler, tatbik ederler. Çünkü ruhları onlara onu emreder. Bazı insanlar da nefsinin dediğini yaparlar. Arkalarında şeytan vardır. Öyleyse bütün güzel davranışları, yaptığınız bütün güzel davranışları aslında Allah mutlaka bir şeyi rica ederek yapmanızı istemiştir. Ve ruhunuz bunun öncüsü olarak aklınıza bunu emretmek ister. Nefsiniz de şeytanın üzerindeki tesiri sebebiyle hep yanlış davranışlar sergilemek, hep başka insanları kusursuz etmek, kendi üstünlüğünü herkese kanıtlamak ister, ispat etmek ister. Halbuki tevazu gösterebilse, asıl o zaman üstün olduğunu ispat edebilecek. Ama insanlar Allah'a bu hakikatinden haberdar değiller. İşte insanın davranış biçimleri iki ayrı merkeze yönelik. Ya şeytanın tesiriyle sizi karanlıklara, bataklığa götürecek olan davranış biçimleri ya da Allah'ın tesiriyle sizi Allah'a ulaştıracak olan, mutluluğa ulaştıracak olan davranış biçimleri. Nefsiniz mi? Onun afetlerini dinlediğiniz ve yaptığınız her olayda sizi mutsuz eder, huzursuz eder, sıkıntıya sokar. Ruhunuz mu? Onu dinlediğiniz her olayda arkasında mutlaka Allah tarafından selamet verecek, onun arkasından da ruhunuz hepinize ayrıca ferahlık verecektir. Her iki tesir de sizi mutlu kılacak olan, huzura ulaştıracak olan davranış biçimlerine sindirir. Öyleyse ne yapmamız lazım? Ruhumuzun sözlerini görmemiz lazım. İşte burada bu. Çünkü iblis ve nefsiniz ruhunuzun sesini dinlememeniz için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İblis ezelden beri insanların en büyük düşmanıdır. Bir tek isteği vardır sizden, mutsuz olmanız. Bu dünya için isteği. Bir tek isteği vardır sizden, cehenneme gitmeniz, ahiret için isteği. Öyleyse dünya hayatı ve ahiret hayatı şeytanın hedeflediği görüntü içerisinde sizin dünyada mutsuz olmanızı, ahirette de mutlaka şeytanla beraber cehenneme gitmenizi. Onu isteyen bir düzen içindedir. Ama Allah ile olan ilişkilerinizin mürtevasına baktığınız zaman bunun mutluluğa dönük olduğunu görecekte yaşayacaksınız. Allah kainattaki her şeyi sizler için yaratmış. Ve Allah-u Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz, sizlerin saadeti. İşte Allah-u Teala'nın hepinizin istediği şey şu dünyada mutlu olmanız, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Öyleyse davranış biçimleri bunun neresinde neyi oluşturur? Davranış biçimleri şu dünya hayatında mutlaka mutlu olmanızı sağladığı gibi davranış biçimleri sizi Allah'ın cennetine götürecek olan yegane davranış biçimidir. Öyleyse Allah'ın emirleri var, Allah'ın nehileri var, yasakları var. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı, onu asla yerine getirmemenizi, yasak ettiği ne varsa onları yapmanızı ister. Herkesin birbirine düşman olmasını ister iblis. Allah-u Teala da herkesin birbirine dost olmasını ister. Şimdi bakalım sahabeye ne diyor Allah-u Teala? Ey sahabe, siz birbirinizle can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi tehlif etti de hepiniz birbirinizin can dostu oldunuz. Allah-u Teala Fussilet Suresinin 33-35. Ayetlerinde müşriklerden bahsediyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da
Allah'a çağırdılar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükte iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin ki düşmanınız olan kişi, can düşmanı olan kişi can dostunuz olsun. İşte Allah'ın davranış biçimleri konusundaki

dünyadaki ilmi öğrenenler, irfan sahibi dediği insanlar, Allah'ın fizik ötesi ilmini de öğrenenler. Öyleyse böyle bir düzeyinde öğreti biçimi, Allah'ın öğretisi bütün insanların mutlaka mutlu olmasını gerektiren bir özellik taşıyor. Böyle bir dizaynda Allah Teala insanların ne yapması, ne yapmaması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Hep ruhunuzla davranmanızı istiyor. Öyleyse başka insanlar var etrafınızda her an. Hepsi nefs sahibi. Her davranışlarıyla size karşı yanlış bir muamelede bulunabilirler. Sizi üzecek davranışlarda bulunabilirler. İşte onların yaptığı yanlış davranışlara sizin iki şekilde cevap vermek durumunuz var. Ya onların seviyesine inersiniz, onlar gibi siz de nefsinizin zemini olursunuz, onlara aynı açıdan bir davranışta bulunursunuz ve böylece o insanın seviyesine inmiş olursunuz. Ya da ruhunuzun sesine yönelirsiniz. O zaman Allah'ın güzelliklerini işlemiş olacaksınız. Birisinin size hakaret ettiğini düşünün. Ona hiçbir şey yapmadığınız halde geliyor birisi, size hakaret ediyor. Ne yapacaksınız? İlk aklınıza gelen şey, ona onun hakaretinden daha büyük hakaretle mukabele etmek ya da onun üzerine saldırmak. Bu aklınıza gelen şeyi getiren şeytan. Hedefi de bütün insanların birbirine düşman olması. Allah'ın hedefine bütün insanların hem Allah'a hem de birbirine dost olması. Bakınız burada şeytanla Allah'ın birbirinden ne kadar ayrı standartlarda olduğunu görüyoruz. Çünkü şeytan insanların kendisiyle dost olmasını istemez. Kendisiyle de düşman olmasını ister. Onun hedefi her zaman düşmanlıktır. Sadece düşmanlık. Şeytan hiçbir zaman hayatı boyunca derdiyizliği yerine getirmemiştir. Yani şeytanı bir insan dediğiniz zaman davranış biçimleri şeytan gibi olan bir insan. Söz verir, asla yerine getirmez sözü. Öyleyse İblisi insanın hayatınızın en büyük düşmanı. Esir sahası nefsinizin afetlerini kuşatır. Bu sebeple nefsiniz afetlerden oluşuyorsa hayatınızın en büyük düşmanını şeytanın devamlı tesirini altında kalıp da size hiç kimsenin yapamayacağı kötülükleri yapabilecek olan yegane varlık olan nefsinizi nereye gitseniz beraberinde taşırsınız. Neden diyorum başkalarının hiç kimsenin yapamayacağı kötülükleri yapar? Başkası size ne yapabilir? En fazla sizi öldürür. Allah Teala diyor ki o başkaları tarafından haksız yere öldürülenler var ya, onların bir gideceği yer Allah'ın cenneti olabilir. Eğer kişi belli bir derece kazanmışsa ölüm başkası tarafından yapılan haksız ölüm ona büyük bir derece daha kazandıracaktır. Aradaki farkı belki bu ölüm telafi edecek, kişiyi Allah'ın cennetine götürecektir. Ama ya diğeri öldüren onun cehenneme gideceğini kesinleştirmiş Allah Teala haksız yere öldüren cehenneme gidiyor. Tabi bunların ikisi de göreceli. Neden? Çünkü Allah'ın en güzel davranışlarında bulunan birisi evliyalık makamına eriyor. Sonra bir de bakıyorsun. İrşad makamından şüpheye düşüyor ve dalalete düşüyor. Aslında buradaki dalalet muhtemelen Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesine göre fısk meselesidir. Ne oldu? Bütün güzellikleri işleyen bir insan bir anda fıskı mesul oldu. Gideceği yer cehennem. Dolayısıyla bu söylediğimiz devre

Şeyler hep izafidir, görecelidir. Kişi en büyük günahları işler, sonra gider müşriklerinde tövbe eder. Gerçekten hedef Allah-u Teala'ya ulaşmaktır. Bütün günahları sevaba çevirir. En çok günah işleyen en büyük dereceyi alır. Demek ki burada da göreceli bir müessese var. İşte bütün bunların içinde önemli olan son noktadır. Son nokta nereden itibaren değişmez? Daimi zikirden itibaren. Daimi zikirden itibaren kurtuluşunuz kesindir. Şeytan size hiçbir şey yapmaz. Şeytan sizin de babacınız olur. Şeytan sizden ne ister? Kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi. Bunun için ne yapar? Başka insanları vasıta olarak kullanır. Herkesi birbirine düşman etmeye çalışır. İşte davranış biçimleri bu noktada son derece önemlidir. Siz öyle bir ilim öğreniyorsunuz ki bu ilmin gereklerini yerine getirirseniz şeytanın tuzağına hiçbir zaman düşmezsiniz. Öyleyse nasıl bir ilim? Bu ilim Allah-u Teala'nın ilmi. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın ilmini gerçekleştirmek. Kahve neyi içerir, neyi emreder? Allah sadecesinin mutluluğunu emreder. Sizin için söz konusu olan saadetse bileceksiniz ki saadetinizde oluşan bir tek davranış gücü vardır. Ruhunuzun sesine tabi olmak. Tek demin söylediğim gibi ruhunuz Allah'ın emirlerine mutlaka itaat etmenizi, ruhunuz Allah'ın yetek ettiği şeyleri asla işlememenizi ister. Allah'ın ve ruhunuzun talebi bu. Ya şeytanın talebi neyi emrettikse ona karşı çıkmak, onu yapmamak, neyi yetek ettikse onu ise yapmak. Öyleyse İblis sadece sizin karşınızda olan bir varlık değil, Allah'ın da karşısında. Allah'a asi olmuş. Gideceği yer ne yazık ki kesinleşmiş. Tövbe meclisesi şeytan için çalışmıyor. Öyleyse İblis kıyamete kadar insanları yoldan çıkaracak ve kıyamette insanların çoğuyla beraber cehenneme girecek olan bir varlık. Hedefine sizin mutsuzluğunuzsa artık yolu biliyorsunuz. Şeytan neyi istiyorsa onu yapmayacaksınız. Şimdi ne olduğuna beraberce bakalım. Bir hızlıca hakaret etti. Hemen harekete geçip bir tane gözünüzden yumruk atmak ister. Oysa ki yapmanız lazım genel şey o değil. Hiç hatanız olmadığı halde ondan az dilemeyi başarmalısınız. Kolay değil diyorsunuz değil mi? Ama aslında zor değil. Neden? Ve nasıl zor değil? Eğer birisi size bir kötü davranışta bulunmuşsa öfkenizin şiddete kabardığını hissedeceksiniz. İşte öfkenizin kabardığı o noktada Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi bana sabır ver, beni güçlü kıl, ben bu konuda bu sefer mağlup olmak istemiyorum öfkeme. Allah'a ulaştığınız anda Allah sizin öfkenizi derhal alacaktır. İşte şeytan bu noktada, tam bu noktada ne yapıp edip sizin Allah'tan bunu istememeniz için bütün tüylerini kullanır. Aklınıza binbir türlü desinseyle yaklaşır. Sizin sesinizi taklit ederek, sizin düşüncenizi taklit ederek, sizin düşünceniz gibi o adama bir tane yüzlük atmanızı ister veya ona onun sesinden daha ağır bir şekilde hitap etmenizi ve böylece spirali, öfke spiralini yükseltmenizi ister. Dikkat edin, öfke spirali, yani şöyle yukarıya doğru çıkan öfke dönüşümü iki tarafın da katkısıyla gerçekleşebilir. Sizin hiç hatanız olmadığı halde, bir kabahatiniz olmadığı halde adamın birisi gelip size şükrediyor, size hakaret ediyor. Şiddetle öfkeniz kabarıyor.
siz de ona aynı şeyi yapmış diyorsunuz. İşte bu anda yapmamız gerekecek. Allah-u Teala günah gelir. Ya Rabbi bana sabır ver, bana güç ver. Ben dayanmak istiyorum. Bunu başarmak istiyorum. Biliyorum ki sen yardım edersen başarırım. İşte bu güvencimiz var ya, Allah'a söylediğiniz bu söz. Sen yardım edersen başarırım sözü sizi mutlak olarak kurtarır. Ve bunu dilediğiniz anda Allah'tan yardımın geleceği %100'dür. Ama şeytan size bunu yaptırmamak için elinden gelen her şeyi kullanır, bütün imkanları kullanır. Allah ile olan irtibatınızı kesmeye çalışır. Size onun bütün davranışlarını yeniden düşünmek için değerlendirme yapmak imkanı verir. Ve daha çok güç duruma sokmak için size onun ne kadar hatalı olduğunu, size ne kadar büyük hakaret ettiğini ifade eder yetmez. Etraftaki kişilerin size bakış açısını değerlendirir. Şimdi sen ona karşılık vermezsen herkes senin için korkak diyecek. Ona karşılık vermezsen sen bütün bu insanların nazarında küçülmüş olacaksın. Oysa ki eğer o anda Allah'a yönelebilirseniz ve Allah'tan isterseniz ya Rabbi benim öfkemi al, ben bu sefer bunu başarmak istiyorum diye Allah'a selam mutlaka öfkemizi alacaktır. Ve ondan hak bilemek büyük bir gösterecektir. Hiç hatanız olmadığını kabul ediyorum. Karşı tarafında %100 hatalı olduğunu kabul ediyorum. Ve haksız yere size böyle bir davranıştan olduğunu kabul ediyorum. Sizin davranışınız ondan affedemekse işte o zaman yücelirsiniz. Hem sizin seyredenlerin karşısında hem de asıl önemlisi o kişinin karşısında. Dikkat edin. Söylediğimi başarırsanız sonucu siz bana söyleyin. Böyle bir olay karşılaştınız. Hatanız hiç yok. Sizi hakaret eden kişiden affedemek büyüklüğünü gösterdiniz. Ne olacağınıza ne dersiniz? Adam öfkesini alamayarak sizi dövecek mi orada? Hayır. Ne olduğunu şaşıracak adam. Demek ki alay ettiğiniz dönecek. Ama sizin ciddi olduğunuzu görünce duracak. Öfke süpürenin büyümesi iki tarafında katkıda bulunmasıyla mümkündür. O öfkeyle sizi adam hakaret ediyor, sizden bir cevap bekliyor. Aynı öfkeyle siz ona cevap vereceksiniz. Onun üzerine saldırmak imkanı olacak adam size. Ama vermiyorsunuz. Ondan özür dilediğiniz anda, ondan af dilediğiniz anda onun size saldırma imkanını da, onun size yeniden hakaret etmek imkanını da elinden aldınız demektir. Hiçbir şey yapamaz bir hale getirdiniz demektir. Onu şaşırlar bir halde bıraktınız demektir. Deneyin. Böyle bir durumda onun ne yapacağını şaşırdığını, bocaladığını, sizden beklediği cevabı alamadığı için ne yapması lazım geldiğine karar veremediğini göreceksiniz. Sonuç bu. Birkaç dakika sonra onun da sizden affedeceğini göreceksiniz. Öyleyse neden bu? Çünkü her şey Allah'ın kanunlarına uygun hareket eder. Öfke karşı öfkeyle beslenir. Karşı öfke sıfırsa öfke merdivenin dönüş basamağına çıkamaz. Spiral dönüşümünü tamamlayamaz, olduğu yerde kalmak mecburiyetidir. Karşınızdaki kişi size saldırabilmek için, size daha çok hakaret edebilmek için sizden bir karşılık almak mecburiyetidir. O karşılık yoksa onun yapabileceği bir şey yoktur. Öyleyse davranış biçimlerimizde Allah-u Teala'yı yanımıza aldığımız an dünyadaki en kuvvetli kişi biz oluruz. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa ben dost olarak yeterim diyor. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün dünya dostunuz olsa ben düşman olarak yeterim diyor. Unutmayın, Allah'a karşı sizi kimse müdafaa edemez. İşte insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ne olacakmış mürşidi bize gitsek, el etsek, el etmesek ne olacakmış? Böyle diyen insanlara deyin ki size bunu kim öğretmişse o öğretenden
sizin cehenneme gitmenize mani olamaz. Siz kendinizden sorumlusunuz. Ve bu size öğretilerinizi tatbik etmesinizde gideceğiniz yer o cehennemdir. O öğretim insanlara müdafalarını yapmalarını söyleyin bakalım. Sizi nasıl kurtaracaklarmış? Allah Teala Allah'a ulaşmayı bilemeyen cehenneme gider diyorsa, mürşidine ulaşamayan cehenneme gider diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştıramayan, teslim edemeyen cehenneme gider diyorsa, şimdi vücudun nefsini Allah'a teslim edemeyen kişi cehenneme gider diyorsa, onlar da bunlara gerek olmadığını söylüyorsa, onlara bunu söyleyin. Siz deyin, Allah Teala'nın cezasından beni kurtaramazsınız. Sözünüz kendinize geçer, siz yapmayın. Ama ben Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyorum. Öyleyse Allah'ın kainattaki en büyük yardımcınız olduğunu hiç unutmayacaksınız. Diğer zamanlarda kalırsanız müracaat yeriniz orasıdır. Allah-u Teala, biz devreye ancak talebiniz üzerine bir duacı olarak girebiliriz. Sonuca ulaşmak yetkisi sadece Allah'ındır. Duaları kabul eder ve mutlaka yardım eder. Çünkü diyor ki ucibu davete da'i izâ de'ani. Eğer Allah'ın yardım edeceğine inanarak Allah'a dua ederseniz herhangi bir konuda Allah-u Teala mutlaka duanıza icabet eder. Diyor ki biz bize dua edenin duasına icabet ederiz. Sonra diyor ki فَلْيَسْتَجِيبُ لِي فَيُؤْمُنُ لِي لَعَلُهُمْ يُشْرُونَ. Allah'ınlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte irşad müessesesi kişinin Allah'a yaklaşmasının bir sembolüdür ki Allah'ı kendinize dost edinmek için Allah'a ait olduğu makama koymak mecburiyetindesiniz, ona yalvaracaksınız. Hepimiz bir hiçiz. Bir sıfırız. O bir varlıktır sadece. Ve Allah'a en çok köle olanlar, kendi sıfırlıklarını en çok anlamış olanlardır. Dünyanın en mutlu insanları, en büyük kürriyeti yaşayanlar, Allah'a en çok köle olanlardır. İşte siz de Allah-u Teala müracaatınızla doğru davranış biçimini öğreneceksiniz. Bileceksiniz ki bir öfke anında her şeyin kaybedilmek üzere olduğu bir noktada Allah-u Teala ya Rabbi benim öfkeme mani ol, öfkemi benden al diyebildiğiniz an Allah-u Teala sizin öfkemini mutlaka bulduracaktır. Karşınızdaki kişi beklemediği bir davranışla karşılaşınca ne yapacağını bilemez hale gelir. Hocalar size saldırabilmek için beklediği cevabı alamamıştır. Ne yapacağını şaşırır. Ve o zaman ona açık bir kapıyla daha çok yaklaşmak imkanınız var. Ona probleminin ne olduğunu sorun. Ona nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Kendinizden yana değil, ondan yana olduğunuzu gösterin. Sizin kendinizden yana olmanıza gerek yok. Allah sizden yana. Ama siz ondan yana olursanız, bunu oraya hissettirebilirsiniz. Allah'ı tanımayan, onun yardımının gelmeyeceğini sanan o zavallı insan, saldırı düzeninin içindeki olan insan, yaptığına pişman olacaktır. Hayatında belki de ilk defa sizin gibi bir insan görüyor. Onun içinde bulunduğu bataklık, onun gibi insanlardan oluşuyor. Herkes birbiriyle kavgalı, herkes birbirine düşman, sahabenin başlangıç noktası gibi. Ama ne zaman o kişiye Allah-u Teala'ya içinizden Ya Rabbi bana yardım et, ben bu sefer öfkemi yenmek istiyorum, mutlaka yenmek istiyorum, biliyorum ki sen yardım edersen ben bunu başarıyorum, bunu dediğiniz zaman Allah-u Teala öfkenizi alacaktır. İşte o zaman
hiç hatanız olmadığı halde affı bekleyip göstermeniz gerek. O zaman o kişi hayatında hiç görmediği bir insanla karşılaşmış olanın şaşkınlığı içine girecektir. Neticede mutlaka sizden affedilmesiyle sona erer. Öfkelerin en büyüğüne tapılmış olan bir insan bile olsa başka biri de karşı olan öfkesini sizden alıyor. Sizin sıkıntılı olduğunuzu kabul ediyoruz. Öyleyse yapabileceği bir şey kalmıyor. Bir anda bir soğuk düş tesirine giriyor sizin affedilmeniz karşısında. Ve davranış biçimlerini farklı bir açıdan yeniden dizayn etmek mecburiyetinde kalıyor bu kişi. Böyle insanlarla hayatınızda her zaman karşılaşırsınız. Ama silah onlar da değil. Ellerinde gözünüz şey tabanca da olsa bilin ki silah sizde. Onu durdurabilme yeteneği Allah'ın elindedir. Ve Allah Teala size yardımcı olursa o zaman kefa billahi sözünü hiç unutmayacaksınız. Allah yeter. Bütün dünya sadece o kişi değil. Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor Allah Teala. Öyleyse korkmamak Allah'ı yanına alanların işidir. Cesaret, cehalet cesareti ise insanı bataklığa atar sadece. Cesaret, velayet cesareti ise o zaman insanı Allah'ın en yüksek katlarına çıkarır. Çünkü birisi cehaletin verdiği şeytandan aldığı destekle cesur olduğunu düşünmektedir. Ama diğeri kainattaki kainatın tek yaratıcısının desteğine sahiptir. En kuvvetli olan kimdir? En kuvvetli olan Allah'la beraber olandır. Kuvvetli olduğu için değil, sadece Allah'la beraber olduğu için, çünkü en kuvvetli olan Allah'tır. Öyleyse matematik dengeyi kendiniz kurun. Kainattaki bütün insanların hepsinin toplamından daha güçlü olan Allah sizinle beraber. Öyleyse insanın güven metodusuna dikkatle bakın. Kendinize güvenmeyeceksiniz. Allah'a güveneceksiniz. O zaman güven duyanların en güçlüsü olursunuz. Çünkü kainatın kurucusu, kainatın sahibi, kainatın hakimi sizinle beraber. İşte bütün bu güzellikler hepiniz için geçerli. Her güzel şeyin dizaynı Allah-u Teala'nın dizaynıdır. Öyleyse davranış biçimlerimizi böyle bir öfke noktasında Allah-u Teala'nın yardımıyla mutlaka güvenleyebileceğinizi ve galip geleceğinizi hiç unutmayın. Biz başkalarına kötülük etmek üzere yaratılmadınız. Başkalarını mutsuz etmek ve asıl önemlisi başkalarına verdiğiniz mutsuzluğun en az 3 katını yaşamak için yaratılmadınız. En az 3 kat mutsuzluğu yaşamak için yaratılmadınız. Başkalarını mutlu edip onların kazandığının en az 3 katını mutluluk olarak kazanmak için yaratıldınız. Öyleyse hele sonuca bakın, sonuç dengesini gibi görünür. Allah-u Teala diyor ki, kıyamet günü insanların mizanı tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onlar cehenneme girerler. Ebediyen olarak kılırlar. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa, onlar cennete girerler. Ebediyen olarak kılırlar. Aklınıza gelmiyor mu? İyi de bu cennete girenlerin günahları yok mu? Var. Ama hesaba katılmıyor. Dengesizlik yok mu? İşte o dengesizliği elimine eden o. İnsan Allah'ın cennetine giriyorsa
Bu cennet onu mutluluğa ulaştıran temel faktördür. Günahlarına rağmen o kişi cennete girer, asla kendine girmesi söz konusu değildir. Günahlarının nedenini söylüyor. En az 3 defa diyor söylediğimiz gibi. Kime bir zulüm yapmışsa arkasından huzursuzluğu yaşıyor bir. Onun arkasından ruhu nefsine azap ediyor iki. Kabirde bir defa da azap veriyor bütün günahları sebebiyle. Ama öyle bir noktaya gelmiş ki müşriğine ulaşmış bütün günahları sevaba çevirmiş. Ve sevapları günahlarını aşmış. Bu kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse bütün açılardan meseleyi değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın hep sizin için yardımcı olduğunu göreceksiniz. Davranış biçimlerinizde de en büyük yardımcınız Allah'tır. İşte Allah Teala ondan "Ya Rabbi bana yardım et, benim öfkemi yok et, beni güçlü kıl" dediğiniz anda Allah iradenizi en güçlü yapıya kavuşturacaktır. Bunu yaptığı anda hepimiz için söz konusu olan iradenizin ne kadar güçlendiğini fark etmek ve başarıya ulaşmaktır. O andan itibaren duruma o öfkeli sizi dövmeye öldürmeye hazır fikri duruma artık hakim değildir. Duruma hakim olan Allah'a selamı yazmayla sizsiniz. Tabi aslında duruma Allah hakim demek daha doğru. Ama siz ondan yardım istediğiniz için hakim kılındınız. İşte böyle bir düzeyde bu olayı yaşadığınızda inan sunacaksınız. Doğruymuş diyeceksiniz. Yeter ki unutmayın söylediğimi. Böyle bir olayla karşılaşırsanız Allah'a fena'dan yardım isteyeceksiniz. Unutmayın, o sizden, hepinizden ondan yardım istemenizi mutlak olarak ister. Kim Allah-u Teala'yı Rab mevkiine koymazsa o Allah'tan yardım alamaz. Allah yardım merkezidir. Yardımın tek sahibidir. Siz onu Allah olarak, El İlah olarak ait olduğu Rabbaniyet makamına koyduğunuzda ondan yardım dilemek mecburiyetinde olarsınız. Kulsunuz. Sadece onun bir yaratığısınız. Hepimiz öyleyiz. Güçlü olan her şeyin sahibi odur. Yardım mı mutlaka gelir. İradeniz üst seviyede güçlenir ve Allah'ın emrettiği güzelliği yaşadığınız zaman bunun karşılığını da mutlaka alırsınız. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'dan gerektiği an yardımı dilemenizdir. İşte davranış biçimlerimizle Allah'ın yardımıyla kainatın sahibiyle yardım almak üzere müracaat etmiş olursunuz. Mutlaka yardımınızı cevap verilir. Yetkisiz kılacaksınız. Her zaman olaylar karşısında Allah'a müracaat etmeyi usul haline getirmenizi, bunun neticesi olarak da hepinizin Allah'ın cennetine hedefleri ve bu dünyada yaşarken dünya sayesine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlaştırıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve El-Salavat.

Allah Teala sahabe için buyuruyor ki, ey sahabe, siz evvelce birbirinizin can düşmanıydınız. Ama sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostları oldunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah Teala? Muhteva Kur'an-ı Kerim boyunca defalarca açıklanmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Siz seyyiata hasenatla karşılık verin. Öyle yapın ki size can düşmanı olanlar can dostları olsunlar. Kötülüğe iyilikle cevap vermek, seyyiate hasenatla cevap vermek hasneti az kişiye verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bildiğiniz gibi evliyalık müessesesi, velayet müessesesi yedi ayrı hüviyet ifade eder. Beka makamı, Zürt makamı, Müslümler makamı, Ulu'l-Erbab makamı, İhlas makamı ve Selam makamı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de nerede azim kelimesiyle verilen bir mükafat, nerede azim kelimesiyle verilen bir ihsan görürseniz, bilin ki bu ihsan salah makamının sahiplerine verilmiş. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe o makamın sahibi oldular, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ben ise her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda Allah'ın açıklamalarına bakın. Güzelliği hangi boyutlarda sahabe yaşamaya nazet olmuş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki Nasara sahiplerinden, yardım edicilerden. Bir kısmı Muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri için muhacirin hicret etmiş adını alanlar. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sabikun el evvelin, ensar, muhacirin ve tabi'in. Onlara ihsanla tabi olanlar tabi'in. Allah Teala buyuruyor ki onların mekanı cennet olacaktır diyor. Onlar diyor Fevzül Azim'in sahipleridir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki irşat müessesesi Allah tarafından yapılan bir tayinle gerçekleşmişse bu Kur'an-ı Kerim'de mürşit sıfatıyla insanların yer almasına sebebiyet veren bir bağlantı noktasıdır. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi
sahabenin hepsine tabi olunduğu cihetle Ensar veya Muhacir'in, sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlara tabi olunduğunu gösteriyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığı gibi Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşitlerdi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o diyor ki, Aziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, benim hadislerim bir gün tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'a bakıyoruz. Allah-u Teala net ve kesin bir şekilde bütün sahabenin mürşit olduğunu ifade etmiştir Resulesinin. Başlangıç konusu ettiğimiz 100. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi de aynı şeyi söylüyor. Sahabenin mürşitler olduğunu. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar var. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor ki men yehdillâhü fehüven müftet ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Ne diyor Allah-u Teala Kehf Suresinin bu 17. ayet-i kerimesinde? Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse onun için evliya bir mürşit bulunmaz. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu dizayn içerisindeki sahabeyi mürşit olarak gösteren temel felsefesi burada hangi standartlarda açıklanmış? Allah-u Teala net bir şekilde mürşit kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını Kehf Suresinin 17. ayet-i kerimesiyle hepimize ispat ediyor. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, buna rağmen eğer derlerse ki size Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor, hay Allah razı olsun sizden deyin. Bu kadar. Fazla bir şey söylemenize gerek yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sakın oyalanmayın. Zamanınızı Allah'ın güzelliklerini bilmeyenlerin, sadece itiraz için var olanların ikna edilmeleri istikametinde harcamayın. Onlar kitabı bilmezler. Sadece zanlarıyla hareket ederler. Biz mi diyoruz? Hayır, o diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vücuda getirdiklerinin adını da koyuyor, emaniye. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mürşit müessesesinin dizaynına dikkatle bakın. Acaba sahabenin mürşit olduğunu ispat eden, bütün sahabenin mürşit olduğunu ispat eden başka deliller var mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakınız ne diyor Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların hepsinin, bizim hepimizin Allah'ı basiret üzere, yani kalp gözüyle görerek Allah'a çağırdığımız yol, insanları Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yol bizim yolumuz olan sırat-ı müstakimdir.
o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler, nerede bilmeyenler varsa onların iki türlü adı var. Bir, ümmiler, bu genel isim. İki, kitap sahipleri. Yani eskiden kendilerine Allah Teala'nın bir peygamberi vasıtasıyla kitap verdiği ama sonra kitabın muhtevası değişen, kitabın muhtevasını unutan insanlar kitap sahipleri olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bunların arasında kendilerine ilim verilenler var. Bunların arasında kendilerine ilim verilenlerden o ilme sahip olanlar var. İlim sahipleri. Var mı? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala bir toplumdan bahsediyorsa, bu toplum Allah'ın hakikatlerini kabul etmiyorsa, onların adı ümmilerdir. Ümmi kelimesi sevgili izleyenler ve dinleyenler, genel anlamda okuma yazma bilmeyen demektir. Ama Allah Teala bütün peygamberlerin göreve geldikleri an etraflarındaki insanları ümmiler ve kitap sahipleri olarak ikiye ayırıyor. Kitap sahipleri gruplardan bir tanesi, ümmiler ikinci grup. Kimdir kitap sahipleri? Tevrat'a tabi olanlar, Zebur'a tabi olanlar ve İncil'e tabi olanlar. Peki ümmiler kimler? Bunların dışında kalan ama İslam olmak şerefine eremeyenlerin hepsi. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, olaylar dizisi net bir şekilde birbirini takip ediyor. Öyleyse ne yapıyormuş sahabe? Allah'a çağırıyormuş. Bizim ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol, hem de Allah'ı kalp geziyle görerek basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yoldur diyor, bu sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse sevgili izleyenler, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Şimdi konumuzun başında söylediğimiz Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinin başlangıcına bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse sahabe Allah'a çağırmak istikametinde hepsi irşat makamının sahibi. Peki başka özellikleri var mı? Allah'a teslim oldum deyip de diyor Allah Teala. Allah'a teslim olmuşlar mı? Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Ne diyor? Sözün ahsen olanı. Kim söyler sevgili izleyenler, sözün ahsen olanını? Ahsen olanlar söyler. Öyleyse o devirde olanlar değil, ahsenlerin ahseni olan bir tek kişi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden ahsen? Nefsindeki bütün afetler yok olduğu için, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için ahsen. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. O kadar değil. Onun daha ötesi. Bu vasfa bir şey daha ilave edeceksiniz. Şu sözlerinden çıkaracağınız manayı. Sana şiir yazdırmadık. Yakışmazdı da. Ama sen apaçık bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor Allah-u Teala. Ona söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Olayın nasıl başladığını hatırlayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alak suresinin başlangıç ayetleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seneki gibi Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına girmiş, yalnız kalabalıklardan, insanlardan itikafa çekilmiş. Rabbi ile baş başa kalmış 40 gün.
bu süreç içerisinde 40 yaşında. 40 yaşında 40. gün. Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor, ikra diyor. Oku! Peygamber Efendimiz aleyhisselam gayet saf bir şekilde diyor ki, iyi de ben okuma yazma bilmiyorum, ümmiyim. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor, gene ikra diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem donup kalmış vaziyette ve diyor ki, ben ümmiyim, okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını atıyor, ona ulaşıyor, kollarına sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sarıyor ve ona diyor ki, ikra bi ismi rabbiki, Rabbinin ismiyle oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç okuma yazma öğrenmedi sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama okudu. Okuma yazma öğrenmedi ama Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hep okudu, hep anlattı sahabeye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalbine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yazarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a karşı mahcup olmamak için onları ezberleme telaşına Allah Teala'nın söylediğine bakın. Bu söylediklerimizi, kalbine indirdiklerimizi ezberleyeceğim diye ne diye kendini helak ediyorsun? Habibim, onları senin kalbine indirmeyi başaran Allah, onları sana ezberletecek gücün de sahibidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma öğrendi mi? Hayır. Kitabı alıp da Kur'an-ı Kerim'in harflerinden Kur'an-ı Kerim'i okumayı hiçbir zaman öğrenmedi. Daha açık konuşayım mı? Buna hiç ve hiç ihtiyacı olmadı. Her bir ayet isterse Allah-u Teala anında ona hatırlatırdı. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. O Kur'an-ı Kerim harflerinden müteşekkil değildi. Öyleyse Allah'ın emri yerine geldi mi? İkrabı ismiyle bir ki, Rabbinin ismiyle oku. Okudu. Okuma yazma öğrenmeden okudu. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şimdi Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesine dönelim. Ayetler arasındaki illiyet rabıtasını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Onlar sözü kavli dinlerler, kavlin ahsen olanına tabi olurlar diyor Allah Teala sahabe için. Kim o ahsen sözleri söylüyor? İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbine Kur'an-ı Kerim yazıldığı için, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kalbinden okuyarak onlara söylediği için, Kur'an-ı Kerim'i Allah'a indirdiği için, Kur'an-ı Kerim'in sözleri ahsen olduğu için, sözün ahsen olanını söylemiş oluyor. Sahabe de ahsen olan sözü dinliyorlar. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha ötesi de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Ne diyor Allah Teala? O kendiliğinden konuşmaz. Ne söyletirsek onu söyler. Ne diyordu Allah Teala? Habibim, sen okuma attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. İyi de herkes görmüş atan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yerden alıyor bir avuç kök, atıyor. Kimin gözüne isabet ettiyse hep gözleri isabet etmiş, kör olmuş adamlar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hiçbir insan böyle bir şey yapabilir mi? Onun için Allah Teala yapamayacağı için bunu söylüyor. Sen atmadın diyor. Biz attık. O insanları kör eden okum var ya, okumu diyor sen attın, attığın okum var ya, ne demek bu? Kumu sen attın demek. Ama herkesin diyor ki sen atmadın, biz attık. İşte tasarrufun muhtevası bu.
O kendi aklının emrettiğini yapamazdı. Yapması mümkün değildi. Allah'ın emrettiğini değil, Allah'ın kendisine kumanda ederek yaptırdığını yapabilirdi yalnız. Onun için Allah-u Teala'nın sözüne dikkat edin, sen atmadın, biz attık diyor. Yani senin aklın beynine kumanda etmedi. Senin beynin fizik vücuduna kumanda etmedi. Fizik vücuduna kumanda eden ne senin aklındı, ne senin aklının kumanda ettiği, senin vücuduna kumanda eden beynindi. İkisi de geçersiz. Biz kumanda ediyorduk sana diyor. O kumu sana biz attırdık. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabe mi? Sahabe kavlin en güzelini dinliyorlardı. Hem tasarrufta olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ahsen olan sözlerini tasarrufta olduğu için, kendinden bir şey söyleyemediği için, bütün sorumluluklarının Allah'ın söylettikleri olduğu için, hem de hep Kur'an-ı Kerim'i, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i, yani ahsen olanı, ahsen olanın okumasıydı. Öyleyse hem yaptığı işler Allah'ın yaptırdıkları, hem söyledikleri Allah'ın söyledikleri, hem de muhtevanın her açıdan ahsen olan bir kristalleşmiş numunesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonra Zümer 18'de Allah-u Teala sahabe için vasıf veriyor. Hepsi hidayete erdiler. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse birinci teslim neydi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanın İslam olması konusunda 3 merhalesi vardı. Birinci merhalede neyi teslim ediyordunuz Allah'a? Ruhunuzu. Ve hidayete eriyordunuz. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Ali İmran suresi 20. ayeti kerimeye şimdi gene beraberce bakıyoruz. Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Habibim, o ümmilere, kitap sahiplerine de ki, ne çıktı karşımıza? Gene ümmiler, gene kitap sahipleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün peygamberlerin vazife olduğu noktada o topluma Allah Teala ümmiler diye hitap ediyor. Neden? Bir evvelki peygamberin getirdiklerini insanlar yozlaşarak devre dışı bırakmışlar. Bu yozlaşma insanın tabiatında var. Şeytan da bunun en büyük hızlandırıcısı. Ve asırlar geçtikçe Allah'ın dini insanlar tarafından unutulmaya başlıyor. Öyle bir devir geliyor ki insanların dini artık Allah'ın öğrettiği din olmuyor. Kimseyi kurtuluşa ulaştırması mümkün değil. Böyle bir noktada Allah Teala geçmiş devirlerde yeniden peygamber gönderiyordu. Ama gelin görün ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik müessesesi nübüvvet sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de nebilerin mührü olarak anlatılıyor. Yani sonu, peygamberlik müessesesinin nübüvvetin hitam bulduğu, mühürlendiği son kapı. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, o peygamber, o muhteşem insan, o ünlü idi. Ama okuyordu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ve bütün sahabe şu veçlerini de, fizik vücutlarını da
Allah'a teslim etmişlerdi. Etmişler miydi? Hadi gelin bakalım. Âl-i İmrân Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmeleri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çiğimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmeleri ve kitap sahiplerine, onlardan da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslim olması İslam'ın ikinci safhası. Birinci safha 22. basamakta erişiliyor ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ahsen olan ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Fani oluyor. Yok oluyor. Ruhunuzu böylece Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Demin söylediğimiz Ömer 18'de bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğini gördük. Peki Şimdi ne gördük? Beçlerini teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ne kaldı? Neşlerini Allah'a teslim etmeleri kaldı. Etmişler mi? Evet. İşte görüyoruz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe önce ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ya nefslerini? Âl-i İmrân Suresinde Allah-u Teala diyor ki, ne zaman yaptığınız muahedeye sadık kalmazlarsa, onlara deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bütün insanlara sözü neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Hazreti Yakub'un torunlarına vasiyeti neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Peki Allah'ın yeryüzünü miras bıraktığı insanlara vasiyeti neydi? Allah'a teslim olun. Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesi, ey amin olanlar hepiniz silme girin. Hepiniz Allah'a teslim olma standartlarına ulaşın. Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a döndürün, yetmez. Ve ona teslim olun ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda, nefsinizle teslim edin. Hem de kabir azabı gelmeden önce diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kabir azabı gelmeden Allah'a teslim olmanız emrolunca. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını, bütün sahabe fizik vücutlarını, bütün sahabe nefslerini Allah'ın kendilerine verdiği ve mutlaka Allah'a teslimi farz kıldığı
üç emaneti de Allah'a teslim etmek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse bütün sahabe bunu yapmışlar. Hepsi Allah'a gördüğümüz gibi teslim olmuş. Şimdi Fussilet Suresinin 33. ayet-i kerimesine tekrar dönelim. İfadeye dikkat

bildirimde ve hepsi Allah'a çağırıyorlar. Öyleyse Fussilet Suresinin 33. ayet-i kerimesi sahabeyi tarif ediyor. Bütün mürşitleri ve özellikle sahabeyi. Şimdi bir adım daha atalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Hiç seyyiat ve hasenat bir olur mu? Kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Seyyiate salihatla, hasenatla mukabele edin. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanların can dostu olduğunu görürsünüz diyor Allah Teala. İşte diyor bu kötülüğe iyilikle mukabele etme hasleti herkese verilmez. Ve kime verildiyse onlar Hazzül Azim'in sonsuz hazzın sahipleridir diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe gerçekten kötülüğe iyilikle mukabele ediyordu. Sevgili izleyenler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim için şöyle söylüyor. Diyor ki bu Kur'an'ı biz indirdik. Biz o Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Bir, Habibim sana sual sorarlar. Ne sorarlarsa sorsunlar, onların hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de mutlaka vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, her şeyin içine yerleştirmiş, hiç eksik bırakmamış. Öyleyse sahabe Allah'ın mürşitleri miydi? Mürşidi tarif eden, birinci standartta tarif eden, Fussilet 33'te, 34'te, 35'te Allah'ın dediklerinin sahabede tamamıyla mevcut olduğunu gördük. Neleri gördük? Bir, bütün sahabe ruhlarını da fizik vücutlarında nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Üç teslimlerini gerçekleştirmişler. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bunları demin Kur'an'daki ayetlerle ispat ettik. Şimdi geliyoruz. Acaba sahabe kötülüğe iyilikle mukabele ediyor muydu sualinin cevabına? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evet, hepsi kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Nereden biliyoruz? Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinden. Öyleyse orada ne görüyoruz? Âl-i İmrân 119'da Allah Teala diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, sizi öldürdükleri, size işkence yaptıkları halde, siz onlara gene de ahsen davranışlarda bulunursunuz. Genel onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Ne demek bu sevgili izleyenler? Bütününe iman edersiniz demek, bütününü yerine getirirsiniz demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütününü yerine getirirsiniz. Yani Allah'ın sizin için farz kıldığı her şeyi mutlaka yaparsınız. Allah'ın size yasak ettiği hiçbir şeyi yerine getirmezsiniz. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri, seyyiatı hasenatla mukabele ettikleri Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde kesinleşmiş. Öyleyse sahabe bir defa daha mürşitti. Neydi birincisi? Allah'a teslim oldukları için. İkincisi, Allah'a çağırdıkları için. Üçüncüsü, kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşat makamında olanların müşterek hususiyetlerinden başka ayetlerde bahsediyor. Allah Teala Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bakıyor mürşide. Devrin imamı, mürşitlerin başında olan kişi

hasta gene bir mürşit. Özelliği ne? Bakalım sevgili dinleyenler ve izleyenler. Özelliği ne? Diyor ki Allah Teala ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık. Devrin imamları kıldık onlardan. Emrimizle insanları hidayet ettirsinler diye. Bizden aldıkları emri tebliğ ederek insanları hidayete erdirsinler. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye. Devrin imamından bahsediyor sevgili izleyenler, dinleyenler. Huzur namazının imamından bahsediyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Allah'ın huzurunda zikir yapanlar ve Allah'ın huzurunda secde edenlerden bahsediyor. Onlara yaptıkları iş ağır gelmez diyor. Onlar bundan sadece sonsuz bir mutluluk duyarlar diyor. Orada huzur namazında Allah'ın huzurunda Allah için kılınan, günde 7 defa kılınan huzur namazında kim hangi rekatta, hangi namazda yer almışsa o onlardan birisi oluyor. Huzur namazını kılanlardan birisi. Allah'ın huzurunda secde edenler, Allah'ın huzurunda zikredenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu huzur namazının imamının genel mürşitlerde olan özellikleri bir defa daha serdediliyor arkadan. Allah Teala diyor ki ve cana minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayasina yokinu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için diyor, biz onları mürşit tayin ederiz. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Üç tane yakin müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de sevgili izleyenler ve dinleyenler. İlvel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. 28 basamaktan ibaret olan insanoğluyla Allah arasındaki kemalat yolu. Sırat-ı müstakim ve Allah'ın sırat-ı müstakimi. Sırat-ı müstakim boyunca insanların ruhları Allah'a doğru yükselir. Sonunda Allah'a ulaşırlar. Sırat-ı müstakim biter. Allah'tan daha yukarıda hiçbir şey yoktur. Sadece yokluk vardır. Ama kişinin kemalat müessesesinde kemallere ulaşması bitmez. O bir sonsuzluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her an müktesebatında selahın 7. müessesesine tasarrufa da ulaşsanız her an müktesebatınıza Allah-u Teala yeni bir şeyler katacaktır. Bu onun en büyük zevkidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yolunda iştiyakla hizmet etmek isteyenlerin hepsine kapılarını ardına kadar açmış. Gelin diyor. Size ulaşacağınızı zannettiğinizin daha ötesine ikram edeyim. Hepsi Allah'ın keremidir. Allah'ın ikramıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hani şu bizim saflar keramet falan diye bir şeylerden bahsederler. Birçoğu zaten keramete inanmaz. İnananlar da bunu evliyanın yaptığını zannederler. Oysa ki keramet adı üstünde ikram sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ikramı. Keramet Allah fizik ötesi bir şeyleri bir kulunun yapmasını dilediği ve ona bunu yaptırdığı zaman, yaptırdığı zaman tahakkuk eder, teşekkür eder. İnsanlar zanneder ki o yapmıştır, o Allah'ın evliyası. Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler.
Her dönemde Allah'ın evliyası aynı şeyi söylemişlerdir. Hayır, biz yapmadık. Bunu bize Allah yaptırdı. Ama Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanlar gidişleri istikameti ahkam keserler. Tamam. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onların sahası nasıl yaparlarsa yapsınlar. Biz onlarla vakit kaybetmeme emri aldık. Kim bize sataşırsa kapılar açık. Ama bizden cevap almayı umuyorlarsa hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yok. Biz başkalarına, aramıza girecek olanlara cevap vermeye değil, size Allah'ı öğretmeye, onu tanıtmaya, sizi onun küleleri yapmaya, bu istikamette görev almaya ehil kılındık. Öyleyse köleliğin kainatın en büyük hürriyeti olduğunu hatırlatırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah ile ünsiyet peyda ederseniz mutluluğun ne olduğunu sadece o zaman yaşayabilirsiniz. Ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutluluğun doruğuna çıkasınız diye yarattı. Ama size sadece kul olmayı emretti. Yani 28 tane basamak. Selaha ulaştığınız zaman, selahın 4 kademesini açtığınızda Allah'a kesin en üst seviyede kul olursunuz. O zaman ne dediğinizi ancak anlayabileceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ancak o zaman anlayabileceksiniz ki Allah'a kulluğunuzu tamamladığınız zaman, yani azim kul olduğunuz zaman bir şeyler eksik, bir şeyler noksan, Allah'a döktüğünüz gözyaşları yetersizliğinizin işareti. O size öyle şeyler ihsan etmiş ki o muhteşem insanların karşısında siz de ona karşı o kadar az bir şeyler yapabiliyorsunuz ki bu seccadelerin sizin tarafınızdan gözyaşlarınızla ıslatılmasına sebebiyet veriyor. Yetmiyor size. Kul olmak yetmiyor. İşte o zaman Allah'a köle olmaya, Allah'ın esiri olmaya kendinizi adıyorsunuz. O zaman iradenizin bağlanmasını, o zaman iradenizin ref edilmesini talep ediyorsunuz. Ve birincisinde iradenizin bağlanmasında günde belki 1000 tane sual sorarsınız Allah-u Teala'ya. Her saniye ne yapmanız lazım geldiğini ondan sormak durumundasınız. Kölelik sevgili izleyenler ve dinleyenler, kainattaki en büyük hürriyetin sahibi olmak. Ne demek istiyorum? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir duvarın karşısına oturdunuz, kıble tarafında bir duvar, siz zikir yapıyorsunuz veya namaz kılıyorsunuz. Duvar yok. Arkası var. Bütün kainat önünüzde açılır. Seccadenin üzerinde hareketsiz kalırsınız. Herkes sizi uyuyor zanneder. Orada uyuklamakta olduğunuz konusundadır. Oysa ki siz sadece fizik vücudunuz oradasınız. Siz o arada kainatın neresine isterseniz oraya gitmenin yetkisini aldınız Allah-u Teala'dan. Mesafeler mi? Şu kadarcık ödeniyor. Nereye düşünürseniz oradasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Acaba beni anlıyor musunuz? Bu sözlerim size acaba ne kadar, hangi ölçüde yaklaşabiliyor? Acaba hangi karanlık noktalarda birçok şeyler takılıp kalıyor, öteye geçemiyor? Sevgili dinleyenler ve izleyenler. Unutmayın Allah-u Teala hepinizi sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. İnsan adı verilen bu mahluk Allah'ın indinde en üst seviye
ihsana layıktır. En üst seviye nimete layıktır. Öyle olmak mı istiyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırın. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında bütün bu basamaklar sizin iştiyakinize kalmış. Hangisine ulaşmak isterseniz gerçek bir inançla ulaşmayacağınız bir makam olamaz. Bir tek makam, bir tek kişi olduğu için onu devralıcı sayıyoruz. Salah makamının tasarruf mevkii. Yoksa hepiniz bunun ötesindeki salah makamının geri kalan 6 kademesine rahat rahat ulaşabilirsiniz. Öyleyse hayat mı bir güzelliktir? Hayat bir mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu mutluluğu Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu boyutlarda, en güzel boyutlarda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ona teslim olduk. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar neden mutsuz biliyor musunuz? Akıllarının kendisine en güzeli yaptıracaklarından emin oldukları için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, vücudun kumandanı olarak kalın. Hangi şartlarda yetişmişse, şuur kazanmışsa, o şartların adamıdır. O şartlara uygun konularda yeşil ışık yakar. Ya her şeyin Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın yasak kıldığı her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda büyümüşseniz, aklınız orada şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği her şeye aklınız yeşil ışık yakacaktır. Allah'ın emrettiği her şeye de kırmızı ışık. Gördünüz mü? Akıllı olmak yetmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün mesele nerede biliyor musunuz? Aklınızı kullanmayı öğrenmek mecburiyetinde olduğunuzda. Biliyorum ki bu sözü söylediğim için akıllı olan kardeşlerimiz bize kızacaklar şimdi. Yani biz aklımızı kullanmayı bilmiyor muyuz diyecekler. Evet diyeceğiz, bilmiyorsunuz. Eğer bilseydiniz, siz de salah makamında olurdunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kadar mukaddes kitabı, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve hiç değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala neden indirdi biliyor musunuz? Bir tek sebepten, size aklınızı nasıl kullanacağınızı öğretmek için. Biliyor musunuz? Şu anda 8 tane uzdan bütün dünyayı zehirleyen o kült kültürle meşgul olan insanlar var. Yani şeytani kültürle, yani büyüyle, yani transandantal meditasyonla, yani insanları huzurdan huzursuzluğa taşıyacak olan bütün zulmani sistemlerle, büyü, hüddam, her türlü kötülük. Birçok üniversitesi var adamların. 8 tane uydudan bütün dünyayı zehirlemeye devam ediyor adamlar. Akılsız olabildiklerini iddia edebilir misiniz? Yüzlerce profesör var aralarında. Öyleyse farkları ne bizlerden? Farkları sevgili izleyenler ve dinleyenler, akıllarını nasıl kullanacaklarını bilmemeleri. Allah Teala aklımızı nasıl kullanacağımızı öğretmek üzere mukaddes kitaplarını indiriyor. Şeytan da insanları yozlaştırma yolunda devamlı bir gayretin sahibi. Tevrat mı inmiş? Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ne yaptılar zannediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne yaptılar? İslam oldular. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de
Allah'a teslim ettiler. Kur'an-ı Kerim mi? Hepsinin, Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Hazreti Davud'a Zebur'u indirmiş. Ona tabi olanların ve onun da İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiş. Ona tabi olanların ve onun da hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Onun da onun tabi olanların da hepsinin İslam olduğunu yazıyor. Anlatabiliyor muyum acaba sevgini izleyenler ve dinleyenler? Bir tek Allah var. Hepsi onun peygamberi. Ve öğrettiği hep aynı öğreti. İslam, İslam, İslam. Allah'a teslim olmak. Ruhunuzla, fizik vücudunuzla, nefsinizle Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş. Tabi olanlar tabi olmuşlar, İslam'ı yaşamışlar. Ve adım adım yozlaşma başlamış. Yozlaşma has safhaya çıktığında Allah Teala Hazreti Davud'a Zebur indiriyor. Ona tabi olanlar tekrar İslam'ı yaşamaya başlıyorlar. Peki Hazreti Musa'ya tabi olanlar onlardan Hazreti Musa'nın yaşadıklarını yaşayanlar, İslam olanlar giderek küçülen bir zümre oluşturuyor. Ama Hazreti Musa'ya Allah-u Teala İslam'ı nasıl talim etmişse aynı standartlar içinde onlar Hazreti Davud devrinde de yaşıyorlar. Ondan sonraki yozlaşma devrinde de böyle bir grup insan Hazreti Musa'nın tatbikatını devam ettiriyor. Başka bir grup insan da Hazreti Davud'un tatbikatını devam ettiriyor. Aralarında realitede hiçbir fark bulunmamasına rağmen ayrı ayrı şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Sonra mı ne oluyor? Yozlaşma. Hazreti Davud'a tabi olanlar da, Hazreti Musa'ya tabi olanlar da nesiller geçtikçe yozlaşma büyüyerek devam ediyor. Aralarında hem Hazreti Musa'ya tabi olanlarda hem Hazreti Davud'a tabi olanlarda bir grup daima var. İslam'ı yaşayanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra mı? Hazreti İsa'ya Allah-u Teala İncil'i indiriyor. Onun havarileri mi? Onlar da İslam'ı yaşıyorlar. Sonra geçen devirler boyunca onun havarilerinin yaşadığı İslam'ı ondan sonra gelen nesillerin arasında da az bir grup yaşamaya devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar Hazreti İsa'nın Allah-u Teala tarafından öğretildiği şeyleri yaparken Hazreti Davud'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Ne kadar bir grup? Belki kitlenin binde biri, belki on binde biri. Ama devam ediyor. Kesintisiz olarak kıyamete kadar da devam edecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Ve ona tabi olan bütün sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam olduğunu, Allah'a teslim olduğunu demin bütün ayetleriyle sizlere açıkladık. Ondan sonra da hala hamdolsun ki dünya üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in öğrettiği İslam'ı yaşayanlar var. Bizler onlarız. Hristiyanların içinde de Hazreti İsa'dan öğrendikleri gene aynı İslam'ı yaşayanlar var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Davud'dan öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Kendi toplumlarının içinde
Belki sayıları binde bir. Dünya üzerinde kim bilir kaç binde bir. Ama yaşıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Hep aynı İslam yaşanmış. Ruhun Allah'a teslim olması, fizik vücudun Allah'a teslim olması, nefsin Allah'a teslim olması ve İslam olmak. Üç safhada İslam'ı tamamlamak, birinci safhada cennet saadetinin, üçüncü safhada dünya saadetinin mutlak ölçülerde sahibi olmak. Öyleyse bunun ışığı altında Kur'an-ı Kerim'e bakalım ne diyor? Onların arasında da diyor Allah-u Teala sizin gibi tek Allah'a inanan Hristiyanların arasında da Musevilerin arasında da Hazreti Davud'a tabi olanların arasında da onların arasında da sizin gibi tek Allah'a inanan bir sizin peygamberinize de inanan iki sizin gibi secde eden, sizin gibi namaz kılan, üç, ve sizin gibi zikir yapan, Allah'a teslim olanlar var. Hep oldu diyor Allah-u Teala. Onlar diyor şimdi manastırlarda yaşarlar. Sayıları çok azdır diyor. Ama var diyor. Onlar da sizin gibi kurtuluşa ehildirler diyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir bütünden bahsediyoruz. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İkisi de Allah'a teslim oldular. Onlara tabi olanlar da teslim oldular. İşte Hazreti Adem'in bir oğlu ve bir başka oğlu. Birisi Habil, Allah'a teslim olan, birisi Kabil, teslim olanı öldüren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her devirde Allah'ın dostları ve Allah'ın düşmanları hep var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. İşte önümüzdeki günlere dikkatle bakın. Bulutlar yavaş yavaş dağılıyor. Bütün insanlar dinlerinin tek bir din olduğunun adım adım şuuruna doğru ilerliyorlar. Öğrenecekler ki sadece bir tek din vardır, Allah'a teslim olmak. Allah'a ruhunu teslim etmek, Allah'a fizik vücudunu teslim etmek, Allah'a nefsini teslim etmek ve İslam olmak, Allah'a teslim olmak. Biliyorsunuz ki İblis kitapları değiştirmiş sevgili izleyenler. Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i darmadağın etmiş. Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah-u Teala Hicr suresinin 9. ayet kerimesine diyor ki bu kitabı, bu zikri biz indirdik. Biz indirdik, onun muhafızı da gene biziz, biz diyor Allah-u Teala. 4 defa biz kelimesi geçen bu ayeti kerimede dikkat edin Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını söylüyor. Ayetlerin değiştirilmesine müsaade etmeyeceğini söylüyor. Daha belki kitaplarda böyle bir şeyi söylememiş, ayetler değiştirilmiş. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruh aynen duruyor. Ne demek istiyoruz? Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmaya yönelik, buna müteallik, Allah'a teslim olmaya müteallik ayetler duruyor. Öyleyse gelecek günlerde bütün inananları bir tek bayrak altında toplayacak olan şuur, Allah'a teslim olmak merkezinden çevreye doğru yayılacaktır. Öyleyse hangi peygamber yaşamışsa o devirde Allah'a teslim olmayı öğretti. Aynı usulleri bugüne kadar
onların soyundan olanlar devam ettiriyor. Ya biz Osmanlı'nın soyundan olanlar, biz de Allah'a teslim olmayı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendiğimiz gibi tatbik ediyoruz. Öyleyse geri kalanlar mı? Geri kalanlar sadece detaydır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dinlerin arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak olan şey işte bu asıldır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerde ayetler duruyor. Allah'a teslim olma ayetleri. O kitapları terüvar eden iblis Allah-u Teala tarafından o ayetlere dokundurulmamış. Öyleyse aynen orada bütün

0: Ben daha önce Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sabıkının evvelin olarak adlandırdığı sahabe, bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz zamanında asr-ı saadeti yaşamış. Ve Peygamber Efendimiz'in benim sahabem göklerdeki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete ulaşırsınız dediği. O sahabenin bugünkü insanlardan, bugünkü İslam'ı yaşadığını zanneden insanlardan farkı neydi? Neyi yaşadılar? Allah-u Teala'nın emirlerini nasıl uydular da o hale ulaştılar. İnşallah bize bunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatır mısınız?
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sualini sormakla günümüzün en önemli konusunu dile getirmiş oldun. İslam'ın en büyük problemlerini dile getirmiş oldun. Ve inşallah bu konuşma sadece bu açıdan meseleye bakanlar için bir aydınlık getirecektir, ümit ediyorum. Gerçekten söylediğin gibi İslam'ı yaşadığını zannedenler var ama İslam'ı yaşamayanlar var. Neden yaşamıyorlar? Bu konuşma onları inşallah izah edecek. Bundan 14 asır evvel Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için saadet açısından üç ayrı değer taşır. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte bu açıdan Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an'ın gerçekten bu hedefe ulaştırıp ulaştırmadığını net olarak sahabede görüyoruz. Ulaştırmış. Ne yapmışlar da ulaştırmış? Ne yaptıklarını Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizi sevmedikleri halde, size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde siz gene de onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte konunun en önemli noktası burası. Kur'an'ın bütününü tatbik etmek. Sahabe mi? Onlar Kur'an'ın bütününü tatbik ettiler. Biz mi? Yaşadığımız devri kastediyoruz biz mi deyince, İslam ülkelerindeki İslami tatbikatı kastediyoruz biz deyince, ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin bir kısmını emir kabul etmişiz zamanımızın bu parçasında. Ve asıl önemli olan insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzları kabul etmemişiz. İslam alemi bunları kabul etmemiş, tatbik etmiyor. İşte sahabe hangi açıdan önemlidir bugünün insanı için? Yaptıkları ameller itibariyle önemlidir. Kazandıkları sonuçlar itibariyle önemlidir. Ve bu amellerle bu sonuçları neden kazandılar? Kur'an-ı Kerim onu anlatıyor. Bir insan ne zaman cennet saadetine ulaşır? Bu konu Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kişi yaşarsa mürşidine ulaşacaktır. Bütün sahabe kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Kişi yaşarsa nefsini tezkiye edecektir. Fizik vücudunu Allah'a kul edecektir. Ruhunu da Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Ondan sonra da kişi yaşarsa, bundan sonra kesime geçmeden evvel, bu söylediğimiz hususların her birinin cennet saadetini mutlaka kazandırdığını biliyoruz. Sahabe bu açıdan cennet saadetini mutlak olarak elde etmişlerdi. Dünya saadeti için eforlarına bakalım neler yapmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de İslam olmak dediği bir hedef var. İslam olmak Allah'a teslim olmak demek. Teslim olmak demek ruhu, veçhi ve nefsi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta Allah'a teslim etmek demek. Öyleyse sahabe bunları gerçekleştirmişler mi? Bu konuşmamızda bunları göreceğiz ki gerçekten hepsini gerçekleştirmişler. Sahabe bütün zamanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden itibaren kıyamete kadar geçecek olan bütün zamanların bir projekte edilme sistemidir. Projeksiyonun temeli sahabedir. Gelecek nesillere bir ışık olmak üzere, bir mevize olsun diye, örnek olsun diye, ibret olsun diye Allah-u Teala sahabenin hayatını
Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ne olabilirdi? Kur'an-ı Kerim'e koymayabilirdi. Hadislerden öğrenilirdi. Ve hadislerin bugün tartışıldığı gibi devamlı bir tartışma konusu olurdu mevzu. Allah-u Teala ona müsaade etmiyor. Kur'an-ı Kerim'e sahabenin bütün gelişmelerini koymuş. Yani sıfır noktasının çok daha altından aldığı sahabeyi, sahabe sıfır noktasında değildi. Her biri bir kanlı katildi. Birçok insan öldürmüşlerdi. Kan davası olduğu için kabilelerin arasında bu bir mecburiyetti. Başka çareleri yoktu. Kendi kabilelerinden babasını, dedesini, amcasını karşı kabileler öldürünce kan davası esas olduğuna göre onlar da karşı kabileyi öldürmek mecburiyetinde. Dolayısıyla ne oluyor? Her kabile yeni bir ölümle yeni bir düşmanlığın tohumunu atıyor birbirine. Ve ölümler ard arda devam ediyor. Katil olmak onlar için bir problem değildi. Yetmez. Bu kadar basit değil konu. Kendi ve çocuklarını, kızlarını 2-3 yaşındayken diri diri mezara gömüyorlardı. Sahabe bunu yapmışlardı. Ve Hazreti Ömer hatıratında onu anlatıyor. Diyor ki ben diyor mezarı kazdım diyor. Onu diyor mezara koyarken diyor sakallarındaki diyor kum tanelerini eliyle alıp babacığım diye bana sarılıyoruz diyor. Kızı için. Bütün sahabe bu istikamette bir örnektir. Kötülüğün sembolleridir. Başlangıç noktası hepsi için bu. Öyleyse sıfır diyemeyiz sahabeye. Sıfırın daha altında bir seviyedeler. Öyle bir devirde yaşamışlar ki eğer kadınları öldürürlerse bunun hesabını kimse onlara sormazdı. Kadın öldürmek bir hayvan öldürmekle paralel bir olaydı. Öyle bir ortamdan Allah-u Teala kadını ailenin en kıymetli ferdi haline getiriyor. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dizaynı başlangıç noktasına göre oturtmamız lazım. Onların ne kadar büyük hamleler yaptıklarını anlayabilmek için vardıkları yerle başladıkları yer arasındaki mesafeyi ölçmemiz lazım. Sıfır aradadır. Onların hayatlarını sıfır olarak kabul edemeyiz. Sıfırın çok altında bir hayat düzenleri vardı. İşte o düzenden başladı sahabenin yaşantısı. Ve bu kanlı katil insanlar için Allah-u Teala neticede şunu söylüyor. Siz hepiniz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Bunu söylüyor Allah-u Teala. Ve bu sahabe için Allah-u Teala El-Vaka suresinde Sabikunel evelin diyor onlar için. Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesinde gene sabikunel evelin diyor sahabe için. Öyleyse sabikun nedir? Kimdir sabikun? Sabikun 3 ayrı dereceye ihtiva eder. Birinci derece, en alt derece ulul elbap makamı. Daimi zikrin sahipleri. Allah'ın 5 duyuyla elde edilemeyecek olan sırlarına sahip olan insanlar. Ulul elbap. Ulul sahipleri demek. Elbap da lükler demek. Lük kelimesi Allah'ın sırları manasına geliyor. Allah'ın sırrı herkesin elde edebileceği sırlar değil. Onların ötesinde bir şeyler. Bu en alt basamak. Ulul elbabın ulul elbap sabikun makamının en alt basamağı. Bir üst basamakta ihlas makamı geliyor. İhlas makamı nefsin tamamen halis olması. Biliyorsunuz ki ulul elbap makamında hala nefsin kalbinde 109 karanlıklar vardır. Ama fizik vücut o karanlıkların nefsin afetlerini dikkate almadığı için, dinlemediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip Allah'a teslim oluyor. Öyleyse İhlasla ulul elbabı birbirinden ayıran duvar, ihlas makamının sahiplerinin nefslerinin kalbinde sıfır karanlık olması ama ulul elbabın nefslerinin kalbinde ulul elbabın başladığı noktada 109 karanlıkla başlamaları. Aslında zaman açısından meseleye bakarsak birkaç dakikalık bir farklılık var. Kişinin ulul elbab devresi çok kısa. Eğer kalbin aydınlığı açısından bakıyorsak meseleye
Çünkü kim ulul elbab olursa, daimi zikre ulaşırsa, o nefsinde 119 karanlıkla buraya ulaşır. Ama ulaştığı anda mesele bitmiştir. O kişi hemen ihlas makamına geçmiştir. Neden geçmiştir? Çünkü daimi zikrin sahibinin zikri bir daha kesilmez ölünceye kadar. Kesilmezse ne olur? O 109 karanlıkların bulunduğu kalbe daimi zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nurları girip kalbi bütünüyle kaplayacaktır. Neden? Çünkü nefsin kalbinde Allah'ın enerji akımı sonsuz olacağı için, kesintisiz olacağı için bu enerjilerin, yani rahmet, fazl ve salavat isimdeki üç grup enerjinin mührü kalbin alt boyutuna indirip orada bırakma süreci sonsuzdur. Kişi yaşadığı sürenin sonuna kadar gider. Neden? Çünkü devamlı olarak kişi zikrettiği için Allah'tan gelen üç grup nur bu mührün üzerine baskı yapacaktır. Baskı yaptığı için de mühür oradan asla ayrılmaz. O mühür üstteki Rabbani kapıyı kapatıyordu. Aşağı inince Rabbani kapı bütün boyutları açıldı. Ve zikir devam ediyor. Zikir devam ettiği için üç nur, rahmet, fazla selavat, bir çağlayan gibi geliyor, kalbi tamamen dolduruyor. Ve nefsin kalbinde karanlıkları daha ilk gelen nurlar kapı dışarı ediyor. Karanlıkların tekrar kalbe girmesi mühür oradan hiçbir zaman ayrılmayacağı için mümkün değil. Öyleyse kişi ulu'l-elbab olduğu anda birkaç dakika sonra ihlasa ulaşmıştır. Kalbin temizliği açısından. Ama Allah-u Teala ulaştırmıyor. Kişiye ulu'l-elbab makamında önce zemin katı gösteriyor. Zemin katı gördüğünüz sırada ulu'l-elbab'tasınız. Kalbiniz aklanmış. Hayır. Allah'ın ölçüsü kalbin aklanması diye onun nefesinde bir şey. Ne zaman Allah-u Teala birinci katı göstermeye başlarsa bu noktadan itibaren ihlas makamındasınız. Nereye kadar? Yedinci katın yedinci alemine kadar. Gösteri devam eder. İkinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedinci katlar, yedinci katın yedi alemi. Hepsi tamamlanır. Sıfetül müntaha dahil. Onu görmeyi başardığınız an tevbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Tevbe-i nasuh, velayetin en üst makamıdır. Sabık kul olmanın da en üst makamıdır. İşte ulu'l-elbab için, peki onlar bir kısmı ulu'l-elbab makamında, bir kısmı ihlas makamında, bir kısmı salah makamında mıymış? Hayır. Hepsi salah makamındaymış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi böyle olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse olaya baktığımız zaman sahabenin durumunu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, o sabikunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, ötekiler de Medine'deki yardımcılar, ensar. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Şimdi ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman sahabenin salahta olduğunu bir defa daha vurguluyor Allah-u Teala. Devamında diyor ki onlar Allah'tan razıydılar. Allah da onlardan razıydı. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de size İslam'ı seçtim din olarak, ondan razı oldum diyor. İslam'dan razı oldum diyor. Hepsi İslam olmayı başarmışlardı. Yani ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını da, nefslerini de. Hadi bu makam ihlası da ihtiva eder diyelim. Ama biraz daha yürüyelim. Onlar hazzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Nerede Allah'ın bizlere ihsan ettiği mükafatların azim kelimesiyle ifade edildiği bir yere rastlarsak orası salah makamının işaretini taşır. Azim kelimesi azami kelimesini, en üstün, en çok kelimesini ifade ediyor. İşte bu en çoğa ulaşmak üç ayrı mükafatı gerektirir. Allah'ın üç ayrı ihsanını gerektirir. Birisi hazzül azimdir, birisi fevzül azimdir, birisi de ecrül azimdir. Sahabenin bunların üçünü de aldığını görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe en üst noktadaydı. Top noktada, pik noktada, doruk noktadaydı. İşte senin de söylediğin gibi ne diyor
yaşlılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlardan hangisine tabi olursa olsun mutlaka hidayete erer. Bütün sahabe kendilerine tabi olacak özelliklerin sahibiydi. İşte sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve onların dizaynıyla Kur'an-ı Kerim'in temel hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiğini beraberce inceleyelim. Şimdi konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse onun gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ اَلَّا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ لِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala diyor ki o onlar var ya diyor, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka edilmesi, Allah'a mülaki kılınması, Allah'a ulaştırılması. Onlar ruhların ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Şimdi tabii buraya kadar büyük bir tehlike yokmuş gibi görünüyor. Gafilseler gafil diyecekler. Ama 8. ayet-i kerime bu gafletin sonucunu söylüyor. Sonucu vahim bir sonuç. Çünkü Allah Teala diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Şimdi sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bakalım. Bu sualin cevabını verebilmek için sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mıdan başlamamız lazım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Demin söylediğim zaten selam makamına ulaştıklarına göre bunların hepsini yapmışlar ama her birinin delilini veriyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onun için üzerine basa basa yürümek istiyorum. Zümer suresinin 18. ayeti girmesi Allah Teala sahabe için şöyle söylüyor. Onlar kavli dinlerler. Kavli söz demek. Ve kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olan ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. Niçin ahsen? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen olarak geçiyor. Aranızda ahsen olanı tespit etmek için Allah-u Teala kainatı altı evle yarattım diyor. Evet, ahsen olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için onun sözü ahsen. Madde bir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin. Sana şiir öğretmedik. Yakışmazdı da. Ama sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Canlı bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Ne demek istiyor? Onun kalbine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yazıyor ve söylediği şeyi de hatırlayacaksın. Ben senin kalbine bunları indirirken ayetleri onları ezberleyeceğim diye ne diye uğraşıp duruyorsun diyor. Bunu senin kalbine indiren Allah Teala kalbine nakşetmeye de yetkilidir diyor. Kadirdir diyor. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Kavil söz demek. Ama ne söylüyor? Allah'ın ayetlerini söylüyor. Kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'den ayetleri söylüyor. Neyi söylemiş oldu? Allah'ın söylediklerini söylemiş oldu. İşte ikinci defa ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için ahsen Allah'ın Resulü konuşuyor. Ama söylediği şeyler kalbindeki Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri olduğu için gene ahsen. Öyleyse sahabenin kime tabi olduğu açık ve kesin. Ahsen olan sözleri dinliyorlar. Dinleyip ona itaat ediyorlar. Sonucu söylüyor Allah-u Teala. Onların diyor Allah-u Teala hepsi Zümer 18'de hidayete erdiler. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Neydi hidayet? Ali İmran 73'te İnnel hidâ hüdâllâh buyuruyor Allah-u Teala. İnne muhakkak ki el hidâ, hidayet
İdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Şimdi buradan geri dönüyoruz başa. Neyi anlatacağız evvela? Sahabe acaba Allah'a ulaşmayı diledi mi? Şimdi bakıyoruz Rad suresi 20, 21, 22. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصِلَ. Cümle cümle vermek yerine kelime kelime vermeyi tercih ediyorum ki dinleyenin tereddüdü kalmasın. Kur'an-ı Kerim'i tetkik edip de o insanlara muhtevayı anlattığı zaman eğer onlar Kur'an-ı Kerim'de farklı kelimeler kullanırlarsa belli olsun diye kelime kelime vermek istiyorum. اَلَّذ۪ينَ onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler bir atıllahi Allah ile olan bütün ahdlerini, yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ وَلَا يَنْكُدُونَ nakzetmezler ve nakzetmezler misak, misaklerini. Misaklerini, Allah'a verdiği misaklerini nakletmezler. Neydi misak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öyle mi? Ayet-i Kerime gösteriyor. Vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emelallahi Allah'ın emrettiği şeyi. Bihi ona, Allah'a en yüsele ulaştırmak. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar oluyor cümle. Demek ki misak, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ulaştırmış. Ulaştırdığını demin Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde gördük. Şimdi buradan bir adım daveti yaptığımız zaman sonuç çıkıyor. Ve yugafune suel hesap. Onlar kötü hesaptan, yani cehennemden korkarlar. Ve yahşevne Rabbim'in, Rablerine karşı huşu duyarlar. Biliyorsunuz ki huşu duymak mürşide ulaşmanın temel şartı. Mürşide ulaşmadan da kimse Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah-u Teala derece derece geriye gidiyor şimdi. Demek ki bütün sahabe huşu sahibi olmuşlar. Ve son cümle وَالَّذ۪ينَ صَابِرْ اِبْتِقَاءَ بَشَّرَ بِهِمْ onlar وَالَّذ۪ينَ ve onlar صَابِرْ اِبْتِقَاءَ sabırla talep ederler, isterler. Veçhe Rabbühüm, Rablerinin veçhini, zatını. Bunu Allah'a ulaşmayı dilemek olarak değerlendirirsiniz. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak değerlendirebilirsiniz. İkisi de neticeyi değiştirmez. Onlar, kimler bunlar? Allah'a, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer 14'te görmüştük. 18'de görmüştük. Öyleyse işte bütün sahabe ulaştırdıkları cennetle onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Öyleyse zamanımızın bugününe ulaşıyoruz. Bugün bu dinin mensupları olan ve insanları din öğretmekle mükellef olan insanların %90'dan daha fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir şeyin Kur'an'da bir farz hüküm ifade ettiğinin farkında bile değiller. Oysa ki hükmün korkunç bir ağırlığı var. Nasıl korkunç bir ağırlığı var? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu kadar önemli bir konu. Ve bugün din adamlarının bundan haberi yok. Başka insanlara da bu konuda bilgi verecek olan hiçbir özelliğin sahibi değiller. Sonuca ulaşıyoruz ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve kendilerine Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir farzdan bahsedilmediği için cehenneme gitmeye mahkumlar. İşte sahabenin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerini dinlemek standartlarının, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmaları standartlarının birincil işlemi
Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Zamanımızla karşılaştırıldığında insanların %90'dan daha fazlasının yalnız bizim ülkemizde değil, bütün İslam aleminde insanların %90'dan daha fazlasının Allah'a ulaşmayı dilemediklerini görüyoruz. Öyleyse neden Allah-u Teala'nın sahabeye projekte ettiğini, gelecek nesillere misal gösterdiğini buradan çok rahat olarak çıkarmak mümkün. Allah-u Teala biliyordu ki şeytan insanları ifade edecektir, tuzağına düşürecektir, asli unsurları kaybettirecektir. Nasıl evvelki kitaplardan kaybettirdiyse onlardan ayetleri de çıkararak kaybettirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dokunamayan sahabe ayetlerin insanlar tarafından incelenmesini devre dışı bırakmayı başarmış. Öyle ki biz Kur'an-ı Kerim incelemelerine ve etrafa hakikatleri söylemeye başladığımız zaman yüzlerce tehdit aldık. Sen kim oluyorsun da diyor insanlar Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya çalışıyorsun. Kafir olursun sen Kur'an-ı Kerim'i açıklarsan. Ve etrafına topladığın insanları da küfre düşürürsün. İşte İblis insanları böyle kandırmış. Eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışırsa kafir olacağı gibi bir korkunun içine girerse hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i inceleyemez. İnceleyemezse ne olur? İnceleyemezse o kütüb-i sitte'nin esaslarına tabi olur. Onların esaslarında da konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir bölüm yok. Ancak Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i incelemeyi emrettiği zaman hakikatlerin farkına, her birini o göstererek farkına vardık. Yoksa Kur'an, bizim Kur'an-ı Kerim incelememizden ne olacak ki? Allah-u Teala bize o yolu gösteremeseydi nereden bilecektik konunun bu kadar önemli olduğunu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Hele hele onların tercümelerinden alsaydık hakikatleri, hepsi gizlenmiş durumda. İşte Allah-u Teala'nın sahabenin hayatından kesit vermesi, evvela birinci açıdan ele alıyoruz konuyu. Allah'a ulaşmayı sahabenin hepsi dilemişler. Allah. Ve diledikleri için daha o noktada zaten kurtuluşa ulaşmışlar. Zamanımızda ise söylediğimiz gibi insanlara din öğreten Diyanet İşleri'nin 80 bin kadrosu, İlahiyat Fakültesi'nin bilmem kaç bin tane öğretim üyesi, hiçbiri hakikatlerden habersiz değil, haberli değil. Hiçbiri demeyelim, aralarında tasavvuf mensupları da var. Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya çalışanlar da var. Biz %90'dan ötesi diyelim, herkes anlasın. Ama sonuç açık.

0: 28 basamağın ikinci 7 basamağı mürşide ulaşmak. Şimdi sahabeye bakıyoruz. Mürşide ulaşmışlar mı? Biliyoruz ki kainattaki en büyük mürşide ulaştılar. Ulaştıkları kesin mi? Kesin. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde sana biat etmek bize biat etmektir. O gün sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde bizim elimiz vardı, Allah'ın eli vardı diyor. Burada biat etme müessesesinin el yapmak olduğunu görüyoruz. Madde 1. Madde 2, Fetih 10 bize başka bir şey daha söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edildiğini söylüyor. Mürşide ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Şimdi burada tabii yeni bir açıklama getirmek gerek konuya. Çünkü bizim aklı evvel din adamlarımız diyorlar ki ona ulaştılar tabii diyorlar. Çünkü o son mürşitti dünya üzerinde. Ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir. Dolayısıyla mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi olacaksınız. Adamların iddiası bu. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetli olmasını mütakiben hemen Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu sahabe. Onun rahmetli oluşundan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Onun hayatını yitirmesinden sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Ondan sonra da Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ve böylece Allah-u Teala ile olan sahabenin ilişkisi mürşide tabiyet açısından devam etti. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi sahabeden sonra gelen nesil sahabeye tabi oldular. İster ensar olsun ister muhacirin bütün sahabeye tabi olunduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber İrşad müessesesi, insanların irşadı bitmemiştir, devam etmektedir. Sahabe bunun canlı misalidir. Ve Allah-u Teala'nın niçin sahabeyi misal verdiğini burada biraz daha güzel anlıyoruz. Sahabeye misal vermiş. Öyle bir misalle vermiş ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olduklarını yazmıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ömer'e tabi olduklarını yazmıyor. Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduklarını yazmıyor. Ama sahabeye tabi olduklarını yazıyor. Yani tabiyet meselesi sahabeye kadar gelmiş ki sahabe mürşit olmuşlar.
1: Allah.
0: Ve o dört halifeden sonra onlara da tabi olunduğunun kesin işaretini görüyoruz. Zaten aslında sahabe denildiği zaman Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de sahabeydiler.
1: Allah.
0: Allah'ın Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde verdiği standart göçün başlamasıyla birlikte geçerli. Muhacirin diyor adlarını. Ensar diyor. Öyleyse muhacirinse muhacirin içinde Hazreti Ebu Bekir de var, Hazreti Ömer de var, Hazreti Osman da var, Hazreti Ali de var. Tarihin akışından anlıyoruz ki bu silsile böyle gitmiş. Evvela Hazreti Ebu Bekir'e, sonra Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye tabi olmuş. Ama ondan sonra da tabiyetin devam ettiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Tabi olanların sahabe olmadığını, sahabeye tabi olunduğunu, atlarına da tabi'in denildiğini öğreniyoruz. Neyse tabiyet meselesine baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir'e tabi olan tabi'in değildi. Ona tabi olan sahabeydi. Hazreti Ömer'e tabi olan sahabeydi. Hazreti Osman'a tabi olan sahabeydi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman tabiyet meselesinin bu dört halifeye açtığını, sahabeyi bütünüyle kapladığını görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sahabenin hayatından verdiği bu kesin misallerle gelecek nesillere projekte ettiği sahabenin muhtevasıyla bir ispat vasıtaları dizisi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'e onu koymuş ki irşat müessesesi

İnsanların irşat müessesesi, hayatta olan mürşitlerin irşat müessesesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiştir. Kıyamete kadar devam edecektir. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'in indirilme süreci içerisindeki hayatlarını almış Allah-u Teala. 23 yıllık bir hayat. Son neticeleri vermiş mi? Onların kıyamet günü kimleri temsil edeceğini vermiş. Ama onların hayatından verdiği kesitler 23 yıllık bir Kur'an-ı Kerim inişini ifade ediyor. Öyleyse sahabe Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşadılar ve mürşitlerine tabi oldular. Şimdi bugün bakıyoruz, din adamlarının en az %90'ı mürşit diye kimse yoktur diyorlar. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 10 ayeti kerimesiyle, eğer mürşidinize tabi olamazsınız, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. İki aşamada söylemiş bunu. Eğer 10 ayet-i kerimede diyor ki mürşidinize tabi olamazsınız, dalalettesiniz. 7 grup ayet-i kerimede de diyor ki dalalette olanların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu din öğretenlerin %90'ından fazlası insanları cehenneme davet ediyor. Şimdi sahabenin hayatından Allah-u Teala'nın verdiği kesit bizi nereye ulaştırıyor? Bugünkü din adamlarının Allah'tan yana mı yoksa şeytandan yana mı olduğunun kesin işaretini taşıyor. Ve bu insanlar ne yazık ki Allah'ın dostları olarak görünmüyor. Aldıkları yanlış bilgi dağarcığıyla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytana teslim eden bir hüviyetin sahibi olarak görünüyorlar. Ve böyle olmasını kabul etmek mecburiyetinde oluşumuzun arkasında Allah'ın sahabenin hayatından verdiği kesitler var. Hepsinin mürşidlerine ulaştığını görüyoruz. Ve Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Gerçekten Rettegu ileyhil vesilete diyen Allah-u Teala yine bir diziyi işaret etmiş. Yine sahabeden bahsediyor. İnsanlar nefslerini tezkiye etmekle mükellef olan insanlardan bahsediyor aynı ayet-i kerime. Ve kendi nefsleriyle yapacakları cihatın neticesinde ulaşacakları sonuçlardan bahsediyor. Takva sahibi olmaktan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse safa safa meseleyi ortaya koyduğumuzda burada son derece açık olarak nefs tezkiyesinin gerçekleşebilmesinin önce mürşide ulaşmaktan geçtiğini Allah-u Teala ifade ediyor. Ve bütün sahabeye baktığımız zaman hepsi mürşitlere ulaşmışlar. Bu meselenin ne yazık ki çok daha acı bir başka tarafı daha var. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanların kalplerindeki mühür açılmadıkça kalplerin içinde küfür yazılıdır. Ve diyor ki mürşidine ulaşamayan küfürdedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse son derece acı bir gerçek. Bizim din adamlarımızın %90'dan fazlası şu anda küfürde. Sahabenin hayatı da buna çok kesin bir işaret taşıyor. Çünkü Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Kim senin mürşidine tabi olur da senin yoluna girerse ve mümin olursa, girmeyen, mürşidine ulaşamayan Allah'ın yoluna giremiyor. Mürşidine ulaşamayan kalbinde hala küfür yazıldığı için küfür içerisinde olan birisi. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah-u Teala bunu son derece açık olarak ifade buyurmuş. Diyor ki innellezine keferu ve sadda an sebilillahi hatmeni zelalim bayida. İnnellezine muhakkak ki onlar keferu, küfür içindedirler. Küfürdedirler. An sebil velezine keferu an sebilillahi Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala.
Kimler onlar? Eğer kendileri Allah'ın yolunda olsalardı, başka insanları Allah'ın yoluna saptırmak şöyle dursun, onlar da başka insanları Allah'a çağıracaklardı. Allah'ın yolundan saptırmayacaklardı, Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Ama burada ve saddu an sebilillah diyor Allah Teala, Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Kimler saptırıyor? Küfürde olanlar. Yani kendileri mürşide ulaşmamışlar. Böylece ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'ın yoluna girmemiş. Girmediği için de kendileri küfürdeler. Başkalarını da küfürde devam ettiriyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Allah Teala diyor ki kat and olsun ki dalli dalalen onlar açık bir şekilde dalalettedir. Bayida uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor. İnnellezine keferu muhakkak ki onlar küfürdedirler. Ve zalemu ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlar için mağfiret etmez. Onların gün sevaplarını, günahlarını sevaba çevirmez. Allah Teala'nın kimin günahını sevaba çevirdiğini anlamak istediğimiz zaman bir de bakıyoruz ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Furkan 69'da cehenneme gidecekleri saydıktan sonra ama diyor mürşide tabi olup da mürşidine tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar hariç diyor. Anlıyoruz ki mümin olabilmek mürşide tabi olduktan sonra gerçekleşen bir yoldur. Allah diyor onların günahlarını sevaba çevirir. Yani onlara mağfiret eder. Hatta onlara Allah-u Teala'nın kullandığı, bütün insanların yalnız kıyamet günü olacağını sandığı bir başka kavram var. Şefaat. İşte bu olay aslında şefaat olayıdır. Mürşide ulaşan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı şefaat olayıdır. Ve Allah-u Teala'nın bu insanlara, Allah'ın yoluna girmeyenlere mağfiret etmediğini, onların günahlarının sevabını çevirmediğini görüyoruz. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde yine aynı şey söyleniyor. Ya Rabbi kim mürşidinde tövbe eder de senin yoluna girerse ve böylece mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Arşı tutan meleklerle zamanın halifesinin ruhu Allah-u Teala'ya böyle söylüyor. Öyleyse burada da açıklama net olarak geliyor. Allah-u Teala burada açık bir şekilde onlara Allah-u Teala'nın mağfiret etmeyeceğini söylüyor. Demek ki yola girmemişler ki mağfiret edilmiyor kendilerine. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ tarika ve Allah onları tarika, tarik-i müstakime yani sırat-ı müstakime yani Allah'a ulaştıran yola onların ruhlarını ulaştırmaz. Onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşamazlar. اِلَّا tarika cehenneme mürşide ulaşmayan kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama öldükten sonra ve tabiatıyla Allah-u Teala onların fizik vücutlarını ve nesillerini cehennem yoluna ulaştıracaktır. Ve halidine fiha ebeda orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu açılardan meseleye baktığımız zaman mürşide ulaşmayan kişi sadece dalalete değil, aynı zamanda küfürde. Öyleyse Allah-u Teala sahabenin mürşidine ulaştığını ifade buyurmakla Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz ayetlerde aslında bütün insanlara bir ders daha veriyor. Onlar diyor mürşitlerine ulaştılar. Böylece küfürden kurtuldular. Böylece dalaletten de kurtuldular. Ve böylece diyor cenneti hak ettiler. Niçin? Çünkü Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi onlar ki müminlerdir. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Öyleyse bütün sahabe bu açıdan da bugünün insanına tam bir örnek teşkil ediyor. Burada Velasur suresinin 2. yılı basamağı tamamlanıyor. Mürşide ulaşmak. 14. basamaktayız.
Üçüncü safhaya baktığımız zaman insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, nefsini tezkiye etmesi, fizik vücudunu Allah'a kul etmesi keyfiyetleri geliyor. Ruhun, insan ruhunun Allah'a ulaşması, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki ifade ediyor. Ve üzerimize 9 defa farz kılmış Allah-u Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin Allah'a verdiği yemini ifade ediyor. 3 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi ifade ediyor. Üzerimize 3 defa farz. Şimdi bu açıdan meseleye bakarsak, bu ayetlerin bir gözden geçirilmesi lazım. İspat sadedinde. Konu son derece önemli olduğu için. Gerçekten 3 ayet-i kerime Allah'a verdiğimiz 3 ayrı yemini ifade ediyor. Allah Teala Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde buyuruyor ki küllü nefsin bimâ kesebet lehînetün illâ ashabel yemin fî cennâ. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Acaba bu yemin nasıl bir yemin? Ki insanı felaha, cennete ulaştırıyor. Yemin son derece açık olarak anlatılıyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekaha diyor Allah-u Teala. Kat andolsun ki eflaha onlar felaha ererler. Men o kişiler ki zekaha onu nefslerini tezkiye etmişlerdir. Öyleyse kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. O cennet saatine ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiğimiz nefsimizin yemini nefsimizin tezkiye edilmesi istikametinde. Ruhumuzun misaki birçok yerde açıklanmış ama Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerin konuyu zaten açıklıyor yeterli boyutta. Allah-u Teala diyor ki onlar ki ellezine onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler. Biatullahi Allah ile olan bütün ahdlerini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve la yenkudunel naksetmezler. El misak, misaklerini naksetmezler. Bozmazlar. Ne yaparlar? Vellezine ve onlar yesulüne ulaştırırlar. Ma şeyi emenallahi Allah'ın emrettiği şeyi yani ruhlarını bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz misaki yerine getirmek demek ruhumuzu Allah'a ulaştırmak demek. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahde gelince bu Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde dizayn edilmiş. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adimun mübin ve aynı bu zoni hazal surat müstakim. Diyor ki elem ehad ileyküm sizden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Ne zaman? Ezelde aldığını biliyoruz. Burada zaman geçmemiş ama ezelde aldığını biliyoruz. Araf 172 gereğince. En la tabidu şeytane. Şeytana kul olmayın diye ben sizlerden ahd almadım mı ey Ademoğulları diyor Allah-u Teala. İnnehu muhakkak ki o şeytan lehu adüvün mübin sizin için
Adüvün düşmandır, mübin. Ap açık bir düşmandır. Baştan alayım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni budeni ve bana tabi olun ve ben sizden bana tabi olun diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İnnehu sırat-ı müstakim. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü açık. Bütün Ademoğullarından Allah-u Teala ezelde ahd almış. Şeytana kul olmayacaklar, Allah'a kul olacaklar diye. Öyleyse Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Nefsimizin tezkiye yemini, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki misaki, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmak konusundaki ahdi. İşte böyle bir dizaynda Allah'a verilen yeminler, misaklar ve ahdler kesin şekilde ortada. Allah Teala bunları üzerimize farz kılıyor. Evvela 3 yeminimizi Allah-u Teala'nın farz kıldığını görüyoruz Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o zaman ezelde sizden misak almıştık da siz işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de üzerinize bunu farz kılmıştık diyor. Yani Allah-u Teala ezelde diyor ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra biz hepimiz Allah-u Teala'nın Rabbimiz olduğunu biliyoruz. Allah-u Teala bize diyor ki madem ki Rabbinizim öyleyse sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Tezkiye olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar. Fizik vücudunuzu ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırırsınız diye ve fizik vücutlarınızı sesleniyor Allah-u Teala. Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar şeytanı kullanmaktan kurtulup bana kullanacaksınız diye. Soruyor sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz. İşittik. Öyleyse itaat edin diyor. İtaat ediyoruz. Nefsimiz yemin veriyor. Ruhumuz misak veriyor. Fizik vücudumuz ahd veriyor. Ve Allah-u Teala gene de soruyor. İtaat ettiniz mi? Ve diyoruz ki atana itaat ettik. Bunun üzerine Allah'ın söylediği şu, hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu misaki, yeminleri, misakleri, vahdleri farz kıldın diyor. 3 yeminimiz birden bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz kılınıyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesiyle ve bi ahdillahi efu buyuran Allah-u Teala Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Yemininizi, mizakinizde, ahdinizde yerine getirin demektir bu. 3 yeminimiz birden ikinci defa farz. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde nefsimizin tezkiyesi 3. defa farz kılınmış üzerimize. Buyuruyor ki Allah-u Teala ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisüküm. Ey amin olanlar nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. 3. defa farz. Demek ki nefsimizin tezkiyesi Kur'an'da en az 3 defa farz kılınmış. Peki sonra bir adım daha atıyoruz ve fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olmasını değerlendiriyoruz. Bakıyoruz ki o da 3. defa farz kılınmış. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühen nâsü büdür rabbeküm ellezî halekâküm. Ey insanlar sizi yaratan Allah'a kul olun. Lealeküm seccekun ve böylece Allah'a takva sahibi olun. Öyleyse Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi de 3 defa üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına gelince bu ise 9 defa üzerimize farz kılınmış. Allah Teala bu hususu açık ve kesin bir hüviyette 2 defa 3 yeminimizi birden üzerimize farz kıldığı cihetle
söylediğimiz iki ayeti görmede Maide 7'de ve Enam suresinin 152. ayeti görmesini zaten açıklamıştı. Geriye 7 tane ayet-i kerime kalıyor. 7 defa daha farz, 9 farz olduğuna göre. Birinci farz, bu 7'den birincisi Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimunehu min kabli en yetiyekümün azabı üzerinize. Kabir azabı gelmeden evvel, azap gelmeden evvel Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle de kalmayın. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ama burada ruhumuzu Allah'a döndürme talebi açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İkinci ayet-i kerime Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a ulaş. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 buyuruyor ki Allah Teala ve tebi sebila men enabe ileyye kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra Allah Teala'nın izinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allah'u yedin aleyhisselamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sıratı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Bu Allah'ın zatı. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sıratı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sıratı müstakime ulaştırır diyor. Sıratı müstakimin ise Allah'a ulaştıran yol olduğunu biliyoruz. Öyleyse sıratı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak çıkıyor karşımıza. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre aslında kendi zatına ulaştırmayı planlıyor. Ve burada Allah'ın zatına yeri bir davet görüyoruz. 7. ayet-i kerimede Müzemmil 8 Allah Teala buyuruyor ve eskir ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tefsiran. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse nefsimizin tezkiyesi 3 defa üzerimize farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa üzerimize farz. Bu farzları böyle kesin bir şekilde vurguladıktan sonra gelelim sahabeye. Sahabe acaba ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala hepimize işaretini veriyor. Diyor ki onlar sözün en güzeline tabi olurlar. Sözü dinlerler. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bakıyoruz acaba sahabe fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Bir evvelki ayet-i kerime Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle söylüyor وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنِبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَيْهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِينَ. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a döndüler ruhlarını. Allah'a ulaştırdılar. Ve Allah onlar için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kullarım ifadesini kullanıyor. Bütün sahabeyi kulluğuna kabul ettiği kesin. Öyleyse bu ayet-i kerime başlangıcında onlar şeytanı kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonunda da
Allah'a kulluklarını kesin şekilde ifade ediyor Allah Teala. Öyleyse sahabe hem fizik vücutlarını Allah'a kul ettikleri için, hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için Allah'ın cennet saadetini hak ettiler, felaha erdiler. Ama bunları yetersiz olduğunu olarak düşünelim. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa, buradaki tabi olmak ihsanla tabi olmak, onların hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe felaha ermişler. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi kat eflaha men zekkaha diyor. Onlar felaha erdiler ki onlar nefslerini tezkiye edenlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için şu hakikati net olarak görüyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarının Allah'a verdiği misaki, üzerlerine 9 defa farz kılınan misaki gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan ahdlerini gerçekleştirmişler. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan yeminlerini gerçekleştirmişler. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Yeminlerinde, misaklarında, ahdlerinde hepsi gerçekleştirmiş. İşte neden evvela bunların hepsinin farz olduğunu verdik? Çünkü bugün bu farzlar artık farzların arasında yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların farz olduğunu söylüyor. Arkasından da sahabenin hepsinin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gerçekleştirenlerin de felaha erdiğini söylüyor. Öyleyse üzerimize bir tanesi 9 defa farz kılınan, diğerleri de 3'er defa farz kılınan Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bugün mü? Bugünün din adamları insanlara bu istikamette hiçbir açıdan bir açıklama getirmiyorlar. Ve muhteva bütün boyutlarıyla boşlukta. Daha açık bir ifadeyle bugünün tatbikattaki 32 farzı ve 54 farzı nefsimizin yeminini, ruhumuzun misakini ve fizik vücudumuzun ahdini ihtiva etmiyor. Öyleyse sahabenin hayatının Kur'an-ı Kerim ahkamı açısından ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bütününe tabi oldular. Allah bu sözü boşuna kullanmıyor. Görüyoruz ki gerçekten bütününe tabi olmuşlar. Ve gene görüyoruz ki bugün o bütünün esas olay o ki insanları cennet saadetine götürecek olan temel farzları uygulanmıyor. İblis ne yapmış etmiş 14 asırda insanları kesin olarak cennet saadetine götürecek olan sahabenin de gerçekleştirdiği Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekten bütün insanlığı men etmeyi başarmış. Farzlar arasından çıkarmış onları. Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen gözümüzün önünde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala bu canlı misalleri vermesine rağmen 14 asırda iblis bütün muhtevayı değiştirmeyi başarmış. 14 asır sonra artık Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin bir neticesini göremiyoruz. Artık bunlar zamanımızda tatbik edilen özellikler değil. Ve
bir başka açıdan meseleye bakmak istiyorum. Bütün bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirebilmek temelde bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ve eğer zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez, hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz, hiç kimse fizik vücudunu Allah'a kul edemez. Daha ötede Allah'a fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de hep bu zikir adlı müessesenin var olmasıyla mümkün. Hele nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın zikri hem en büyük ibadet olarak gösterdiğini görüyoruz, hem de farz kıldığını görüyoruz ve bugün farzların arasında zikir de yok. Allah-u Teala daimi zikri farz kıldığı halde daimi zikir de yok. Tabi zikir olmayınca daimi zikir nereden olsun. Şimdi böyle bir dizayne ait olduğu standartlarda incelediğimiz zaman kesin olarak görüyoruz ki Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki اُتْلُوا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا زِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediğini ayet olduğu yere oturtursak neyi görüyoruz? Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara söyle, anlat, açıkla ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Zikrullah, Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek o da bir zikirdir. Ama bu zikri, üç tane zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikre Allah-u Teala'nın verdiği değer açık ve kesin bir rivayette çıkıyor karşımıza. Peki zikir farz mı? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Bezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret. Açık ve kesin bir farza ait hükümle karşı karşıyayız. Bunu farz kılan Allah-u Teala bununla yetinmiyor, daimi zikrede farz kılıyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ يَسْكُرَ اللّٰهَ فَسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَنَا جُنُوبِهِمْ. Namazını tamamladıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Aslında namaz da kısmen oturularak, kısmen ayakta kılınan bir müessese. Orada da ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikret ibaresi zaten mevcut. Ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Yani namaz kılarken de zikir yapıyorlardı. Uyurken de zikir yapıyorlardı. İçlerindeki, kalplerindeki ses onlar uyurken de zikre devam ediyorlar. Öyleyse bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular mı? Zümer suresinin Ali İmran suresi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Böylece Allah Teala'nın indinde lüklerin sahipleri oluyor sahabe. Allah'ın sırlarının sahipleri, beş duyuyla ulaşamadığımız Allah'ın ilmine dönünün sahipleri, gizli ilminin sahipleri. Ama bu lügat manası itibariyle bu kelimenin acaba amel açısından durumları ne sahabenin,
Ulul-elbab kelimesi amel açısından neyi ifade ediyor? Bunu net olarak görüyoruz. Ulul-elbab kelimesi daimi zikri ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde li ulul-elbab yeskurallâhe kıyamen huden ve alâ cunubihim diyor. Ulul-elbab için ayaktayken de, otururken de, gen üstü yatarken de Allah'ı zikretmek asıldır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ı zikretmişler. Ve daimi zikrin sahibi olmuş hepsi. Burada Allah'ın indinde gördüğümüz olay Allah-u Teala'nın yemini, misaki, ahdi farz kıldığı, hele bir tanesini 9 defa farz kıldığı ve hepsini sahabenin gerçekleştirdiği. Ve bugün farzların arasında ne nefsimizin teskiyesi, ne ruhumuzun Allah'a ulaşması, ne de fizik vücudumuzun Allah'a kullanması mevcut değil. Bütün bunların gerçekleştirebilmesi zikir adlı bir müesseseyle kayyum. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Allah Teala bu zamana projekte ediyor sahabeyi. Onlar daimi zikrin sahipleridir diyor. Sizden ne haber diyor bize. Bakıyoruz ki zamanımızda din alimleri insanlara zikrin farziyeti konusunda hiçbir şey söylemiyorlar. Ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman neden zikirsiz hiçbir hedefe varılmaz? Onun da izahı gerek. Yoksa sahabenin bu hedeflere ulaşması birçok insana bilmedikleri bir ilimde mana ifade etmeyecektir. Bütün sahabe için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Ne yapmış sahabe? Daimi zikrin sahibi olmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Tasfiye de edemez ama evvela tezkiye edemez. Tezkiye edemeyen kişi nasıl olsa nefsini kalbini tasfiye edemez. Ama tezkiye de edemez. Zikir, kim zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat attı iki tane nuru davet eden bir müessesidir. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde yedi tane kalp şartının sahibi ise Allah'ın katından mutlaka gelen rahmetle fazla rahmetle selavat nefsimizin kalbine ulaşır. Kalbimizin alt boyutuna iner ve o alt boyutu muhteşem bir düzen içinde tamamlar. Yani alt boyuta inen zulmani kapıya inen mühür üç tane nurun, rahmet, fazlı, selavatın baskısıyla zikir boyunca orada kalacaktır. Nefsimizin kalbine karanlıklar giremeyecektir. Buna karşılık mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve selavat isimli üç tane nurdan fazlı etrafında toplamak gücünün sahibidir. Ve gelen faz orada nefsin kalbinde toparlanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbinde toplanan bu nurların %50'yi geçmesi halinde nefsimiz tezkiye olur. Ama Allah'ın zikrinden başka hiçbir ibadet nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Ve bunu çok iyi bilen İblis 14 asırda zikri farz hükümlerin arasından çıkarmış, devre dışı bırakmış. Gördük ki demin Kur'an-ı Kerim'de hem zikir farz hem de daimi zikir farz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala sahabenin hayatını bize anlatırken onların sadece zikir yaptıklarını değil, daimi zikrin de sahip olduklarını söylüyor. Öyleyse
Burası Allah Teala'nın indinde sahabenin dizaynının bir başka bölümünü içeriyor.

Kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe 28 basamağın yaşanması konusunda, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması konusunda Kur'an'a tam bir uygunlukla Allah'ın gösterdiği bütün merhalelerden geçmişler, son noktasına kadar ulaşmışlar. İşte sahabenin Allah'a verdikleri yemin-i misaki ve ahdi yerine getirdiklerini görmüştük. Öyleyse sahabe, madem ki Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından siz kitabın bütününe iman edersiniz tarzında değerlendirilmiş, öyleyse bu kitabın bütününü yerine getirme keyfiyeti Kur'an'da ayrı ayrı merkez bulmalı diye düşünüyoruz. Ve görüyoruz ki bütün faktörler mevcut. Aşamanın sonuna ait olan olaylardan sadece bir tanesinden bahsettik. Daimi zikir. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Ama konu onunla bitmiyor. Sahabenin bir evliya hayatı var. Evliyalık müessesesi, velayet müessesesi 7 tane makam içerir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ululelbab makamı, ihlas makamı ve selah makamı. İşte sahabe bütün bu makamlardan birer birer geçmişti. Geçmişti çünkü Allah Teala sonucunu son derece net olarak anlatıyor. Görmüştük ki sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmışlar ve Allah-u Teala'nın fena makamının, Allah'ta ifna olma makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bunu başarmış. Çünkü Allah-u Teala konuyu ait olduğu yere oturtmak için, velayet makamlarını sıralamak için birincisinden başlamamız lazım. Onun için oradan başlıyoruz. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiğini, yani sahabenin ruhlarının Allah'ın zatında fani olduğunu ifade buyuruyor. Diyor ki onlar kavli, sözü dinlerler ve sözün en güzeline, ahsen olanına, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından söylenenlerine tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Öyleyse hepsi fena makamının sahibi oldular. Ve belli bir süreç içerisinde daha ötelere gittiler. Sonuna kadar ulaştıklarını göreceğiz. Öyleyse bütün sahabe demek ki fena makamına ulaştı ve onu aştılar. Beka makamı Allah-u Teala'nın bir müessesesini ifade eder. Fena makamı için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayet-i kerime Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi buyuruyor ki zaliker yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'ı ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur, buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir hedef söz konusu. Bu kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması, Allah'ın zatının kişinin ruhuna meab olması, sığınak olması olmuş mu? Oldu, kesin. Bütün sahabe hidayete ermişler diyor Allah-u Teala. Öyleyse hepsi bu şerefe ulaşmışlar. Bu fena makamından sonra beka makamı geliyor. Allah Teala diyor ki Enam suresinde onlar gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Ve aynı kişiler için Allah Teala onlar için diyor Allah'ın indinde altın tahtlar vardır. İşte bir teslim yurdu olarak vasıflandırdığı altın tahtları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş.
Yunus aynı olayı yaşıyor. Diyor ki aldığı o davranış biçimi itibariyle aldığı hediye altın taht Yunus'a şöyle söyletiyor. La mekana mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın kavmi olduk. Mekansızlığın ahalisi olduk. Mekansızlığın vatandaşları olduk diyor Yunus. Öyleyse mekansızlık tahtların ifadesi. Çünkü mekan müessesesi İndi İlahi'de sona eriyor. Ve tahtlar İndi İlahi'nin ötesinde yoklukta, boşlukta duruyor. Artık tahtların bulunduğu yerde başka bir varlık mevcut değil. En az 4 metre aşağıda mekan var ama yukarıda tahtların bulunduğu yerde mekan yok. Sadece tahtlar var, boşlukta duran tahtlar. İşte onlar yokluğun, mekansızlığın işareti ve Yunus'ta mekansızlığa kavm olduk, mekansızlığın ahalisinden olduk diyor. Öyleyse onlar için Allah'ın dininde tahtlar vardır ifadesi, teslim yurdu vardır ifadesi, bu ikinci makamı ifade ediyor, beka makamını. Bütün sahabenin bu makamı ulaştığı ve onu açtığı kesin. Öyleyse daha üst makamlarda sahabenin ulaştığı neticeleri bu konuşmamız sırasında biraz evvel vermiştik. Ne vermiştik? Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, yani ulu'l-elbab olduğu konusu. Öyleyse ulu'l-elbab'tan evvel geçmesi lazım gelen fena makamını, beka makamını, züht makamını ve muhsinler makamını bütün sahabenin açtığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu makamlar nedir diye beraberce bakalım. Allah Teala zühd makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor Hazreti Yusuf. Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bissu'i. Çünkü benim nefsim kötülüğü emreder, şerri emreder. Böyle bir dizayn içerisinde kötülüğün, şerrin emredildiği bir ortamın sonunda Rabbimin rahim esasını tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Bu tecelli bir insanı nereye getiriyor veli olduğu zaman? Veli olduğu zaman ulaştırdığı yer züht sahibi olmak. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o züht makamının sahibi olur. Yani zahit olur. İşte Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahit idiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme pek az bir bedelle sattılar. Ne ifade ediyor bu? Yusuf'a kardeşlerinin değer vermediğini. Yusuf'a değer vermeyenler başka bir şeye değer veriyorlar. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. İşte Yusuf'a değer vermemeyi negatif açıdan zühd telakki eden Allah-u Teala pozitif zühdü de Kur'an-ı Kerim'e böylece koymuş oluyor. Nasıl negatif değerlerin pozitif karşılıkları mutlaka varsa negatif zühdün de pozitif karşılığı mevcut. Kim Allah-u Teala'ya zühdünü ispat ederse o zahittir. Nasıl ispat edecek? Her gün o kişi günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirecek. Geçirirse neyi ispatlar? Her gün Allah'ın zikrini zikirsizliğe tercih ettiğini ispatlar. İşte bu pozitif zühdür. Kim
bunu başarabilmişse, günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün bunu yapabiliyorsa, işte o kişi züht makamının sahibidir. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala bundan bahsediyor. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediği "Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem" sözü buraya ulaştığı zaman nefsin beraatini ifade ediyor. Çünkü o kişi nefsine değer verseydi günün yarısından daha azını ancak zikirle geçirebilirdi. Ama Allah'a değer veriyor. Allah'a değer verdiğini de her gün o günün yarısından daha çok zikretmekle ispat ediyor Allah-u Teala'ya. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Günün yarısından daha öteye ulaşmışlardı. Biliyorsunuz ki daha öteye de ulaşmışlardı. Yani daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse züht makamı bütün sahabenin zaten geçmiş olduğu bir safayı ifade ediyor. Bir sonraki aşamada velayetin 4. makamını görüyoruz. Burası muhsinler makamıdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Öyleyse muhsinlerden olmak. Bu ifadeye dikkat edin. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakarsanız sahabeye ihsanla tabi olanlardan bahsedildiğini görürsünüz. İki nevi tabiyet meselesi var. Bir, münafıkların tabi olduğu gibi tabi olmak, bunun Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Ve onları müminler saymıyor, onları tabi olanlar saymıyor Allah-u Teala. Bu sebeple bütün münafıklar için onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Demek istediği son derece belirgin. Ali İmran suresinin 82. ayet 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık ve onların hepsine birden dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerin hepinizden sonra sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ediyor musunuz? Dedi ki Allah-u Teala'nın nebileri evet sana bu konuda misak veriyoruz ve dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala da buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdir. Bu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi ya 82. ayet-i kerimesi diyor. Bundan sonra diyor Resul kendisini açıkladıktan sonra o Resul'e diyor tabi olmayanlar fasıklardır diyor. İşte sahabe devrinde münafıklar vardı. Bütün münafıklar fasıktı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasını yapmıştı. Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Allah-u Teala da ona indirdiği kitapta son nebiye indirilen son şeriat kitabında diyordu ki o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ama Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin ise sonuncusudur. Nebilerin hatemidir, mührüdür. En sonunda bulunmamındır. Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardandır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a

başlamıştı ahsen değiller. Ve en zor teslim olan nefsin de, ikinci teslim olan fizik vücudunda, ikisinin de teslimin neticesi ahsen olmaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği oluyor fizik vücudunda, nefsinde. Ama küçücük bir farklılık var. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığı zaman hala o fizik vücudun, nefsinin kalbinde %9 karanlık var. Öyleyse bu %9 karanlık var ya, bu %9 karanlık sebebiyle ahsen olamıyor fizik vücut. Teslim olduğu anda ahsen değil. Henüz muhsin kademesinde. Ahsen olmasına ramak kalmış ama henüz ahsen olamamış. Buna karşılık ahsen olamadığı halde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı için amel açısından ahsene ulaşmış. Fakat vaziyet itibariyle, bulunduğu ortam itibariyle, vasıf itibariyle hayır, ahsen değil. Onun için Allah Teala muhsin kelimesini kullanmış burada. İnşallah farkları anlatabiliyorum. Tabiyet meselesiyle zaten ahsen olan ruhun Allah'a teslimi ihsan kademesini ifade ediyor. Ama henüz ahsene ulaşmadan ahsen gibi hareket etmeyi başaran bir fizik vücuda Allah Teala muhsin adını veriyor. Çünkü hala o vücudun sinesinde bulunan nefsin kalbinde %9 karanlıklar var. Öyleyse bir farklılık olması lazım. Kimle kimin arasında? Ruhla fizik vücudun, ruhla nefsin değil, hayır. Fizik vücutla nefsin arasında. Çünkü nefs teslim olduğu zaman Allah-u Teala'ya kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim oluyor. Kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim olduğu için o ahsendir. O teslimi yapan nefsin, daha evvel Allah-u Teala'ya teslim olan ruhtan hiçbir farklılığı yok. O noktada yok. Düşünün ki ruhu Allah-u Teala zaten ahsen olarak yaratmıştır. Yani ruhun muhtevasında hiçbir afet mevcut değil. Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. İşte bu özellik de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı da muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İfadeye dikkat edin. İhsanla tabi olanlar. İşte bu tabiyet meselesinde ihsanla tabi olmayanlar da vardı. Kimdi onlar? Bunun cevabını Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki, Araplar dediler ki, biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Kalbinizin içine imanı sokmadı. Bu sebeple kalbinize iman girmedi. Siz onun için mümin değilsiniz. Yani siz ihsanla tabi olmadınız. Sahabe ihsanla tabi oldu. Sahabeye de ihsanla tabi olanlar tabiindir. Onların arasında münafıklar vardı ama onlar tabi olanların arasında değillerdi. Öyleyse tabiyet meselesi ya ihsanlıdır, gerçek bir tabiiyettir veya ihsanlı değildir. O zaman tabiiyetin gerçekleşmesi mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elin öpülüyordu. Senin elin öpen kişinin elinin üzerindeydi. Ama senin eline biz tecelli ediyorduk. Onun için tecellimiz de senin elinin şeklindeydi. Allah'ın eli olduğu için değil, el şeklinde bir tecelli söz konusu olduğu için

0: onların elin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Buradaki ayrım son derece açık, birçok veliyi yanıltan bir özellik taşıyor bu. Enel Hak müessesesi böyle bir yanlışlıktan yola çıkılarak oluşmuştur. Allah-u Teala tecelli ettiği zaman o kişiyle beraberdir. Tecelli bittiği an beraber değildir. Öyleyse o kişi muhtevasında Allah'ı bulduğu an Enel Hak diyor ama aslında Allah onunla birlikte olduğu için bunu söylüyor. Yoksa kendisi Hak olduğu için, Allah olduğu için değil. Bu kavramları birbirine karıştırmamanız için söylüyorum. Allah Halik'tir, yaratıcıdır. Biz ise hepimiz mahlukuz. Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir defa bile Enel Hak dememiştir. Öyleyse bütün hakikatleri en iyi bilen o ama hiçbir zaman böyle bir söz söylemiyor. Allah Teala ise onunla beraber olduğunu, vahdet-i vücudu yaşadıklarını kaç yerde söylemiş. Habibim diyor, o taşı attığın zaman, kuma attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık. Onlara de ki diyor, Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti olmasaydı ben size bir fayda veya zarar veremezdim. Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti, yani bana malik olması söz konusu olmasaydı ben kendim için de bir fayda veya zarar veremezdim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle Allah'ın söylediklerinin %100 birbirini tuttuğunu görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün resuller için Allah-u Teala diyor ki onların seçme hakkı, hakkı hiyarı yoktur diyor. Onlar dilediklerini seçemezler. Yapmak istedikleri şeyi seçme yetkisi onlara verilmemiştir diyor Allah-u Teala. Ve bitiriyor sözünü. Bu sebeple onların yaptıklarından sorumluluğu yoktur diyor. Neden? Çünkü Allah yaptırıyor. Öyleyse müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman onu görüyoruz. İhsanla tabi olanlar sahabe, tabi olanlar ama ihsanla tabi olmayanlar onlar da münafıklar. İşte ihsan müessesesinin dizaynı bu standartlar içinde. Sonra Muhsin müessesesini beraberce gördük. Fizik vücudun Allah-u Teala teslimi Muhsin müessesesini ifade ediyor. Çünkü fizik vücut hala 109 karanlıklarla birlikte teslim olmuş Allah-u Teala'ya. Ama nefsin teslimi Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde tam uygun bir şekilde tecelli ediyor. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah-u Teala. Bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, bir zaman parçası içinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yarattık diyor. Ruhumuz programlarından da ahsendi. Ahsen olduğu için zaten programlandığı andan, var olduğu andan itibaren ahsen olduğu için onun teslimini Allah-u Teala ahsen teslim demiyor. Onun tesliminin ihsan olduğunu söylüyor. Allah'ın bize verdiği ihsanı Allah'a sunmak, arz etmek. İhsanın arz edilmesi meselesi. Ama fizik vücudumuz o muhsin olarak teslim oluyor Allah-u Teala'ya. Nefsimize gelince gecenin gündüz olmasını ifade ediyor. Karanlıklar, zulüm, ahsene, nura değişiyor. Öyleyse gecenin gündüz oluşu. İşte bu sebeple Allah-u Teala ulul erbabın nefslerinin kalbini tamamen aydınlık etmesine kısas diyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren kalbimiz kapkaranlıktır. Şeytan nefsimizin kalbinin tamamına tesir etmek imkanının sahibi. Ama ulul erbab olduğumuz andan itibaren ki nefsimizin kalbi tam aydınlığa ulaşır. Ulaştığı andan itibaren nefsimizin kalbi nurla dolmuştur. Ne olmuştur? Gece mi? Gündüz olmuştur. Karanlık mı? Aydınlık olmuştur. Zulmet mi? nur olmuştur. Öyleyse üç ayrı açıdan da baktığımız zaman bütün güzellikleri görüyoruz. Nefsin afetleri mi? Hasret olmuştur. Böyle bir dizaynın ifadesine Allah-u Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Zaten ahsen olan bir müessesenin teslimi değil, karanlığın aydınlığa dönüştürülerek teslimi. Yani eşyanın tabiatına uygun olan sonuç, beklenen sonuç, Allah'ın nefse emrettiği şey teslim olmasıdır Allah-u Teala'ya. Nasıl teslim olacak? Nefsteki bütün afetleri yok ederek. İşte Muslimler makamından sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman da görüyoruz ki adımız Ulul Elbab olmuş. Ulul Elbab'ın kim olduğunu söylemiştik. Ulul Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde. Li ulul elbab yeskurallâhe kıyâmen kuğuden ve alâ cunûbihim buyuruyor. Öyleyse ulul elbab kimdir? Allah-u Teala ulul elbab için diyor, kısasta hayat vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine hiç uymaz gibi görünen bir ayet-i kerime. Neden? Çünkü kısası kim uygular? Nefsinde hala afetler bulunan insanlar uygular. Ulul Elbab nefsinde hiç afet bulunmayanlar ama gecelerini gündüz yapmışlar. Şeytanın bizim nefsimizin tamamına kumanda ettiği, zaman bize attığı bütün tokatların intikamını orada Ulul Elbab makamında almışlar. Şeytanın %100 kumanda ettiği bir sistem, şeytanın sıfır kumanda ettiği, Allah'ın nurlarının %100 kumandasına geçen bir başka sisteme dönüşmüş. İşte bu Ulul Elbab'ın şeytana kısas uygulamasıdır. Ve şeytan bu noktada Ulul Elbab'a bütün boyutlarıyla yenik düşer. Bir başka ifadeyle her zaman kullanırız bu tabiri. Şeytan Ulul Elbab'ın gazoz ağacıdır. Boyuna Ulul Elbab'ı yoldan çıkarmaya çalışır. Her seferinde de kendisi mahvolur. Çünkü eğer Ulul Elbab şeytanın talebine uygun hareket etseydi, ne kadar değer kaybedecekse, ne kadar derecat kaybedecekse o kadar dereceyi kazanmış oluyor. Şeytanın yüzünden. Şeytan tabii neticeden çok müteessir ama her seferinde gene aynı hatayı işliyor. İşte Ulul Elbab olduğumuz zaman nefsimizin kalbinde hala %9 karanlık var. Ama bir anda bu iş bitiyor. Karanlıklar bitiyor. Neden? Çünkü Ulul Elbab olduğumuzdan daimi zikrin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki durum ne? Nefsimizin mührü, kalbinin mührü zulmet kapısına kadar inmiş, zulmet kapısını kapanmış, kapatmış. Ama daimi zikir söz konusu olduğu andan itibaren artık o kapının açılması mümkün değil. Yani nefsimizin kalbine karanlık girmesi ihtimali sıfır. Ve nefsimizin kalbinde kalan son %9 karanlık birkaç saniye içinde tamamen kapı dışarı ediliyor. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Ama riyet alanımız sadece zemin kat. Onun için Ulul Elbab standartlarındayız. İşte tabi bütün sahabe önce Ulul Elbab oldular. Bütün sahabenin Ulul Elbab olduğunu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık bir şekilde yazıyor. Sonra geliyoruz İhlas makamına. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِسِينَ لِهُدِّينَ يُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini tezkiye etmiş muhlis kullar, dinde nefslerini halis kılmış olan kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte Ahsen müessesesinin oluştuğu yer burası. Nefs, Sin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre kendiniz için yapmış, ahsen olmuş. herkese göre değişen bir zaman parçası var. O kişi de kendi Allah-u Teala'nın takdir ettiği kendi zaman parçası içinde, bir periyot içinde Allah'a teslimiyetini tamamlamış. İşte bu teslim ahsen bir teslimdir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemesi mümkün olmayan bir müessese. Bu teslim neyi ifade eder? Kişinin hikmetin ikinci acımasında olduğunu ifade eder. Bütün sahabe hikmetin sahibiydi. Hepsi göğün yedi katını da gördüler. Yedinci katın yedi alemini de gördüler. Görmedikleri ihlas aşamasında Allah'ın zatıydı. Ama hepsi onu da gördüler. Çünkü bütün sahabenin Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi demin bahsetmiştik. Mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar kim? Tabi'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'den sonra sahabeye tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe değil, artık tabi'in. Öyleyse müesseseyi ait olduğu yere oturtalım. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmakla kalmadılar. Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edildiler ve irşatla şereflendirildiler. Allah-u Teala hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitabını yaptı ve hepsini irşat makamına tayin etti. Öyleyse sahabe için söz konusu olan irşat makamı mıydı? İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Hepsine ister ensar olsun ister sahabe tabi olunduğunu söylüyor. Onunla kalmıyor. Hediyelerini verdiği zaman zaten konu aydınlanıyor. Onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diyor Allah-u Teala sahabe için. Allah'ın azim rızasında kazanmışlardı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydı diyor. Şimdi bakınız ifadeyi nasıl bağlıyor Allah-u Teala. Diyor ki sizde din olarak İslam'ı seçtim. Başka bir din hiç olmadı. Ben İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Dikkat edin Allah-u Teala'nın rızası, azim rızası İslam olduğunuz zaman gerçekleşir. Ve Allah-u Teala orada Allah'ın sahabeden razı olduğunu, sahabenin de Allah'tan razı olduğunu söyledikten sonra bunun ekber rıza değil, azim rıza olduğunu, en üst makam olan rıza olduğunu neyle anlatıyor? Son cümlesiyle anlatıyor. Diyor ki onlar Fevz-i Azim'in sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede azim kelimesi görürseniz bilin ki orada en büyük mükafat vardır, en büyük ücret vardır, en büyük haz vardır. Bütün sahabe işte buraya ulaşmışlardı. Hepsi tövbe-i nasuha davet edilmişti. İrşat makamına başka türlü gelinemediği için ve hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 3 ayet-i kerimede emrettiği şey Allah'a teslim olmaktı. Ne diyordu Allah-u Teala? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübi ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekmi azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a döndürün ruhunuzu. Ruhunuzu önce Allah'a teslim edin ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakara suresi 108. ayet-i kerime. Ey amel olanlar hepiniz silme girin, Allah'a teslime girin, Allah'a teslim olun. Ve Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَحْلٰى Allah'a emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Ve Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu Bu sebeple İslam olduğunu çok açık bir şekilde ifade buyurmuş ve bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahipleri de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Zamanımızdaysa teslim müessesesi bütün boyutlarıyla unutulmuş. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz üç teslimini gerçekleştirmenize bağlı ve bugün bırakınız Allah-u Teala'ya teslim olmak, teslim olmanın ne olduğu da bilinmiyor. Teslim olmak tam 28. basamağı ifade eder. 27. basamakta içiniz pür nur olur. 28. basamakta içinizde dışınızda pür nur olur. Teslimiyetinizi hem dış olarak hem iç olarak tamamlamış olursunuz. İşte bütün sahabe bu şerefe erdiler. Ne oldu? İç dünyalarında sonsuz bir mutluluğun sahibi oldular. Sus ve sükunun sahibi oldular. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Dış dünyalarında kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Öyleyse Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah'ın buyurduğu gibi sahabe Allah-u Teala'ya teslimlerini tamamlamış olanlardı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olanlardı. 14 asır sonra bugüne baktığımız zaman bugünkü insanların bir Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Mürşide ulaşmak farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini, bu sebeple dalalette kaldıklarını ve bu sebeple küfürde kaldıklarını görüyoruz. Onların ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini bütün insanların Allah'a teslim etmeleri farz kılındığı halde, üç emanetin üçünü de teslim etmesini istiyor Allah-u Teala. Buna rağmen bugün bunların da gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Zikri farz kılmış Allah-u Teala, zikrin de gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Ve bugün bütün bu sebeplerle insanlık kül halinde çok az istisnasıyla cehenneme mahkum edilmiş durumda. Dünya saadetinde hiç kimsenin yaşaması mümkün değil. Biz bütün gönlümüzle hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve Rabbimizin bütün ihsanlarına muhatap olmanızı, sahip olmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salatu ve selamü aleyhi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır ki, ne kadar şükretsek azdır ki, bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, onunla birlikte, Allah'la birlikte olmak üzere bir aradayız. Hepimiz bir aradayız. Sizler, biz ve O, Allah. O her zaman bizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz onunla beraber olmayı dilediğiniz andan itibaren o sizinle beraberdir. Size yardım etmek üzere
1: problemlerinizi çözmek üzere, sizi mutlu kılmak üzere her zaman hazır ve nazirdir. Nazar eder size, bakar, görür, işitir, bilir, kalbinizden geçen her şeyden anında haberdardır. Hepiniz de sonsuz sayıdaki insanla, sadece bu dünyamızdaki 7 milyar insana değil, bütün kainatta yaşayan sonsuz sayıdaki insanlara hepsinde bir aradadır. Her an hepsinden, her şeyden haberdardır. Bu geniş spektrum içerisinde onu düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yalnız değilsiniz. Kainatta en çok güveneceğiniz sizi yaratan Allah sizinle beraber. Öyleyse ona güvenin. Öyleyse ona dayanın. O bütün dertlerinizin, problemlerinizin çözücüsüdür. Dertlerini özellikle başka insanların kendisine olan, kendilerine olan yanlış davranışlarını başkalarına anlatmakla rahatlayan insanlardan olmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biliyoruz ki aranızdan çoğunuz öylesiniz. Problemleriniz olduğu zaman başka insanlar size sizin beklediğinizin dışında bir davranışta bulundukları zaman gene başka insanlara onları şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben haklıyım. Falanca falanca falanca bana böyle böyle böyle davrandı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, adres yanlış. Muhatabınız başka insanlar değil. Gecenin bir vaktinde kalkın. Saat 3, saat 4 onun en güzel saatleridir. Kalkın. Onunla beraber olun. Başkalarına değil, ona dökün içinizi. Kim hakkında ne söylerseniz söyleyin, ne kadar kötü söylerseniz söyleyin, söylediklerinizden hiçbirisi dedikodu hüviyetine girmez, iftira hüviyetine girmez. Çünkü onları sizden başka hiç kimsenin bilmesine imkan vermeyecek olan Allah'a anlatıyorsunuz. Dikkat edin. Dedikodu yapan, başkalarını çekiştiren insanlar o başkaları tarafından her zaman dedikodu mevzu edilirler. Ve onlar bilirler ki başkaları hakkında böyle kötü şeyler söyleyen bir insan kendisi hakkında da söyleyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne zaman başkalarına çekiştirirseniz başkalarına çekiştirirseniz bu noktada bilin ki onlar da sizi çekiştirecektir. Sevgili kardeşlerim, o dertlerinizi açtığınız ve başkalarını şikayet ettiğiniz insanlar sizin derdinize çözüm bulamazlar. Eğer sadece içinizi ferahlatmak için başka insanlara şikayette bulunuyorsanız yanlış adrestesiniz. Ferahlatabilmek imkanının onlar sahibi değillerdir. Ama Allah bunu yapabilir. Eğer yoldaysanız Kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Neden yoldayım? Maksadım ne? Nereye varmak istiyorum? Hangi hedefin sahibiyim? Eğer Allah'ın sizden beklediği hedefin sahibiyseniz, o zaman muhatabınız başkaları olamaz. Onlar hiçbir probleminize çözüm getiremezler. Çözümü getirecek olan sadece Allah'tır. Ve siz isterseniz ve çözüme layıksanız, çözüm mutlaka gelecektir. Bu her şeyden evvel kendinizi değiştirmenize, çözüme layık olmanıza bağlıdır. Ama unutmayın, problemi çözebilecek olan yegane kuvvet Allah'tadır. O ise tasavvufa adım attığınızdan itibaren kainattaki en büyük dostunuzdur. Bütün dostlarınızın toplamından daha büyük bir dost. Hiçbir zaman size ihanet etmeyecek olan, hiçbir zaman sizi aldatmayacak olan, her zaman hayatınızın her saniyesinde sizden yana olan Allah'tır o. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepinize tek tek sesleniyorum. Hayatınızın her saniyesinde o sizden yanadır. Siz ondan yana olmadığınız zaman üzülürsünüz. Üzülebildiğiniz zaman parçaları sadece Allah'tan yana olmadığınız zaman parçalarıdır. Orada şeytan vardır. Size hükümran olmuştur. A olayında, B olayında, C olayında Allah'tan yana olmadığınız için Allah da sizinle beraber olmamıştır. Şeytana kapıyı açtığınız, Allah'a kapıyı kapattığınız andan itibaren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızın kapısı sadece tek tarafa açılır. O kapıyı Allah'a açtığınız zaman öbür tarafı olan şeytan kapı dışarı edilmiştir. O kapıdan nasibini alamaz. Kapı Allah'a açıldığı an şeytana kapanır. Ama sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, mutluluk bekleyenler, ne zaman kapıyı şeytana açarsanız, o zaman da Allah'a kapatmış olursunuz. Sadece bir tek kapı çalışır. Hiç unutmayın. Sadece bir tek kapı. Ve bu kapı sizin talebinize uygun olarak çalışır. Neyi dilerseniz onu gerçekleştirirsiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki top sizde. Her zaman Allah-u Teala dünya hayatı sahasındaki topu, futbol topunu sizin ayaklarınıza teslim eder. Onu dilediğiniz istikamete sürmek yetkisi sizindir. Cüz'i irade bunun için verilmiştir size. Bir sonsuzluk içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İzin verilenleri de yapabilirsiniz. Yapılması emredilenleri de yapabilirsiniz. İzin verilmeyenleri de, yapılması yasak olanları da. Ancak hudutları açtığınız zaman bunun muhatabı olan siz cezalandırılmak durumunda kalırsınız. Sistem otomatik olarak çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne kadar yanlış yaparsanız, yani kendi sahanızı aşar da davranışlarınızla başkalarını ne kadar rahatsız ederseniz, siz de aynı miktarda rahatsız olursunuz. Aslında bu eşitlik Allah'la olan ilişkilerimizde ama ruhunuzla nefsinize mutlaka ayrı bir azap tattıracaktır. Öyleyse başkalarına huzursuzluk veren bir insan verdiği huzursuzluktan daha fazla bir huzursuzluğu yaşamak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın matematiği böyle çalışıyor. Onun matematiğine tabisiniz. İsteseniz de, istemeseniz de Allah'ın kanunları hep yürürlüktedir. Siz bir sorunun muhatabısınız şu anda. Mutlu olmak için yaratılmadınız mı sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, siz mutlu olmak için yaratılmadınız mı? Bir bakın bakalım kendinize. Allah Teala sizi yarattı. Ne olarak yarattı? İnsan olarak yarattı. Yani kainatın en üstün mahluku. Meleklerden de üstün, cinlerden de üstün, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Yetmez. Allah için yaratıldınız. Yetmez. Allah'ın yarattığı sizin dışınızdaki bütün mahluklar sizin için yaratıldı. Öyleyse böyle bir seçkinliğin sahibisiniz. Böyle bir imtiyaz verilmiş size. Kainatta yaratılan her şey sizin için yaratılmış. Allah'ın katında bu kadar kıymetlisiniz, bu kadar sevgilisiniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu standartların sahibi olan siz, kendinize dikkatle bakın ve sualime cevap verin. Mutlu musunuz? Neden çoğunuzdan aldığım, çok büyük bir çoğunluğunuzdan aldığım cevap hayır, mutlu değiliz şeklinde biliyor musunuz? Siz mutlu olmanın standartlarını yaşamıyorsunuz. Başka birisi yaşatmadığı için değil, siz yaşayamadığınız için yaşamıyorsunuz, yaşayamıyorsunuz. Bilseniz ki bütün ipler aslında sizin elinizde. Bilseniz ki siz kendinizi mutlu edebilecek olan Allah'tan sonra gelen yegane varlıksınız ve mutlu olmak elinizdedir. O zaman mutlu olurdunuz. Ama söylediklerimiz size yeterli boyutta tesir etmiyor. Çok geniş bir sahada konunun temel kaidelerini bilmeden standartları yaşamak istiyorsunuz. Hem mutluluğun kaidelerini tatbik etmiyorsunuz, hem de mutlu olmak istiyorsunuz. Yani geri vitese taktığınız bir arabayı ileri vitesle hareket halinde görmek istiyorsunuz. Olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Siz kendiniz geri vitese takmışsınız arabayı. Araba ileri gider mi? Ne demek istiyorum? Geri vites dediğimiz zaman şeytanın kumandası olduğunu, altında olduğunuz zaman parçalarını kastediyoruz. İleri vitesli olduğunuz zaman Allah'ın kumandası altında olduğunuz zamanları kastediyoruz. Yani ne zaman Allah'ın ülkesindeyseniz, o zaman Allah ruhunuz ve siz berabersiniz. Bu üçlü bir muhteşem dizaynı ifade eder. Mutluluğu mutlaka sağlar. Hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamak hepinizin hakkı var. Hepinizin mutlu olmak hem vazifesi hem hakkı. İşte hak ve vazife var ya sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hak ve vazife. Vazifenizi yapmadıkça hakkınızı elde edemezsiniz. Hakkınızı ağaçtaki bir meyve olarak düşünün. Uzanır. Dünya mutluluğunun yaşanabilmesi nefsinizin tezkiyesi oranındadır. Nefsinizdeki afetleri ne kadar azaltabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse nefsinizin afetlerinin azaltılması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu sağlam ve kesin yoldur. Hiçbir eksisi yoktur. Yol baştan aşağı artılarla doludur. Yani zikrinizi arttırdıkça her 24 saatlik zaman parçasının ne kadar çoğunu zikirle geçirirsiniz, o kadar mutlu olursunuz. Zikirli geçen devrelerde mutluluğu yaşarsınız. Öğreneceksiniz ki bunun için tesbih zikri hiçbir zaman yeterli olamaz. Bunun için mutlaka kalp zikri yapmanız gerek. Kalp zikrini öğreneceksiniz. Zikredeceksiniz. Ve o müstesna serinliği, huzuru hissedeceksiniz. Unutmayın, Allah'ın nurları serinlik verir. Ürperdiğinizi hissedersiniz. Oradan gelen serin Meltem rüzgarıyla Allah'ın sizi serinlettiğini hissedeceksiniz. Bir noktadan gelen iki tane ışık demeti iki gözünüze ulaşacak. Öyleyse onları gözlerinizi kapattığınız zaman o ışıkları göreceksiniz. Kalp gözünüzde. Bu size mutluluk verecek. Bu yalnız olmadığınızı, Allah'ın sizinle beraber olduğunu, bunları size gösterdiğini yaşamaktır. Allah'ın sizinle ilgili olduğunu, size hazinelerini açtığını işaret eden sağlam bir delil. Sizi seviyor. Bundan emin olmanızı istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hiç istisnanız yok. Hepiniz seviyorsunuz. Ama derece derece. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar milyarlarca derece üzerinden dağılan sevgi spektrumu sizin için de açık. Orada bir yerin sahibisiniz. Ve merdivenin basamaklarında daima yukarı çıkmak imkanının her saniye sahibisiniz. Bu merdivenin basamaktaki insanların, basamaklarındaki insanların büyük kısmı mutsuz. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Hem Allah sizi seviyor, hem de mutsuzsunuz. Öyleyse bunun arkasında sadece bir tek sebep var. O sevgiye henüz layık değilsiniz. Sevgiye liyakatiniz mi? Bu Allah için neler yaptığınıza bağlı. Allah için ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir düzende muhtevaya dikkatle bakın. Sizi mutsuz eden şey başkaları değil, kendinizsiniz. Kendinizi Allah'a ne kadar adadınız, o kadar mutlusunuz. Kendinizi Allah'a adamanın dünya üzerine yansımış şekli ise Allah adına başkalarına hizmet vermenizdir. Ne kadar başkaları için yaşıyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? İşte mutluluğunuzun anahtarı ve mutlulukları bu standartların içinde kalacaktır. Hepiniz için söz konusu olan bu saadeti yaşamak Allah hazır. Siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı sınıfta kalmış, ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor, babama hazırla. Ablası ona telgraf çekiyor. Babam hazır diyor, sen kendini hazırla. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öyleyse siz hazır olmalısınız. Allah'ın sizin için hazırladığı her şey mutlaka sizin mutluluğunuza dönüktür. Her olayda, her zaman Allah sizin mutlu olmanızı ister. Ama mutsuzsunuz. Arkasında yatan şey sadece size ait hatalar, eksiklikler. Siz Allah'ın emrettiği gibi davranabildiğiniz takdirde başkalarının negatif davranışlarının üzerinizdeki tesiri her zaman sıfırı aşamaz. Hiçbir zaman sıfırı aşamaz. Beni bir anlayabilseniz, anlıyoruz diyecek çok insan var içinizde biliyorum. Ama onlara sorduğum zaman mutlu musunuz diye bana sözleriyle mutlu olduklarını söylüyorlar. Ama Allah sana da iç dünyalarını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan başkalarının sizi mutlu görmesi değildir. Onlara mutlu olduğunuzu söylemeniz bir şeyi değiştirmez. Gerçekten mutlu olmanın sırlarını size ulaştırıyoruz. Öyleyse bu sırları kullanabildiğiniz takdirde mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzeli sizinle birlikte. Siz bütün bir muhteva içerisinde en iyiye ulaşabilecek olan standartların sahibisiniz. Allah'ın kanunlarına riayet ettiğiniz takdirde, Allah'ın kanunlarını dikkate aldığınız takdirde mutlu olacaksınız. Kanunlar sadece sizi mutlu kılacak olan hükümleri ihtiva eder. O kanunlara riayet etmediğiniz zaman siz sadece kendi kendinizi mutsuz edersiniz, yetmez. Bu mutsuzluğu başkalarına da ulaştırırsınız. Sevgili kardeşlerim, siz size düşeni yaptığınız zaman Allah mutlaka kendisine düşeni yapacaktır. İlk defa kendisine düşeni yapan siz misiniz, o mu? O. O size mutluluğunuzun anahtarını Kur'an-ı Kerim'le teslim etmiş. Daha evvel indirdiğim mukaddes kitaplarla o zaman yaşayan insanlara teklif ihsan etmiş. Kur'an-ı Kerim'le de bugün yaşayan insanlara ihsan etmiş Allah Teala bunu. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah anahtarları size teslim etmiş. Siz o anahtarlarla mutluluk kapılarını açıp oradan içeri giremiyorsunuz. Aranızda bunu başarabilenler var, hamdolsun. Öyleyse o kapıları size açtırmayan varlığı dikkatle izleyin ve tanıyın. Adı şeytan. Sizin mutlu olmanıza bütün istikametlerde birden mani olmaya çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada siz Allah'ın sizin için dizayn ettiği bütün güzellikleri çirkine çeviriyorsunuz. Allah'ın sizin için açtığı bütün mutluluk kapılarını kapatıyorsunuz. Kendinizi karanlığa, mutsuzluğa ve şeytanın ülkesinde yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Allah mahkum etmiyor. Siz kendinizi mahkum ediyorsunuz. Kim olursanız olun, Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Biliyor musunuz? Mutlu olmanızın hududunda her zaman başkaları var. Kim mutlu olmak isterse bilsin ki mutluluğunun kapısı başkalarına verebildiği mutlulukla açılır. Hangi ölçüde başkaları için yaşayabilirseniz o ölçüde mutluluğu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak demek, başkalarını mutlu etmek için, memnun etmek için, başka insanların varlığından huzur duymaları için, onlarla mutluluğu yaşamak için, o insanların bir araç olduğunu, bir vasıta olduğunu düşünün. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Etrafınızda kim varsa, en yakınınızdan başlayarak derece derece, dalga dalga etrafa doğru yayılan insan daireleri, hepsi sizin mutluluğun için var edilmiştir. Herkes başkaları için yaratıldı. Herkes başkalarını mutlu edip de o mutluluğun iki katını yaşamak için yaratıldı. Etrafınızda bulunan insanlar kim olurlarsa olsunlar, hepsi aslında bir piyondur. Sizin mutluluğunuzun her birisi bir kapısıdır. Siz o kapıları açmayı denediğiniz takdirde, açmaya teşebbüs ettiğiniz takdirde, mutluluğu onlara mutluluk vererek yaşamak istediğiniz takdirde, Allah'ın kanunu bu kanun. Ve sizin vazifeniz başka insanlara mutluluk vermek. Ve sizin hakkınız o mutluluğu verince onların yaşadığı mutluluğun iki katını yaşamak. Öyleyse hakkınızı ve vazifenizi çok iyi değerlendirmelisiniz. Hak vazife yapılmadıkça alınmaz. mutluluk kapısını açacak olan anahtar, başkalarına mutluluk vermek konusundaki vazifeyi tahakkuk ettirmektir. Öyleyse bunu yaptığınız zaman kapılarınızın mutsuzluğa açılması mümkün değildir. İki tane kapınız var. Birisi mutluluğa açılır. Başkalarına hizmet kapısıdır bu. İkinci kapı mutsuzluğa açılır. Başkalarından hizmet beklemenizin kapıları. Ben niçin başkalarına hizmet edecekmişim? Onlar bana hizmet etsinler zihniyetinde misiniz? Hep kaybedenlerden olursunuz. Ve de akıllı olduğunuzu düşünürsünüz. Birçok kendini akıllı sanan zavallı gibi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size akıllı olduğunuz intibanı veren iblistir. Başkalarını kullanmanızı ister. Nefsinizin tatmini konusunda hemen o sinsi adımları tanıyın. Kim, hangi düşman size başkalarını bir istifade vasıtası olarak göstermek istiyorsa, benimki kainattaki en büyük düşmanınız odur. Adı mı şeytan, reel adı mı iblis. Onun gibi milyonlarca şeytan, insan ve cin şeytanlar her an etrafınızda. Onları davranış biçimlerinden sanırsınız. Kendi menfaatleri vardır. Sizi menfaatlerine alet etmek isterler. Menfaat dediğimiz zaman nefsin istedikleri, bunu söylemek istiyoruz. Kim nefsine zebun ise, nefsinin emirlerine, isteklerine köle olmuşsa, o kişi mutsuzluk dünyasının karanlık temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, bir mutsuzluk dünyası var, bir de mutluluk dünyası. Mutsuzluk dünyasına dikkatle bakın. Orada şeytan vardır. Orada nefsinizin hakimiyeti söz konusudur. Nefsinizin afetlerinin. Onun için zikir hayatınızın en önemli, en sağlam mutluluk vasıtasıdır. Çünkü zikirle nefsinizdeki afetleri azalttıkça nefsiniz Allah'ın tarafına adım adım akacaktır. Bu akışkanlık zikrinizin boyutlarına bağımlıdır. Nefsinizin afetlerini yok ettikçe ruhunuzun hasretleri faziletler adıyla gelip nefsinize monte olacaktır. Ve nefsinizden ayrılan ise afetlerdir. İşte iki tane faktör nefsinizin kalbinde Allah'ın hasretleri faziletler adıyla gelip yerleştikçe yerleşmeleri oranında mutluluğunuz artacaktır. %50 mi nefsinizin kalbinde karanlıkları kovdunuz, yerine Allah'ın nurlarını yerleştirdiniz? %50 mutlu olabilirsiniz. Hayatınızın yarısı gene mutsuzlukla geçecektir. Öyleyse zikrinizi arttırarak oranı çoğaltmaya bakın. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? Allah'ı o kadar seviyorsunuz ve mutluluğa ulaşmak konusundaki kayığınızın küreklerini de o boyutta çekiyorsunuz sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mutluluk denilen şey aslında yakalanması o kadar kolay bir kuş ki onu hep elinizden kaçırıyorsunuz.

Yani vazifenizi yapmanız lazım. Zikir mi yapıyorsunuz? Mutluluğun kanatlarındasınız. Allah'ı düşünün. Anı yaşayın zikir yaparken. Allah'ın orada olduğunu, huzur namazını kılanların başlarının üzerinden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada. Zikir yapıyorsanız onu düşündüğünüz sürece öyle bir nur içinde olacaksınız ki kalbiniz adım adım aydınlanacak. Huzur içinde olacaksınız. Zikir yapın. Çok zikir yapın. Daimi zikre ulaşmaya çalışın. Bu vazifenizdir. Bunu ne kadar arttırırsanız o kadar büyük bir mutluluk hakkının sahibi olursunuz. Hepiniz Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Ama ne kadar sevdiğinizi ölçün. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah için ne kadar zikrediyorsunuz? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Boşuna mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Az zikir yapıyorsunuz. İnsanlara az mutluluk ulaştırıyorsunuz. Öyleyse hem az zikir yaptığınız için hem de insanlara az mutluluk ulaştırdığınız için siz kendinizi az mutluluğun sahibi kılabilirsiniz. Eğer bunları hiç yapmıyorsanız, gizlemeye çalışsanız da nafile, siz mutsuz bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, neyi kimden gizleyeceksiniz ki? Sayıları çok fazla olan emirler alıyoruz. Çoğu mutsuzluk şarkıları söylüyor. Pek çoğu. Hepsine ayrı ayrı sesleniyoruz. Böyle yaparsanız bunun arkası mutsuzluktur. Değişin diyoruz. Değişin. Allah'ın güzelliklerini yaşamaya çalışın. Bırakın dışınızdaki insanlar size fenalıklarını, kötülüklerini yapmaya devam etsinler. Onların kötülüklerini değil, neden kötülük yaptıklarını değil, onların cephesinde size kötülük yapmalarının sebeplerini değil, onlara nasıl mutluluk verebileceğinizi düşünün. Her şeye rağmen mi? Evet, her şeye rağmen. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar. Hani hep şu hikaye anlatılır. Çocuk kendisini çok seven annesini öldürüyor. Kalbini çıkarmış, elinde kalp, kaçıyor cinayetten sonra ve ayağa takılıp düşüyor çocuk. Kalp diyor ki ona, ayağın acıdı mı evladım? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Etrafınızdaki insanlar diyelim ki sizi sevmiyor ama Allah seviyor. Hangi standartların içinde olursanız olun, hep onun sevgisi tükenmez bir sevgi olarak size doğru akacaktır. Ama bunun boyutlarını, sevginin boyutlarını tayin eden sizin davranış biçimlerinizdir. O sevgi çağlayanını

iplik kadar incelen bir çeşme akıntısına dönüştürebilirsiniz. Başkalarını sevmediğiniz sürece, başkalarına sizden hizmet değil de mutsuzluk bulaştığı sürece. Sakın "onlar beni mutsuz ediyorlar, ben de onları mutsuz edeceğim" tarzında bir zavallı düşüncenin sahibi olmayın. Belki bu size çok aktif bir düşünce olarak görünecektir. İblis kafanıza hep bu imajı yerleştirmeye çalışır. Başkaları sana kötü davranıyorlarsa, sana da onlara kötü davranma hakkı onlar tarafından veriliyor demektir. Hakkını kullan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birinin size kötülük yapması, sizin ona kötülükle davranmanızın, sizin ona kötülük yapmanızın sebebini teşkil edemez. Herkes kendi davranışlarının Allah'ın huzurunda kendisi sorumludur. Sorumlusudur. Öyleyse başkaları size kötü davranıyorlarsa bunun hesabı anında onların hayat filmlerine girmiştir. Her kötü davranışlarının karşılığında negatif dereceler kazanmışlardır. Yetmez. Her kötü davranışlarının karşılığında başkalarına yaşattığı mutsuzluğun iki katını, birinci kat Allah-u Teala tarafından, ikinci kat ruhlarının nefslerine azap etmeleri sebebiyle iki kat olarak yaşamışlardır. İşte bir toplum düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu toplumun muhtevası insanların birbirine huzursuzluk verdiği, sıkıntı verdiği bir ortam olsun. Herkes bir mutsuzluk alışverişi içinde olacaktır. A, B, C, D, E diye bu toplumun 5 kişilik bir üyeler grubunu düşünelim. A, B'ye mutsuzluk veriyor. C'ye, D'ye, E'ye mutsuzluk veriyor. B, kendisinden başka diğerlerine mutsuzluk veriyor. C, D, E, D hepsi etrafındaki herkese mutsuzluk veriyor. Her birinin başkasına verdiği mutsuzluğun karşısında yaşadığı şey, onlara verdiği mutsuzluğun iki katını yaşamak. Sabahtan akşama dek bu 5 tane insanın her birisi mutlak olarak mutsuzluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci toplum daha düşünelim. A, B, C, D, E var bu toplumda da. Ama herkes başkalarına mutluluk vermek için çalışıyor. Birbirlerine gülümsüyor insanlar. Birbiriyle ilgileniyorlar. Hal hatır soruyorlar. Problemi var mı diye soruyor kardeşine herkes. Acaba senin problemine nasıl çare bulabiliriz? Nasıl bir çözüm ulaştırabiliriz, oluşturabiliriz diye soruyor. Herkes başkası için yaşıyor. A, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye mutluluk vermekle meşgul. B, A'dan aldığı mutluluğun karşılığında A'ya mutluluk vermekle meşgul. Ama aynı B, C'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. D'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. E'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. Öyleyse bir aydınlık toplum, güneş toplumu, mutluluk toplumu, içinde bulunan sücelerin, birimlerin birbirlerine mutluluğu ulaştırdıkları bir ışık kaynağıdır. Öbür taraftan da kimler kapkaranlık suratlarla başka insanların karşısında onları mutsuz edecek, hatalarını arayan, menfaatlerini onlardan almaya çalışan, yanlış davranışlarda bulunan insanlarsa, orada
ağın da beynin de C'nin de D'nin de E'nin de birbirlerine verecekleri şey sadece mutsuzluktur. İnsanlar kitle halinde mutsuzluğu yaşarlar. Birbirlerine mutsuzluk ulaştırdıkları takdirde insanlar kitle halinde mutluluğu yaşarlar. Birbirlerine mutluluk ulaştırdıkları takdirde. Öyleyse bu sonsuz toplum içerisinde gruplar düşünelim, küçük gruplar. Bu grupların içindeki insanlar, iki kişi, üç kişi eğer birbirlerini mutlu etmeye çalışıyorlarsa, ruhları istikametinde davranıyorlarsa, nefslerinin afetlerini devreden çıkarmayı başarıyorlarsa, birbirlerine karşı olan davranışlarda, o zaman bu insanların hepsi mutludur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan hepinize en çok başkaları sizden yana değildir teziyle zarar verir. Bırakınız başkalarını, bizim bile kendilerinden yana olmadığımızı düşünen insanlar var. Şeytan onlara bizim onlardan yana olduğumuzu, Allah'ın da onlardan yana olduğunu hiçbir zaman göstermemek üzere büyük bir faaliyetin içindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanları yargılarken tarafsız olmaya çalışın. Hep size yapılan bir takım haksızlıklardan şikayet edersiniz. Ama bilir misiniz? Aslında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıkların bedelidir size ödenen. Aldığınız şey hiçbir zaman verdiğinizden fazla olmaz. Verdiğiniz renk neyse aynı rengi geri alırsınız. Karanlık veriyorsanız, siyah veriyorsanız çevrenize, onlardan siyah geri döner size. Karanlık geri döner. Etrafınıza nur veriyorsanız, beyaz veriyorsanız, onlardan size nur geri dönecektir. Beyaz geri dönecektir. Etrafınızdaki herkes sadece bir aynadır. Sizin aynanızdır. Onların size nasıl davrandığına dikkatle bakın. Eğer iyi davranmıyorlarsa kendinizi onlarda görün. Siz onlara öyle davrandığınız için öyle mukabele görüyorsunuz. İnsanlara yukarıdan bakmayın. İnsanları ben onlardan üstünüm mesajlarıyla yanlış algılamalara götürmeyin. Allah'ın katında kimin üstün olduğunu siz bilemezsiniz. Üstünlük nefsin bir afetidir. Üstünlük taslamak demek daha doğru olacak. Sevgili kardeşlerim, hep etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size haksız davranılıyor diye. Acaba bu haksızlığı ne kadar hak ettiğinizi hiç düşündünüz mü? İnsanları suçlamak mutsuzluğunuzun tesiri altında son derece kolaydır. Size göre yüzlerce sebep bulabilirsiniz. Ama onların acaba ne kadarı sizin onlara davranışınızın karşılığını hiç düşündünüz mü? Neden insanlar size karşı kötü davranıyor? Hiç düşündünüz mü? Siz onlara kötü olduğunuz için, siz onlara iyi davranmadığınız için, onların size ulaştırdıkları mutsuzluk rüzgarları daha evvel
sizin onlara ulaştırdığınız mutluluk, mutsuzluk rüzgarlarının bir karşılığıdır. Hiçbir zaman Allah'ın kanunu unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Davranış biçimleri sizin davranış biçimlerinin size geri döndürülmesidir, aksettirilmesidir. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Her biri aslında sizin için bir işaret taşıyor. Bir altın kadar kıymetli davranışları. Kendinizi ayarlamak, mutluluğu çekecek bir dizayn içine ayarlayarak ulaştırmak istiyorsanız, etrafındaki insanların her birisi bir sinyal merkezidir sizin için. Her davranışları sizin ne olduğunuzu size gösteren birer işarettir. Herkes bana çok fena davranıyor diyen insan bilsin ki, o herkese çok fena davrandığı için onlardan gelen netice daima aynı sonuca ulaştıracaktır bunu. Değişmedikçe onlar değişmeyeceklerdir. Öyleyse çevrenize karanlıklar taşıyorsanız, çevrenizden karanlıkları geri alacaksınız. Bunun çözümü sadece bir tek alternatif taşır. Daha başka bir ifadeyle alternatifi olmayan tek bir davranış ihata eder. Kaynağında mutsuzluğunuzun başkaları yok. Siz varsınız. Ve siz başkalarını mutlu edecek davranışlar sergilemedikçe, başkalarından sizi mutlu edecek davranışlar beklemeyin. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Hiçbir zaman Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Hayatınızı kendinize zindan edersiniz. Ve bizim size bunca yıllar döktüğümüz diller, gayretlerimiz, sizi mutlu etme konusundaki bütün çabalarımız hep boşa gider. Akıntıya karşı kürek çekmiş olursunuz. Ya da asıl deyimiyle iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekersiniz mutlu olacağım diye. Sizi iskeleye bağlayan ip var ya, işte o sizin davranışlarınızdır. Anladınız değil mi sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, eğer kayığınız, mutluluk kayığınız mesafe almıyorsa, onu iskeleye bağlayan ip sebebiyledir. Sizin mutsuzluk veren davranışlarınızı temsil eder o ip. Öyleyse deneyin. Siz başkalarına mutluluk vermeye başlayın bakalım. Neticeyi bana da söyleyin. Bunun kolay bir şey olmadığını göreceksiniz. Şeytan ve nefsiniz size mutluluğunuzun kaynağının bu olduğunu bildikleri için bu imkanı hiçbir zaman vermek istemeyeceklerdir. Ve hep şeytanın ülkesinde yaşamak istemiyorsanız bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Başkalarının gözünde size sevgiyle bakan pırıltılar görmek istemiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse o pırıltıları siz onlara önce ulaştırmak mecburiyetindesiniz. O zaman onların karşısındaki gördüğünüz şey, onlardan gelen sevgi pırıltıları sizin onlara ulaştırdığınız sevgi pırıltılarının reflekte edilmesidir. Sadece bu kadar. Öyleyse mutlu olmak isteyen herkes için tavsiyemiz odur. Allah'ın tavsiyesi odur. Vazifeniz
başkalarını mutlu etmektir hakkınız, onlardan mutluluğu geri almaktır. Allah'tan da. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz dünya mutlulukları vermesini, mutlaka cennetine almasını, en üstün cennetlere ulaştırmasını bütün kalbimizle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha.

0: Eşinizle sevgili kardeşlerim aralarınızda hepiniz için söylüyorum. Anlaşmazlıkları oluşturmayın. Allah içinsiniz, aileniz içinsiniz demektir. Ailenize sadece sevgiyi ulaştırın. Aranızda karşınızdaki istemese bile siz sevgiyi davranışlarınızla ispat edin onları sevdiğinizi. Eğer bunu yapabilirseniz onlar da sizi çok seveceklerdir. O beni sevsin, ben de onu seveyim yok. Ben onu seveceğim. İnşallah Allah-u Teala da onun beni sevmesini sağlayacak diye bir ümit içerisinde olun. Karşınızdakinden beklemeyin. Önce siz sevginizi gösterin. O zaman karşınızdakinden sevgi beslemek hakkınız doğar. Sevgi beklemek o zaman sizin de hakkınız olur.
1: Aslında böyle bir olan yok. Dinler yok. Sadece bir tek din var. Babamız İbrahim'in, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim bütün peygamberlerden evvel geliyor. Ve onun Hanif dini, bütün insanların o fıtratla yaratıldığı temel din, tek bir din. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki kendini dine, Allah'a ikame et ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Hanif fıtratı tabiatımızda, yaratılışımızda fıtraten yaratılırken var olan bir özellik, insana ait olan bir özellik. Tek Allah'a inanma özelliği, Allah yolunda birlik ve beraberliği düşünmeye yönelik o istikamete meyletmiş bir tabiat. Tabiatımızda, fıtratımızda var olan bir husus. Allah yolunda vahdet, Allah yolunda tevhid. Tek Allah'a inanarak Allah'ın tekliği konusundaki tevhid, Allah yolundaki insanların tek bir kitleyi oluşturması konusundaki tevhid ve Hanif fıtratının son noktasına bakıyoruz. Allah'a teslim olmak. Hazreti İbrahim de, Hazreti Nuh da, Hazreti Yakup da, Hazreti Davud da, ne kadar peygamber gelmiş geçmişse hepsi Hanif dininin sahibi olmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Hanif dini kainatın tek dinidir. Bütün bir kainatta başka bir din hiç olmadı. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Babamız İbrahim'in Hanif dinini. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de babanız İbrahim diyor. Ve onun Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Külliyen teslim, bir hakkın teslim. Ve bakıyoruz ki bütün dinler ayrı ayrı dinler gibi görünüyor zamanımızda. Ama sadece bir tek din var. Hanif dini. İşte dinlerden değil, Allah'ın yegane dininden bahsetmemiz gerek.
2: Vardır.
1: Bütün dinler tek bir dinden ibarettir. İşte bu konuda Allah-u Teala Bakara Suresinin 62. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İnnellezine amenu, onlar ki muhakkak ki amenu olanlardır. Vellezine hadu, onlar Musevilerdir, Yahudilerdir. Ve Nasara ve Hristiyanlardır. Ve Sabi'ine ve Sabi'lerdir. Hazreti Davud'a tabi olanlardır. Men, o kişiler ki amene billahi, Allah'a amenudurlar. Ve diyemin ahiri, ve Allah'a ruhların ölmeden evvel ulaştıracaklarına da inanırlar. Ve amile salihan, ve salih ameller, nefslerini ıslah edici ameller işlerler. Felehüm ecrühüm, onların ecirleri, ücretleri, mükafatları inde rabbihim, Rablerinin katındadır. Ve la hafin aleyhim ve la hum yahzenun, onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın İslam için söylediği her şey, amili olmak, Allah'a ahiret gününe inanmak ve tabi olarak o ahiret gününe ulaşmak üzere tabi olarak salih ameller işlemek. Çünkü hiç kimse tabi olmadan salih ameller işleyemez. Allah-u Teala bunların Allah'ın evliyası olacaklarını işaret ediyor. Çünkü diyor ki la hafin aleyhim ve la hum yahzenun. Allah'ın evliyasının, evliyaullah'ın özellikleri bu. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Kim bu insanlar? Ahiret gününe inanmakla kalmıyorlar. Ahiret gününe ulaşmak üzere yola çıkıyorlar. Yola çıktıkları kesin. Çünkü salih ameller işliyorlar bunlar. Öyleyse bütün dinlerde amin olmak var. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanmak ve yevmel ahire inanmak var. Ve nefsi ıslah edici ameller işlemek, yani evvela tabi olmak, sonra da nefs tezkiyesi yaparak ruhu Allah'a teslim etmek, tasfiyeye devam ederek fizik vücudu ve nefsi Allah'a teslim etmek. Söz konusu. Öyleyse biliyoruz ki bunlar İslam'ın temel umdeleri. Ama ne diyor Allah-u Teala? Hadu, Yahudilerde de, yani Musevilerde de, Nesara, Hristiyanlarda da, Sabi'ine, Hazreti Davud'un zeburuna tabi olanlarda da, hepsinde de ortak özellik aynı. Müslümanları zaten Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim baştan aşağı teslimle donatmış. Ama görülüyor ki sadece İslam'ın değil, bütün dinlerin ortak özelliği Allah'a ulaşmayı dilemek, yani amin olmak. Yevmil ahire inanmak, Allah'a ruhu ölmeden evvel, Allah'a ulaştırmaya inanmak ve mürşide tabi olmak ve bu şekilde salih ameller işlemek Yahudiler içinde de bir grubun, Hristiyanlar içinde de bir grubun, Safiinin içinde de bir grubun alametini oluşturuyor. Öyleyse bütün dinlerde bunların hepsinin mevcut olduğu neticesine ulaşıyoruz. İslam'daki bütün özellikler bu dinlerin hepsinde var. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki قُولُ deyin ki آمَنَّا بِاللّٰهِ Allah'a inandık. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا sahabeye söyleniyor. Bize indirilene, bizim üzerimize indirilene, yani Kur'an-ı Kerim'e inandık. Allah'a inandık. Kur'an-ı Kerim'e inandık. Üzerimize indirilen Kur'an-ı Kerim'e inandık. Ve ma unzile ila İbrahim'e Hazreti İbrahim'e indirilene inandık. Ve İsmail'e ve Hazreti İsmail'e indirilene inandık. Ve İshak'a ve Hazreti İshak'a indirilene inandık. Sahabe kendilerine indirilen Kur'an-ı Kerim'e inanıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i aşan ifade Hazreti İbrahim'den başlıyor. Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a indirilenlere inandık deyin diyor Allah-u Teala. Ve Hazreti Yakub'a, Yakub'a ve Esbat'a ve onun torunlarına ve ma'utiye Musa, Hazreti Musa'ya verilen tabletlere, yani Tevrat'a ve İsa, Hazreti İsa'ya verilen kitaba, İncil'e ve ma utiyen nebiyyüne min Rabbihim. Ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere hepsine inandık deyin diyor Allah Teala sahabeye. La nüferriku beyne ehadin. Onların arasında ayırım yapmayız, fark gözetmeyiz. Ve nahnu lehu müslimun. Zaten biz ona, Allah'a teslim olanlarız. Öyleyse aralarında hiçbir ayrım yapmak gerekmiyor ki Allah-u Teala sahabeye öyle söylüyor. Onların aralarında bir fark yoktur ki diyor. Siz onların arasında fark gözeteceksiniz. Öyleyse bütün dinlerin ve resullerin bir olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'e, İshak'a, İsmail'e, Yakub'a, torunlarına, Musa'ya, Hazreti Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Öyleyse bundan çıkarmamız lazım yine hüküm. Hazreti İbrahim'e Hanif dininin muhtevasını teşkil etmek üzere Allah-u Teala'nın indirdiğiyle Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya indirdiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği, ve bütün diğer nebilere Allah-u Teala tarafından verilenler hepsi birbirinin aynı aralarında, yani o kitaplara, Allah-u Teala'nın verdiği bütün kitaplara aralarında hiçbir ayrım yapmadan, fark gözetmeden inanmak söz konusuysa ve hepsi bu kitaplara inanarak, o kitaplardaki muhtevayı tatbik ederek Allah'a teslim olmuşlarsa, kitapların arasında hiçbir farkın olmadığı kesinlik kazanıyor. Bütün kutsal kitaplar, bütün mukaddes kitaplar aynı hedefe yönelik insanları mutlak olarak Allah'a teslime yöneltiyor. Allah-u Teala yine belki ayette Bakara 62'de Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden amin olanlar, nefsine sahip camiler işleyenler diyor. Bakara 62. Bakara 136'da ise, yani sadece İslam'ın arasında değil, Hristiyanların arasında da, Yahudilerin arasında da, Hazreti Davud'a onun ona indirilen zevura tabi olanlara da, hepsine aynı şey söz konusu. Hepsinin arasında, tabi olanların arasında temel hudutları koruyanlar, Allah'a teslim olma yolunda faaliyete geçenler var. Nefsi ıslah edici amel işlemeleri söz konusu. Nefs tezkiyesi yapmak söz konusu, tasfiyesi yapmak söz konusu. Hepsine mükafat vereceğini söylüyor Allah Teala. Cezalandırmak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere ve Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmayanlara has bir olaydı. Bunlara mükafat vereceğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse mutlaka aynı standartların sahipleri, Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar, ruhlarını Allah'a doğru çıkarıp Allah'a ulaştırmışlar. Ve nefs tezkiyesi daha sonra tasfiye hüviyetine girmiş. Fizik vücutlarında, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İşte Bakara 136'da da sadece fizik vücudu nefsi değil, iradenin de Allah'a teslimini içeren bir ifade görüyoruz. Çünkü Allah'a teslim olmak deyince Bakara suresinin 131. ayet-i kerimesinden itibaren Allah-u Teala Allah'a teslim eden, teslim olan peygamberlerden bahsediyor. Hepsi iradelerini de daveti de akıllarını da Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Bütün nebiler, devrin imamı her birisi kendi zamanında devrin imamı. Burada bütün kitapların arasında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğini söylüyor Allah Teala. Görüyoruz ki bütün kitaplar, bütün kutsal kitaplar mutlaka teslime ulaştırıyor. Âl-i İmrân Suresi 84. ayet-i kerime. Kul de ki âmennâ billâhi, biz Allah'a inandık. Ve mâ unzile aleynâ, bizim üzerimize indirilen inandık. Ve mâ unzile alâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Esbat'ı ve mâ utiye Musa ve İsa ve Nebiyyûne min Rabbihim la neferriku ene ahadin minhum ve nahnu lehu muslimin. İki ayet-i kerime Bakara 136 ile 84, Ali İmran 84

Bir tek yer hariç her şeyle aynı. Birinde ve ma utiyen nebiyyune min Rabbim diyor. Diğerinde ve ma utiyen demiyor, daha evvel ma utiye kullandığı için Allah-u Teala ve nebiyyune diyor. İki ayet-i kerime birbirinin aynı. Öyleyse buradaki ifade çok net, aralarında hiçbir farkın olmadığını söylüyor Allah Teala bütün mukaddes kitapların. Yani hangi peygamber yaşamışsa Allah Teala ona hangi kitap indirmiş olursa olsun, adı kitabın ne olursa olsun, Kur'an'da hangi isimle anılırsa anılsın, ama hepsi birbirinin aynı. Tabi olanları mutlaka cennete ulaştırıyor. Olmayanları, o kitaplardaki hükümleri tanımayanları, dinlemeyenleri, tatbik etmeyenleri, onları da mutlaka cehenneme götürüyor. Ve Ankebut 46. Ve la tücadilu ehlel kitabı. Billeti ehlen kitap ile kitap ehliyle mücadele etme diyor Allah Teala. Hiye ahsenu illellezine zalemu minhum. Onların içindeki zalimler hariç onlara en güzel olan bir tarzla davranın. Onlarla kitap ehliyle mücadele etmeyin. Onların arasındaki zalimler hariç diğerlerine en güzel şekilde davranın. Ve kulu ve deyin ki amenna, biz inandık. Billezi ve ileyna, bizim üzerimize indirilene ve unzile ileyküm, ve sizin üzerinize indirilene ve ilahüna ve ilahiküm vahidün. Sizin ilahınız da bizim ilahımız da tektir. Ve nahnu lehu muslimun. Ve biz ona, o tek ilaha, aynı ilaha teslim olmuşuz. Öyleyse işte burası ruhunu teşkil ediyor kulunun. Burada açık açık biz sadece bize indirilene falan, biz Hazreti Muhammed'e inanıyoruz diye, o bizim peygamberimiz diye sadece ona iman etmiyoruz. Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerden bahsediyor ve hepsine iman edilmesi lazım geldiğini söylüyor Allah-u Teala. Ve böyle bir durumda bütün peygamberlere iman etmek söz konusu oluyor. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da tektir, aynıdır, birdir. Bir başka ifadeyle bizim ilahımız sizin ilahınızda bir şey yoktur. Hepimizin bir tek ilahı vardır oluyor netice. Ve biz ona teslim olanlarız.

Öyleyse gördüğümüz şeyin açık ve kesin. Teslim olmak, teslim olmak, teslim olmak. Allah'a ruhunuzu teslim edeceksiniz. Allah'a fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Allah'a nefsinizi teslim edeceksiniz. Allah'a iradenizi teslim edeceksiniz. Dört tane teslim gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Böyle bir dizaynda Allah'a teslim olmaktan bahsediyor Allah-u Teala.

Biz ona teslim oluyorsak, diğerleri de bizden evvel yaşayanlar da aynı şekilde onlar da ona, Allah'a teslim oldular. Ayrıca gördüğünüz gibi Allah Teala kitap eliyle, yani Yahudilerle, Musevilerle ve Hristiyanlarla tartışmayın diyor. Onlara kötü söz söylemeyin diyor. Tam aksine deyin ki biz sadece bize indirilene değil, size indirilene de iman ederiz. Ve aralarınızda fark da gözetmeyiz. Ve biz Allah'a teslim olanlarız. Yani siz de Allah'a teslim oluyorsunuz, biz de Allah'a teslim oluyoruz anlamı var burada. Öyleyse bakıyoruz Allah Teala'nın resimlerin vazifelerine. Bu Allah'ın resimlerinin vazifeleri hep aynı. Allah Teala Bakara Suresi'nin 285. ayet-i kerimesi diyor ki: "Âmener Resulü bima unzile ileyhi min Rabbihi vel müminun." Resul kendi üzerine Rabbinden indirilene iman etti. Vel müminun. Ve müminler de, Resul de, müminler de Rabbinden ona, Resul'e indirilene iman ettiler. Küllün amene billahi, hepsi, yani Resul de, müminlerin de hepsi Allah'a iman ettiler ve melaiketehu, onun meleklerine iman ettiler. Ve kütübihi, ve kitaplarına iman ettiler. Ve resulihi, ve resullerine iman ettiler. Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve resullerine. La nüferruku beyni ahadin min resulihi. Onun resullerinin resullerinden resulleri arasında bir ayrım yapmazlar.

Ve kâlû semînâ ve âtânâ. Ve dediler ki işittik ve itaat ettik. Gufraneke Rabbena, Rabbimiz bize mağfiret eyle ve ileykel mesîr, dönüşümüz sanadır.

Öyleyse Resul ne yapıyor? Kendisine indirilene iman ediyor. Müminler, onlar da Resullerine indirilene iman ediyorlar. Ve böyle bir dizaynda Resuller ve onlara tabi olanların hepsi onlar amil olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Henüz ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Ama daha yola da çıkmamışlar. Yola çıkacaklar. Çünkü Allah'ın meleklerine ve kitaplarına ve resullerine iman etmişler. Ve demişler ki işittik ve itaat ettik. Rabbimiz mağfiretini dileriz. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Henüz tabiyet olmamış. Ve varışımız bundan sonra ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak ve sana ulaşacağız. Burada Allah-u Teala Allah'a inanmayı koymuş, meleklere inanmayı koymuş, Allah'ın kitaplarına inanmayı koymuş ve Resullerine inanmayı koymuş. Yedi tane inanç şartının dördü var. Allah'a, Resullerine, kitaplarına, meleklerine. Bazı vadeler yok. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizin olduğu yok. Ve yedincisi de yok. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya.

Aslında yine hepsi tamam oluyor. Yani felki beyne azin min Resulü Resulü arasında fark etmeyiz dedikten sonra kâle dediler ki semina ve atana, işittik ve itaat ettik, yani ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi sana teslim edeceğimize dair sana söz verdik. Şimdi gufraneke Rabbena, Rabbimiz bize mağfiret eyle dediklerine göre, yani biz mürşidimize ulaşıyoruz, önünde şükür tövbe ediyoruz. Ruhumuzu sana ulaştırmakla meşgul olacağız. Yani ruhun Allah'a ölmeden ulaşması da var. Ve dönüşümüz sanadır. Kıyamet gününde sana, senin huzuruna geri döneceğiz. Bir taraftan da ruhumuzu ölmeden evvel sana ulaştıracağız. Yani ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da var. Evet.

Allah Teala gene bütünü almış. Kufraneke muhtevasını aldığına göre günahlarımızı sevaba çevir. Yani biz ruhumuzu sana doğru yola çıkartıyoruz anlamı var. Ve dönüşümüz sanadır da bazı vadel mevti ifade ediyor.

tonight. Sonuca ulaşıyor ayet-i kerime. Görüyoruz ki bütün vesilelerle Allah-u Teala'nın ulaştırmak istediği yer hep aynı, kendi zatına ulaştırmak. Fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim ettirmek. Ali İmran 84'te Allah-u Teala şöyle söylüyordu. Kul amennâ billâhi. Peki biz Allah'a inanırız. Ve mâ unzile aleyna, üzerimize indirilene, ve mâ unzile alâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a, Hazreti İbrahim, İsmail ve İshak'a indirilenlere ve Yakub'a ve Esfat'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirilene, ve mâ utiye Musa ve İsa, Hazreti Musa'ya ve İsa'ya verilenlere ve Nebiyyüne ve Nebilere verilenlere, min Rabbim, Rablerinden. لَنْ نُفَرِكُ بَيْنَ يَعَدٍ مِنْهِمْ Onların arasında fark gözetmeyiz. وَنَحْنِ لَهُ مُسْلِمُونَ Müslümun biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Ve Ankebut suresinin 46. ayeti kerimesi. Kitap ehliyle mücadelenizi ona göre yapın diyor Allah-u Teala. Şimdi resimlerin, bütün resimlerin ortak bir özellikleri var. Bütün resimler Kehf suresinin 56. ayet-i kerimesinde bir belli hedefe yönelik olarak gönderiliyor. Ve mâ nürsülün mürseliyle biz resimlerimizi göndermeyiz. İlla mübeşşirine, sadece müjdeleyici olarak ve münzirin ve nezredici, uyarıcı olarak göndeririz. Biz resimlerimizi sadece uyarıcı ve müjdeci olarak göndeririz.

Ve kafirler hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ve yücadilillezine keferu bil batile li yuthidu bihil hakka. Hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler diyor Allah-u Teala kafirler. Ettehazu ayati, ayetlerimizde ve ma unziru huzuva, ve nezledildikleri, uyarıldıkları şeyle alay ederler diyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetleriyle ve korkutuldukları şeyle alay ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlık tarihi boyunca hep Resuller gelmiş geçmiş. Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler, reddettiler diyor Allah-u Teala. Hiçbir kavim olmamış ki kendilerine Allah'ın gönderdiği Resulleri kabul etsinler. Yani kavmin çoğu mutlaka karşı çıkıyor. Küçük bir çoğunluk, onlar beraber oluyorlar. Allah'ın Resulüne tabi oluyorlar. Küçük bir azınlık. Ama büyük çoğunluk hep Resulün karşısında. Resulü mutlaka inkar ediyorlar, reddediyorlar. Ama böyle olması neticeyi değiştirmiyor. Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor. Allah'ın muradı açık ve kesin insanları kurtuluşa ulaştırmak dileği. Mutlaka insanlar hangi kavmin içinde bulunursa bulunsunlar, mutlaka o kavmede Allah-u Teala Resul gönderiyor. Öyleyse insanların arasında bir muhteva tayin ediyor Allah-u Teala. Hedefi bütün insanları, ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ettirmek. İşte hangi din olursa olsun Allah-u Teala'nın vasiyeti bu. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah'ın çağrısı bu istikamette. Ve Allah-u Teala bu hedefi tahakkuk ettirmek üzere her şeyi dizayn etmiş. Bir süre sonra yozlaşma mutlaka başlamış. Her peygamberden sonra, bir süre sonra peygamber öldükten sonra geçen asırlar devam ettikçe peygamberin söyledikleri ve kitaptaki gerçekler adım adım şeytan tarafından örtülüyor. Öyle insanlar oluşuyor ki onlar Allah'ın temel emirlerini mutlaka çiğniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bakıyoruz ki Nail 36'da Allah-u Teala buyuruyor, biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. O kavimlerdekileri

şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Bir kısmı hidayete ermişler ama bir kısmının üzerine dalalet hak olmuş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi Allah Teala en güzel biçimde boyutta gerçekleştiriyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz her kavimde kendi dilleriyle onlara hitap etsinler diye Resuller bahsederiz, vazifeli kullanırız. Biz diyor Allah-u Teala Resullerimizi kendilerine itaat edilsinler diye tayin ederiz, göndeririz diyor. Resul'e itaat etmek, Allah'a itaat etmek demektir diyor. Resul'e tabi olmak, biat etmek, Allah'a tabi olmaktır. Allah'a biat etmektir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın insanlık tarihi boyunca yaptığı şey her devirde mutlaka Resul bahs etmek. Hiçbir kavmi hiçbir devirde Resulsüz bırakmamış Allah-u Teala. Çünkü diyor ki ve mâ künnâ muazibîne hatta nebâse Resûlâ. Biz bir Resul bahs etmedikçe azap etmeyiz diyor. İşte Allah Teala bütün kavimlere resul gönderiyor. Bütün zaman parçalarında gönderiyor. Hangi zaman olursa olsun bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın resulleri yaşıyor. İşte bunu yaşayan resuller Allah'ın resulleri vazifeli. İnsanları hidayete erdirmekle, insanların ruhlarını Allah'a teslim etmelerini sağlamakla, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini sağlamakla görevli resuller, bütün devirlerde ve bütün kavimlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var oluyor. Ama istisnasız hepsini insanlar reddediyorlar. Külli kavmin bir Resul diyor Allah Teala. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Her zaman vardır diyor. Resuller aynı zamanda hidayetçiler. Külli kavmin minhat diyor Allah Teala. Bütün kavimlerde hidayetçi vardır diyor her zaman. Bütün
bütün kavimlere nezir göndeririz diyor Allah Teala. Aynı şeyi söylüyor. İster hidayetçi desin, ister Resul desin, ister nezir desin. Dikkat edin. Biz göndeririz diyor Allah Teala. Biz tayin ederiz diyor. Neziri de, Resulü de, hidayetçiyi de Allah tayin ediyor. Ve sanki birbirinden farklıymış gibi görünüyor manalar. Ama farklı değil. Bütün nezirler Allah Teala tarafından tayin edildikleri için mutlaka Resul'dür. Risaletle vazifelidir. Bütün Resuller de aynı zamanda nezirdir. Hem uyarırlar insanları, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse gidecekleri yerin cehennem olduğuna dair, hem de insanları müjdelerler. Eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine girersinle başlayan bir müjdeleme usulü. Ve sonuç ne oluyor? Sonuç Allah'ın birinci kat cennetiyle başlayan amin olmanın başlangıç aşamasından sonra kişi birinci kat cennetin sahibi bu aşamada mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman, Resul'e tabi olduğu zaman, devrin imamına tabi olduğu zaman hepsi aynı istikamette, herkesin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir.

0: Böyle kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudunu ahsen kılacaktır. Fizik vücudunu ahsen kıldıktan sonra bunun manası fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özellik taşımaktadır. Daha sonra kişinin nefsini Allah'a teslim ettiğini görüyoruz. Nefsindeki bütün afetleri yok etmek suretiyle bunların her biri insanın manevi tekamülünde ve kazanılan cennetlerde birer kilometre taşı. Ruhun Allah'a teslim edilmesinde üçüncü kat cenneti hak ediyor kişi. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cenneti, nefsini Allah'a teslim ettiği zaman beşinci kat cenneti, irşada ulaştığı zaman altıncı kat cenneti, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci kat cenneti kişi elde ediyor. Yedi kat cennetin her biri için kişinin Allah-u Teala ile ilişkilerinde mutlaka mükafatı var. Öyleyse bütün insanlık tarihi boyunca Hazreti Adem'den başlayarak insanlar hep Allah'a teslim oldular. Allah'a ruhlarını, beklerini, nefslerini, iradelerini teslim ettiler. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile ilişkilerimizde teslim söz konusu. Allah'a tesliminiz. Bütün dizaynlar içerisinde Allah'a teslim olmak söz konusu. Öyleyse muhtevayı buna göre tayin etmek mecburiyetindeyiz. Bütün devirlerdeki Resuller, bütün devirlerdeki Nebilerin var olduğu devirlerdeki Nebiler, Peygamberler, bütün Nezirler, aynı zamanda mutlaka Resuller, bütün Hidayetçiler, hepsi bir tek şey yapmakla vazifeliler. Allah'a davet etmek ve insanları buna ikna etmek. Allah'a ruhlarını ulaştırmaları konusunda onları ikna etmek, onlara tebliğde bulunmak. İşte böyle bir dizaynda bütün insanlık tarihi boyunca hep aynı sonucu görmüşüz. Hazreti Adem'in oğulları arasında hem selah mertebesinin sahipleri hem de cehenneme gidecek olan insanlar oluştu. O andan itibaren daha Adem Aleyhisselam'dan başlayarak. Öyleyse her devirde Allah'ın güzelliklerini yaşayanlar oldu. Allah'a teslimlerini tamamlayanlar oldu. Her devirde İnsanların çoğu ne yazık ki bunlardan olmadı. Allah'a isyan edenler oldu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan öylesine aktif bir mahluk ki, öylesine ikna edici bir özelliğin sahibi ki, bütün insanlarla ayrı ayrı savaşır, onlara savaştığını hissetmez, hissettirmez. Onların kendi düşünceleri zannettirerek zehirini insanlara kabul ettirir. Onların beyinlerini yıkar. Netice mi? Netice o insanların Allah'a teslim olamamaları ve neticede o insanlar için Allah'ın yolundan uzaklaşmak. İşte söz konusu olan şey bu. Bir taraftan Allah'ın Resulleri Allah'a davet ederlerken bir taraftan şeytan kendisine davet ediyor. Bir taraftan Allah'ın Resulleri devirlerinin imamı olarak insanları hidayete davet ederken her devirde iblis ateşi çağıran imam olarak görev yapıyor. Burada şeytanın imamlığı namaz kılanlara yapılan imamlık değil, cehenneme çağıran bir önderlik. Ateşe çağıran imamlardan bahsediyor Allah-u Teala. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, söz konusu olan kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İnsanları teslime çağıran kainatın yegane dini, bütün peygamberler tarafından aynı din vaz edilmiş, aynı dinin gerekleri yerine getirilmiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a teslim olmak. Bütün dünyadaki, bütün kainattaki, bütün dinler aynı hedefe çağırdılar. Allah'a ruhun, veçin, nefsin, iradenin teslimi. Hepinizin Allah-u Teala tarafından ona teslim olmanız yoluyla sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ve as-salavat Allah'a emanet olun. Ya kim istayın istena sıratel müstakim. Sıratel lezine enamte aleyhim galil magdubi aleyhim veleddallin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Muhterem izleyiciniz, dinleyiciniz ve sevgili öğrenciniz, bir güzel günde daha inşallah sizlerle birlikteyiz ve az sonra bir eşsiz sohbetiyle daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Bekir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle takdim için Muhterem Efendi seslenmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli duvarlarınızı bekliyor ve bugünkü bu eşsiz sohbetinizde zaten bizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmetlerimizi yapıyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzü'l-la'yum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gönül dostları bizler bir aradayız. Allah'ın yolundaki ona en bağlı olan en sağlam insanların oluşturduğu bir bütünlük. Allah ile bütünleşmek ve Allah'ın dostlarının kendi aralarında bütünleşmesi. Gerek Allah'ın tekliği, gerek Allah'a bağlı olanların hayatlarını Allah'a adamış olanların tekliği, her ikisi de vahdetin birer ayrı cephesini gösterir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kainatın tek dininden bahsederken İslam kelimesini kullanıyor ve Hanif kelimesini kullanıyor. Her ikisi de aynı hüviyeti gösteriyor. Birinci anlamdaki mana Allah'a teslim olmak. Ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek ve nefsi teslim etmek. Üç ayrı teslim. Bunların tamamlanmasından sonra otomatik oluşan bir dördüncü teslimiyet. Kalbimize yanılması yoluyla, irşada ulaşmak yoluyla Allah'a iradenin de teslim edilmesi. Demek ki dört safa söz konusu. Bu Allah ile olan ilişkimizde Allah ile bir olmanın sağlanması. Bizde Allah'ın bir emaneti var. Ruhumuz. Onu mutlaka Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ona ait olan bir varlık, bize ait olan bir varlık değil. Bizde sadece bir emanet, bu hayatı yaşadığımız sürece. Bu hayattan sonra bir daha bizimle beraber olmuyor. Biliyorsunuz ki hayat sonsuzdur. Bu dünyada insanlar ölür. Ama aslında ölüm bir son değildir. Çünkü kıyamet günü zaman bizim hayatta olduğumuz noktaya geri döndüğünde hepimiz yeniden hayatta olacağız. Ve sonsuza kadar bir hayat yaşayacağız. Hay olma, canlı olma fiili burada bir sonsuzluk gösterir. Sizler Allah'ın dostları orada kıyamet gününde Allah'ın cennetine gireceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilediyse, dilediği andan itibaren, daha üçüncü basamaktan itibaren o kişi Allah'ın cennetini kazanmıştır. Cennet veya cehennem, her ikisi de enerji bedenlerle yaşanır. Bu enerji bedenin içinde ruh mevcut değildir. Cennet veya cehennem hayatını yaşadığınız zaman fizik vücudunuzun içinde ruh mevcut değildir. Fizik vücudunuz vardır, bir de nefsiniz vardır. Ruhunuz mu? O Allah'tadır. Allah'ın hepimize üfürdüğü, kendisine ait olan, mutlaka kendisine dönmesi lazım gelen bir varlık, onu Allah'a doğru yola çıkardığınız anda sizden ayrılır. Ne zaman 10 tane ihsanla Allah'ın 10. ihsanda size gösterdiği mürşidinize ulaşırsanız, ona teslim olursanız, teslim olduğunuz andan itibaren olay bitmiştir. Teslim olduğunuz andan itibaren ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Mürşidinde yapılan tövbe merasimiyle ruhunuz mutlak olarak sizden ayrılır. Ne zaman? Eğer 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştıysanız, 10 tane ihsanla ona ulaşmanız meseleyi çözer. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. 7 safha sonra ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın Allah'a geri dönmesi lazım gelen emaneti Allah'ın zatına geri dönmüştür ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu birinci tesliminiz. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %91'e ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nurlar %100'ü bulacak. Ve nefsinizi de Allah'a böylece teslim edeceksiniz. Ne fizik vücudunuz, ne de ruhunuz Allah'ın zatına ulaşmaz. Ne fizik vücudunuz, ne de nefsiniz Allah'ın zatına ulaşmazlar. Ulaşan Allah'ın sizdeki emaneti olan ruhtur. Allah'tan size bir emanet olarak düşürülmüştür. Sonra da Allah'a geri dönmüştür. Görevini yerine getirmiştir. Teslimiyet tamamlanmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuz Allah ile bir olduğu zaman vahdetin birinci bölümü tamamlanmıştır. Artık siz ruhu Allah'ta olan birisiniz. Ruhu Allah'a ulaşmış olan, Allah'a ermiş olan birisiniz. Bu sebeple Türkçedeki adınız ermiştir. Allah'a ermiş. İşte vahdetin bu noktasında kulluğun sahibiyle bir araya geldiği, bir olduğu, tek olduğu kulu Rabbinden bir emanetle ayıran duvar artık yoktur. Emanet sahibine teslim edilmiştir. Allah Teala diyor ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmekten, yüklenmekten korktular, çekindiler, hazır ettiler bundan. İnsana teklif ettik de insan emaneti yüklendi, hamil oldu. Çünkü insan cahildir ve nankördür. Cahil ve nankör olmak nefsin iki afetidir. Öyleyse Allah-u Teala nefs ve fizik vücut beraberliğine teslim etmiştir ruhu, emaneti. Ve 22. basamakta emanet Rabbine geri döner, ulaşır ve Rabbinin zatında yok olur, kaybolur. Artık o ait olduğu yere iade edilmiştir. Geri dönmüştür, rücu etmiştir. İşte Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir emanet olan ruha şöyle seslenir. İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Birliğin kulda insan adı verilen Allah'ın bu kulunda emanet olarak bulunan bir vücudun, ruhun onun gerçek sahibine geri dönmesi, kulun Allah ile olan ilişkisinin en üstün safhasını ifade eder. Allah'a ait bir varlığı sadece insan adı verilen Allah'ın bir tek mahluku beraberinde bulunabilir. O insandır. Kainatın en üstün varlığıdır. En üstün olmasının sebeplerinden bir tanesi de Allah'ın ruh adı verilen emanetini sadece kendisine verilen bir yetkiyle sadece insanın taşımasıdır. Şu kainat üzerinde insandan başka hiçbir varlık ruh adı verilen bir emanete sahip değildir. Allah'a geri dönen bir özelliği hiçbir mahluk taşımaz. O özelliğe sahip kılınmamıştır. Bu sebeple insan bütün mahlukatın arasında imtiyazlı, çok özel bir yerin sahibidir. Allah'a geri dönmek özelliğinde olan Allah'ın kendisine verdiği bir emanetin sahibi olmuştur insanoğlu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vahdetin, birliğin bu bölümüne baktığınız zaman insanla bir olan ruh Allah'la bir olmuştur. Evvelce Allah'la bir olan ruh sonra insanla beraber kılınmıştır. Sonra tekrar ait olduğu asli yere, Allah'ın zatına geri dönmüştür. Ve Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte böylece kuluyla o kulu yaratan Rabbi başka hiçbir mahlukuna nasip olmayacak bir beraberliğin içinde olmuşlardır. Ruh insanın bir parçasını, bir vücudunu oluştururken bir emanet olarak sahibi olan Allah'a geri dönmüş, vahdetin bir birlikle, beraberlikle temsil edildiği Allah'ın zatında ifna olmayı başarmıştır. Böyle olmasaydı ne olacaktı? Böyle olmasaydı kişi hayattayken ruhunu Allah'laştırıp da Allah'ın evliyasından yani veliyullah'tan olmasaydı, Allah'ın evliyasından biri olmasaydı veya Allah'ın velisi olmasaydı, veliyullah kelimesi veya evliyaullah kelimesi Allah'ın velisi, dostu veya veliyullah kelimesi bu anlama gelir veya evliyaullah kelimesi Allah'ın dostları demek. Ya veliyullah'tan biri olursunuz ya evliyaullah'tan biri olursunuz. Allah'ın dostlarından biri olursunuz veya veliyullah olursunuz, Allah'ın dostu olursunuz. İkisi de aynı noktaya ulaşır. İnsanla ruh arasındaki birlik, vahdet, ruhla Allah arasındaki asli vahdete dönüşmüştür. Eğer öyle olmasaydı, hayatta onu ulaştırmasaydı insanoğlu, bu ruh her halükarda bir emanet olması hasebiyle sahibine geri dönecekti. Ne zaman? O kişinin ölümüyle. Ölüm tahakkuk ettiği zaman ölüm melekleri gelirler, o kişiyi öldürürler. Sonra mı ne olur? Sonra o kişinin ruhunu, öldükten sonra vücudu terk eden ruhu beraberlerine alıp Allah'ın katına yükselirler ve Sidretül Müntaha'ya kadar Azrail Aleyhisselam'la veya ölüm meleklerinden biriyle ulaşan, yolculuk yapan ruhunuz, Azrail Aleyhisselam'ın oradan yukarıya geçememesi, varlıklar alemini aşamaması sebebiyle, orada kalması sebebiyle yalnız başına 7. katın en üst noktasından Allah'a geri döner. İşte insanla ruh beraberliğinin sona ermesi, tekrar ruhun Allah ile beraber olması vahdetin bir bölümünü içerir. Ruhun Allah ile birliği, beraberliği sağlanmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vahdet sadece Allah'ın birliğine inanmak değildir. Vahdet insanlar cephesinden de farklı bir hüviyeti ifade eder. Allah'ın dostlarının, Allah'a tapanların, Allah'a ibadet edenlerin, Allah'a kul olanların tek bir kitle oluşturması vahdetin insanlık açısından cephesini teşkil eder. Vahdet müessesesinde insanların bir araya gelmesi söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanların bir inançla, imanla bir araya gelmesi söz konusu. Bu dizaynla insanların var olması söz konusu. Bu açıdan muhtevaya baktığınız zaman Allah'a inananların ona gönül verenlerin, ona aşık olanların bir tek kitleyi oluşturduğu bir Allah'a yakınlar dizaynı göreceksiniz. Allah'a yakın olmak, Allah'a inanmak, ondan hoşlanmak, onu sevmek, ona aşık olmak ve ona hayran olmak bölümlerini içerir. Hepsi vahdetin birer üst kademesidir. Allah'tan hoşlanmakla başlar, sevgiyle devam eder, aşık olmakla sona yaklaşır ve en üst boyutta hayranlık oluşur. Bu safhaların yaşandığı bütün insanlık cephesinde vahdet vardır. Birlik ve beraberlik vardır. Yek vücut hareket etmek vardır. Bağlılık vardır Allah-u Teala'ya. Sadakat vardır. Bu cihan çumul, kainat çumul bir Allah sevgisidir. Bütün kainatta insanlar bu hedefe yöneltilmek üzere, yöneltilmek üzere yaratılmıştır. Hepiniz Hanif fıtratının sahibisiniz. Bu fıtratla doğarsınız. Allah'ın tek olduğuna inanan bir tabii inanç size Allah-u Teala tarafından teslim edilmiştir. Bütün insanlar bu inancın sahibi olarak yaratılırlar. İç dünyanızdaki hani fıtratının tecellisi tek Allah'a inanmak şeklinde sizde noktalanmıştır. Varlığınızda yerleşik bir parçanızdır sizin. Bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde biz bütün insanları 30. ayet-i kerimesinde biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık diyor. İşte Hanif fıtratı tek Allah'a inanmak, Allah'ın tekliği konusunda iç dünyasında bulduğu bir inançtır kişinin. Allah'ın vahdaniyeti, tekliği. İşte Hanif fıtratı sadece tek Allah'a inanmayı hedef alan bu yapıyla kişinin yoğrulduğu, kendisine tek Allah inancının emdirildiği bir insan yaratmış Allah-u Teala. İnsan bu temel özelliğin sahibidir. O kadar mı? Hayır. Hanif fıtratı kişinin Allah'a teslim olma özelliğini de içerir. Ruhunu bir, fizik bedenini 2, nefsini 3 ve iradesini 4 Allah'a teslim etmekle biz insanlar mükellefiz. Hani fıtratı bizi bu hedefe götürecek olan bütün özellikleri taşır ve hepimizin müşterek fıtratıdır. Bütün insanlarda yaratılışta hani fıtratı söz konusudur. Bir başka ifadeyle İslam fıtratı Allah'a teslim olma özelliği doğuşumuzla beraber Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiği yapımızda meknuz olan muhtevamızı teşkil eden bir özellik. Öyleyse bu fıtratın sahibi olarak doğarsınız. Bu fıtrat sizi Allah ile bütünleşmeye götürür. Yani Allah'ın size verdiği, sizin bir vücudunuzu teşkil eden ruhunuz Allah'a ulaşıp teslim olur. Bu teslim son değildir. Adım adım zikriniz artacak ve bir gün fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. Bu özelliği fizik vücudunuz kazandığı zaman ruhunuz Allah'a çoktan ulaşmıştır. Nefsinizin kalbinde ise hala %9 afet vardır. Yani fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yapmaktan engellemeye çalışan %9 nefs afeti. Fizik vücudunuz bunları hiç dikkate almaz. Öfkesini yutar. Negatif faktör, %9 çevresindeki negatif faktörü kendisini etkilemez. Bir hududun içinde tutar. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Hani fıtratının temel özelliklerinden biridir. Fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşmak suretiyle Allah'a teslim olmaz. Gene bu dünyada kalır. Ama muhsinlerden biri olarak fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştırmış olursunuz. Bu ikinci teslimiyetinizdir. Hani fıtratı teslimlerden oluşan bir fıtrat olduğu için Kur'an'da hanif olmak İslam olmakla paralel tutulur. İslam olmak Allah'a teslim olmak manasına gelir. Ve İslam'dan başka Allah'a teslimin dışında bir dinin kainatta hiç mevcut olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse bir taraftan bu hasletle donatılmışız. Hani fıtratı fıtraten bize verilmiş. Öbür taraftan bunun tatbikatı bize emredilmiş. Hani fıtratının bir gereği olarak sonunda nefsimizi de Allah'a teslim ederiz. Daimi zikirle birlikte nefsimiz de Allah'a teslim olur. Daimi zikir nefsimizin kalbindeki bütün afetleri sıfırlar. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iftiralar, isyan ve benzeri negatif faktörlerin hepsi karanlıklar olarak nefsimizin kalbinde temsil edilirken daimi zikre paralel bir dizayn içerisinde nefsimizin kalbindeki afetlerin hepsi adım adım bizi terk ederler. Yerlerini ruhumuzun hasletlerinin eşitleri olan faziletler alır. Başta en büyük faktör olan sevginin yer aldığı bir güzel dizayn. Öyleyse her güzel şey insanlar için bir bütünü oluşturur. Bu bütün Allah ile bütünleşmektir. Giderek Allah'a daha yakın olursunuz, daha yakın olursunuz. Mutluluğunuz her geçen gün daha üst boyutta yerleşir, yerli yerine oturur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir vesiledir, fenomendir, yaşam tarzıdır. Hayatınızın bir parçası olmak üzere Allah-u Teala tarafından size tahsis edilmiştir. Siz kabul ederseniz mutluluğu yaşarsınız. Etmezseniz mutsuzluğu yaşarsınız. Şu dünya hayatını yaşarken mutluluk nedir diye hiç düşündünüz mü? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Çevrenizde, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum halidir. Sulh ve sükune ulaşmak, savaşı bitirmek, uyum sağlamak, işte bunun adı mutluluktur. Hangi şartlarda bunun adı mutluluktur? Üç aleminizde birden yerleşecek. Birinci temel şart. İç dünyanızda sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Kavgayı bitirmiş olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı. Dış dünyanızda sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Başka insanlarla olan kavganızı bitireceksiniz. Allah ile olan ilişkilerde kavgayı bitireceksiniz. Şeytanla olan kavganızı şeytana esir alacaksınız. Artık size bütün kötülüğüne, sinsiliğine rağmen hiçbir şey yapamayacak olan elleri ayakları bağlanmış bir şeytan kalacak. Şeytanla sulh ve sükun hali. Size gene düşman ama düşmanlığı hiçbir şey ifade etmez. Daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Hiç afet kalmaması demek şeytanın size tesir edebilecek olan bütün imkanlardan yoksun olması demek. Çünkü yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Daimi zikirse nefsinizin afetlerinin hepsini yok etmiştir, devre dışı bırakmıştır ve bu dizayn içerisinde her şey en güzel hüviyete bürünmüştür. Ne olmuştur? İç dünyanızda sülfe sükuna ulaştınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı için, ruhunuzun bütün hasletlerinin paralelinde olan faziletler, nefsinizin kalbini %100 işgal ettiği için, şeytanın hiçbir şekilde size tesir etmesi mümkün değil. Nefsiniz de afetlerden tamamen kurtulduğu için ruhunuzun eşidi olmuştur. Her ikisi de, ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getirmek isterler ve bunu gerçekleştirirler. Bu kavganın bitmesi demektir nefsinizle ruhunuz arasında. Allah'ın yasak ettiği ne varsa her ikisi de nefsinizle ruhunuzla onları asla yapmak istemezler. İşte böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey iç dünya saadeti, enfisi mutluluğun yaşanmasıdır. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Kişinin dış dünyasında da kavga bitmiştir. Başka insanlara karşı o kişi artık iç dünyasında hiçbir zaman düşmanlık hissedemez. Herkesi mutlak olarak sever. Kim ona nasıl davranırsa davransın, sevgisi kesin olarak o kişiye karşı da vardır. Hiç kimseden nefret etmesi mümkün değildir. İşte bu noktada kişi dış dünya ile de sulh ve sükun ortamını kendi cephesinden yüz üzerinden yüzle dört dörtlük olarak kurmuştur. Ve dış dünyasında da mutludur. Sulh ve sükuna ulaşmıştır.

O emirleri yerine getirirken bize engel olan iblis, nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle bizi Allah'ın emirlerine isyan ettiren iblisler de gene sizinle uğraşır. Ama nefsinizin afetlerinde onun tesir edebileceği hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. Onun için iblisin size tesir edebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Mümkün değilse Allah'ın emirlerinden sizi asla vazgeçiremez. Ya yasak ettiği fiiller, onlarda da hükümran olması mümkün değildir. Öyleyse böyle bir dizaynda ne emirler cephesinde ne yasaklar cephesinde şeytan size hiçbir negatif tesir icra edemez. Ne Allah'ın yasaklarını işletebilir ne de emrettiği şeyleri, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanıza engel olabilir. Ne olmuştur? Şeytan sizin esiriniz, sizin köleniz olmuştur. Bir başka ifadeyle gazoz ağacınız olmuştur. Siz galipsiniz. Yüz üzerinden yüzle iblisin hiçbir zaman etkileyemediği, karşınızda kendisini son derece zavallı hissettiği, bu yüzden öfkesinden kudurduğu ama hiçbir şey yapmasının mümkün olmadığı bir zavallılık içinde iblis size teslim olmuştur. Vahdetin son halkası kesintisiz bir mutluluktur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali nefsinizle ruhunuz arasında. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir mutluluk hali sizinle dışınızdaki bütün insanlar arasında. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali şeytanın size esir olması sebebiyle. İşte Allah'ın hepinizden beklediği sonuç budur. Şu dünyada kesintisiz bir sulh ve sükun haline iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde ulaşmak ve vahdetin sahibi olmak. Böyle insanlardan oluşan bir toplum yapısı vahdeti tam olarak temsil eder. Bakınız ne diyor Allah Teala Ali İmran 103'te sahabeye? Ey sahabe diyor, siz vaktiyle birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz diyor Allah Teala. İşte vahdet budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cemaatin vahdeti Allah yolunda tek bir kitleyi vücuda getirmek. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar sahabedir. Özellikleri nedir? Özellikleri varlıkta da, darlıkta da herkese en güzeli ulaştırmaya çalışmak. Herkese manevi ve maddi katkılarda bulunmak. Başka insanlara kendi

hasretmek, bir başka manası bunun Allah'a kendini hasretmek demektir. Çünkü başka insanlara yapacağınız bütün yardımları, bütün hizmetleri Allah kendisine yapılmış kabul eder. Öyleyse bu kitleler oluşmuş mu? İnsanlık tarihi boyunca hep oluşmuş. Bütün kavimlerde Allah Teala insanlık tarihi boyunca hiç eksiksiz olarak olmaması hali mümkün olmayan standartlarda Resuller bahsetmiş. Her kavmin içinde insanlık tarihi boyunca olduğu gibi bugün de bu Resuller yaşamakta. İşte bu yaşayan Resullerin etrafında bir kitle oluşması söz konusu oluyor. Birbirlerinin can dostu olan, çevresindeki Allah dostlarını kendisini sevdiğinden daha fazla seven Allah erlerinden oluşan bir bütünlük. Bu yol erenler yoludur. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şey, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öylesine güzel ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Konuya girdikçe, hakim oldukça duyacağınız hayranlık giderek büyür. İşte siz Allah'ın sevgilisi oldukça onun size karşı olan sevgisi, sizin ona karşı olan sevginiz birbirine perçinlenerek arttıkça, boy attıkça ona ilmen yakinin ötesinde hakkül yakinle vahdeti oluşturdukça aynen yakin ötesinde hakkın yakin standartlarında Allah ile vahdeti kurduğunuz zaman siz takva elbisesini giymiş olursunuz. Takva elbisesi hakkul yakin takvasına ulaştığınız zaman sizi mutluluğun şahikasına ulaştırır. En üst boyutuna ulaştırır. Burada vahdet bütün boyutlarıyla teşekkül etmiştir. O insan iç dünyasında, dış dünyasında, Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğa, kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşmıştır. Zülcenahayn olmuştur. Yani hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin iki cihan saadetinin sahibi olmuştur. Vahdetin şahikasındadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, varoluşunuzun nedeni işte budur. Allah Teala hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşmanızı ister. O
şayika noktasında öyle bir insan olursunuz ki bütün güzelliklerin sahibi olan Allah'a en yakın insanların içinde olursunuz. Ruhunu da, reçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş biri. Hakkül yakin takvasının sahibi. Sonsuz mutlulukların sahibi. Cennetlerden en üst cennetin sahibi. Dünya saadetinde en üst noktada yaşayanlardan gibi. Peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle en üstün cennete ulaşacak olan biri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Unutmayın, Allah Teala hepinizi O yarattı ve hepinizin ulaşmasını istediği yer işte bu müstesna yer. Kişinin sonsuz bir mutluluğa ulaştığı yer. Vahdeti her boyutta yaşadığı yer. Sahabe bu vahdeti bu boyutlarda yaşadılar. Bütün sahabe varlıkta da darlıkta da infak eden, bütün sahabe diğerlerini, bütün arkadaşlarını kendisinden daha önde tutan, bütün çirkinliklere sırtını dönmüş olan, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan, bir formu, bir hüviyeti temsil ettiler. İşte o hüviyetin dizaynına dikkatle bakın ki onun adı mutluluktur. Allah'ın hepinizden istediği yegane şey sizin mutlu olmanızdır. Bunun için size hani fıtratını Allah-u Teala ihsan etmiş. Hepinizin hani fıtratının sahibi olarak sonsuz saadetlere ulaşmanızı istemiş Allah-u Teala sizden. Ve topu size vermiş, size atmış. Demiş ki, kim bana ulaşmayı dilerse sadece onlar benim ahdime erebilir. Zalimler benim ahdime eremez demiş Allah-u Teala. İnsanlar sadece başkalarına zulmettikleri için zalim olmazlar. İnsanlar kendi nefslerine zulmettikleri zaman da zalimdirler. Başkasına yapılan bir kötülük kişinin sadece onlara zulmetmesini değil, kendine de zulmetmesini oluşturur. Hangi olayda yaşadığınız, hangi olayda derece kaybettinizse o olayda her şeyden evvel kendinize zulmettiniz. Bu ya başkalarına zulmetmek suretiyle
onlara haksız bir davranışta bulunmak suretiyle tecelli eder veya Allah'ın bir emrini yerine getirmemekte, sizinle alakalı olan bir emrini yerine getirmemekle veya bir yasağı, sadece sizinle ilgili olan bir yasağı işlemekle gerçekleşir. O zaman Allah-u Teala sizden razı olmaz. Her derecat kaybettiğiniz olay, sizin için kendinize yaptığınız bir zulümdür sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zulümden beri olmaya çalışın. Nail-i zikre ulaştıktan sonra bunun çok kolay olduğunu göreceksiniz. Her açıdan güzellikleri yaşayan Allah'ın bir sevgilisi, mutluluğun şahikasında olan bir insan olacaksınız. Hatta tukatihi takvanın sahibi olduğunuz zaman Allah'ın kölesi olmayı başardığınız zaman, takva elbisesini giydiğiniz zaman, sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, izleyenlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamanızı öylesine gönülden istiyorum ki, Allah Teala'nın onları size de, size de, size de yaşatmasını, en büyük ideal olarak hayatımın bir parçası yapmışım. Sizler için yaşıyorum. Allah bana verdiği hayatı sizler için verdi. Sizin mutluluğunuz için varım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum. Biliyorum ki hepiniz bu güzellikleri yaşayasınız. İnsan olmanın onurunu gurur afetiyle karıştırmadan, kibir afetiyle karıştırmadan, insan olmanın, insanı insan kılan, başkalarının hizmetinde kılan onurunu sizin de yaşamanızı, öylesine çok istiyorum ki, ve Allah-u Teala'nın bunu hepinize vereceğinden, vermeye hazır olduğundan öylesine eminim ki içimden bağırmak geliyor. Hadi ne duruyorsunuz? Hadi koşun! Allah'ın sizin için vücuda getirdiği, sizin yaşamanız için size teslim etmeye hazır olduğu o mutluluğu siz de yaşayın. Koşun! Mutluluğa koşun. Hayırlarda yarışmaya koşun. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabe böyleydiler. Mutluluğa, hayırlarda yarışmaya koşmuşlardı. Vahdeti yaşamışlardı. Hadis fıtratının birer parçasıydılar. Hem aralarındaki o muhteşem
birlik ve beraberlik sebebiyle hem de Allah'ın onları mutlu kılmak konusunda kendilerine verdiği bütün imkanları seferber etmeleri sebebiyle hayatlarını başkalarına adamaları ve Allah yolunda kainattaki en kuvvetli birliği oluşturmaları sebebiyle. Öyleyse biz de öyle olalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tek el, tek kalp, tek kitle. Vahdet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Hem cennet mutluluğu hem dünya mutluluğu sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'ımız.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Erhan. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir sohbette Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir defa daha Allah, siz, ben, hepimiz birlikteyiz. Öyleyse bir güzelliği daha yaşamak için bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak için konumuz Hanif dini, Hanif fıtratı. Konumuz kainatın tek dini. Konumuz İslam dini. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bütün dinler aslında sadece bir tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bir başka ismiyle Allah'a teslim olma dini. Arapça adıyla İslam dini. Öyleyse bugünkü dizaynda dinlere baktığımız zaman dinlerin ayrı ayrı dinler gibi göründüğünü mütalaa ederiz, müşahede ederiz, gözlemleriz. Hristiyanlık ayrı bir dinmiş gibi, Musevilik ayrı bir dinmiş gibi, İslam ayrı bir dinmiş gibi, din adı verilen belki 100 tane kola ayrılmış, 100'den fazla din ismi var dünya üzerinde. Küçücük toplulukların yaşadığı dinlerden tutun da milyarlarca insanın yaşadığı dinlere kadar çeşitli dinler. Aslında bunların hiçbirisi yok sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hanif dininin sahibiydi. Yani Arapça adıyla İslam dininin. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de babanız İbrahim'in Hanif dini diyor. Acıman için Allah-u Teala babanız İbrahim'in diyor. Nerede putperestler görürseniz onlara sorduğunuz zaman siz niçin böyle putlara tapıyorsunuz diye size diyeceklerdir ki biz babalarımızı böyle yaparken bulduk. Biz de onların yolundan yürüyoruz. Babalarımızın yaptığını yapıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte herkesin Allah ile olan ilişkilerinde kendilerine bir sığınak olarak babalarını göstermesi sebebiyle Hazreti İbrahim diyor ki sizin ateşe tapmanız, güneşe tapmanız, putlara tapmanız din değildir. Din Allah'a tapmaktır. Ve Allah hepiniz için ulaşılması lazım gelen bir hedeftir. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a geri dönecektir. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde teslimleri gerçekleştireceksiniz. Allah Teala ile olan ilişkilerde bu müesseseye dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Hazreti İbrahim'den bahsederken babanız İbrahim diyor. O babalarımızı böyle yaparken bulduk. Onun için biz putlara tapıyoruz diyenlere nazire olmak üzere Allah Teala bütün kutsal kitaplarda, Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, Kur'an'da da, Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'i babanız İbrahim diye anıyor. Yani asıl babanız o babalar değil diyor Allah Teala, putlara tapanlar değil. Din açısından sizin babanız Hazreti İbrahim'dir diyor. Hazreti Musa Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşadı. Hazreti İsa Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşadı. Bu üç tane kutsal kitap içinde, Tevrat içinde, İncil içinde, Kur'an-ı Kerim içinde Allah-u Teala diyor ki onlar hidayet rehberidir bu kitaplar ve aynı zamanda da nurdurlar diyor. Bu kitaplar Allah-u Teala diyor bir öğüttür, bir nurdur ve mutlak olarak hidayet rehberidir diyor. Üçü içinde aynı şeyi söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her peygamber kendilerine tabi olanlarla birlikte hanif dinini yaşadılar. Her peygamber ve onlara tabi olanlar. Ne demek hanif dinini yaşamak? Ruhunu bir, veçini yani fizik vücudunu iki, nefsini üç, iradesini dört. Dört emaneti de Allah'a teslim ettiler. Aslında bunlardan sadece başlangıçta ruh emanettir. Sonra sırayla fizik vücut emanet olur. Allah'a teslim olmadan evvel nefs emanet olur rehineyken ve en sonunda irademiz emanet olur. Allah'a teslim edilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Tevrat'ta da aynı tabiri kullanıyor. Babanız İbrahim'in hanif dinindensiniz diyor. O dinin müntesiplerisiniz, mensuplarısınız diyor. Bu din diyor Allah'a teslim olmanızı emreder. Allah'a teslim olun diyor. Takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Öyleyse Hazreti İbrahim'in hanif dininin ruhumuzun Allah'a tesliminde gerçek anlamda Kur'an'da kullanıldığını görüyoruz. İşte Rum suresinin 30, 31, 32 ayetleri. Diyor ki Allah Teala fe ekum ve çeke liddini hanifa.
0: Öyleyse sen veçini, fizik vücudunu hanif olarak dine doğrult. Hanif olarak hanif dinine doğrult. Hanif olarak dine, hanif dinine doğrult. Fıtratallahilleti feterennâse aleyha. Allah'ın o fıtratına doğrult ki nası insanları bunun üzerine, bu hanif fıtratı üzerine yaratmıştır diyor Allah Teala. Yani bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmışlar. Kainatın tek dinini, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışlar.

bir tek din olmuş. Hazreti Adem'den itibaren, o da dahil olmak üzere, Hazreti Adem ve ona tabi olanlar Hanif dinini yaşamışlar. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ondan sonra gelen bütün Resuller, peygamber olmayan Resuller, bütün kavimlerdeki Resuller ve Nebiler, o Resullerin en üst noktasında olan, huzur namazının imamı olan kişi, hepsi sadece Hanif dinini yaşamışlar. Hanif fıtratıyla yarattığı insana o fıtratın dinini Allah Teala öğretiyor. Hanif dini, Allah'a teslim olmayı, hidayeti emrediyor Allah Teala. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin hidayetini. Allah'a teslim olmasını. Allah Teala diyor ki: "La tebdile li halkillah." Allah'ın halk etmesinde, Allah'ın yaratmasında tebdil, değişme yoktur, olmaz diyor. Yani Allah Teala ilk insan olan Adem Aleyhisselam'ı nasıl Hanif fıtratıyla yaratmışsa, kıyamet günü en son doğacak olan, o gün, aynı gün gene yeniden ölecek, yeniden dirilecek olan son insan da Hanif sıfatıyla yaratılacaktır. Allah'ın insanları yaratmasında, Allah'ın yaratmasında tebdil yoktur diyor Allah Teala. Burada insanları yaratmasında demek yetmez. Hem insanları yaratmasında tebdil yoktur, bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır, hem de dininde tebdil yoktur, olmamıştır. Dini de sadece Hanif dinidir Allah Teala'nın. Şimdi burada elimdeki Kur'an-ı Kerim mealinde bu ifade için la tebdile li halkillah ifadesine Allah'ın yarattığı bu dini değiştirmeye kimsenin gücü yetmez demişler. Sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası bu dini yaşamıyor. Kimsenin gücü yetmez dedikleri olaya dikkatle bakın. İnsanlık acınacak haldedir. Ve iblis tek başına galip. İnsanların %90'dan fazlasını Allah'ın yolundan saptırmayı başarmış. Allah'ın ifadesi bu. La tebdile li halkullah. Allah'ın yaratmasında tebdil, değişiklik yoktur. Allah'ın yaratması için, yaratması konusunda değişiklik, tebdil yoktur. Neyi yaratması konusunda? İnsanları Hanif fıtratıyla yaratması konusunda. Neyi yaratması konusunda? Hanif dinini yaratması konusunda. Ne din değişmiştir Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar? Ne de insanların fıtratı değişmiştir, ne de bundan sonra din değişecektir, ne de bundan sonra insanların fıtratı değişecektir. Allah'ın koyduğu kanun bu. Ama şu insanlara bakın sevgili kardeşlerim. Hristiyanlık mı? Onların içinde de insanlardan %90'dan fazlası artık ruhlarını, veçlerini, neslerini filan Allah'a ulaştırmıyorlar. Yahudilerin içinde de, Musevilerin içinde de insanların %90'dan fazlası artık bu teslimleri gerçekleştirmiyorlar. Hanif dinini, Allah'a teslim dinini yaşamıyorlar. İslam'ın içinde de insanlardan %90'dan fazlası
bu Hanif dinini, Arapça adıyla İslam dinini yaşamıyorlar. Nüfus kağıtlarında İslam yazıyor insanların. Ama teslim olmanın manasını bile bilmiyorlar. En kötüsü ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Din adamları da insanlara onların bildiği, onların inancını oluşturan, insanların ortaya koyduğu bir dini öğretiyorlar. Hanif dini diye, İslam dini diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı din diye. Ne olmuş sevgili kardeşlerim bundan 14 asır evvel? Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci safa. Hepsi mürşitlerine tabi olmuşlar. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da Cebrail aleyhisselama tabi olmuş. Bütün peygamberlerin mürşidine. Sonra mı? Sonra bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırarak teslim eden sahabe, sonra fizik vücutlarını da muhsinlerden kılmış. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra irşada ulaşmışlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuş hepsi. İşte kısaca Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in Hanif dinini hepsi yaşamış bütün sahabe. Kur'an-ı Kerim bunun açık delillerini veriyor. Öyleyse rehberimiz Kur'an-ı Kerim, kainatta şu anda Allah'ın indirdiği mukaddes kitaplardan değişmeyen tek mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim. Değişse ne olur değişenler? Değişenlerde de Hanif fıtratının bütün özellikleri duruyor. Allah'a teslim olma keyfiyeti bütünüyle duruyor. Değiştirememiş İblis. Hazreti İbrahim'in Hanif dini hepsinde geçiyor. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Hazreti İbrahim'in Hanif dini geçiyor. Hepsi biliyorlar ki dinleri Hristiyanların da, Musevilerin de dinleri Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve Kur'an-ı Kerim de açıkça söylüyor. Ama İslam alemi bunu öğrenmiyor ve öğretmiyor. Sevgili kardeşlerim, işte bunun için sizlere bunu anlatmaya çalışıyorum. Hanif dini Allah'ın kainattaki yegane dinidir. Ve Allah Teala burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sen ve çini Hanif olarak Hanif dinine doğrultuyor. Zaliket dinül kayyim diyor. Kayyim olan, sonsuza kadar devam edecek olan, hakim olan din bu dindir diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kıyamete kadar devam edecek. Ezelden ebede kadar devam edecek. Kaim olan din, kayyim olan din aynı zamanda bu dindir diyor Allah Teala. Velakinne ekseren nasi la yalemun. Velakin ve fakat insanların çoğu, nasın çoğu
bilmezler diyor. Kur'an bundan 14 asır evvel indirildi. İnsanlar o zaman da bilmiyorlardı. 14 asır sonra bugün de insanların %90'dan fazlası bilmiyorlar ki başka bir dinde değiller. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini var ve ataları kendi peygamberleri zamanında o dini yaşamışlar. Hristiyanların da, Musevilerin de, İslam'ın da, bizlerin de. Hazreti İbrahim zamanında da, Hazreti Nuh zamanında da, Hazreti Yakup zamanında da, Hazreti Lut zamanında da, Hazreti Hud zamanında da, hangi peygamberden bahsediyorsanız bahsedin, bütün nebiler zamanında ve sadece Hanif dini yaşandı. Hepsi Allah'a ruhlarını, beşlerini ve neslerini teslim ettiler ve iradelerini teslim ettiler. Ve kayyım olan din, kıyamete kadar sürecek olan, o güne kadar kaim olacak aynı zamanda din, var olacak olan din, ezelde var olan din, ebedde de var olacak din, işte bu tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in İslam dini. Aynı din. İslam kelimesi, Hanif kelimesinin Arapçası. Ve insanların çoğu bugün de Hanif dinini bilmiyorlar. 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi vettekuhu. Ona dön diyor. Allah'a dön diyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin henüz ruhunu Allah'a ulaştırmadığı bir noktadan bahsediyor Allah-u Teala. Ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Yani evvap takvanın sahibi ol diyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş, aminler takvasının sahibi olmuş, Allah 10 tane ihsan vermiş, 10 tane nimet vermiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadan da ve ruhunu da Allah'a ulaştırmış. Ulaştırmadan evvel Allah'a dön diyor. Ruhunu Allah'a döndür, ulaştır. Ve ekumü salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma diyor. Şimdi buraya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar başlangıçta talaettedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala Duha suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. İşte burada müşriklerden olma sözü onu ifade ediyor. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Cebrail'e ulaşmadan önce, daha doğrusu Cebrail aleyhisselam ona ulaşmadan önce o da dalaletteydi. O da nefsinin hevasına netice itibariyle tabiydi. Daha nefs tezkiyesi nedir bilmiyordu. İslam nedir bilmiyordu. Böyle bir dizaynda ne diyor Allah Teala? Kasas 50'de, Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar hevalarına, nefslerinin afetlerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de
Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmadan evvelki noktada Allah-u Teala diyor ki müşriklerden olma. Ruhunu bana doğru yola çıkar. Müşriklerden olma diyor. Tabiyet gerçekleşmeden evvel herkes şirktedir. Ama bu şirk gizli şirktir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Habibim o nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Ne yapmışlar? Nefslerini kendilerine ilah edinmişler. Yani Allah'ın emirlerini tatbik edecekleri yerde Allah'ın emrini tatbik etmemişler. Nefslerinin talebini yerine getirmişler. İşte onlar, kimler onlar? Hidayetçilere tabi olmayanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayetçisi kim? Cebrail aleyhisselam. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala ona da diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor, müşriklerden olma. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in açık şirke düşmesi mümkün olabilir mi? Birden fazla Allah'ı kabul etmesi mümkün olabilir mi? Haşa. Öyleyse açık şirk mümkün değil. Ama gizli şirk, Allah'ın emirleri yerine nefsinin emirlerini tatbik etmesi mümkün mü? Ne zaman? Daha kendisine peygamberlik verilmemiş. Nebilik verilmemiş. Ve Allah-u Teala dalalette olduğunu söylüyor o noktada. Elbette böyle bir ifade kullanıyor. Müşriklerden olma. Yani gizli şirkte de olma. Şimdi o müşriklerin standartlarını veriyor Allah-u Teala. Minellezine onlardan ki, onlardan olma ki ferreku'u dinehüm dinlerini fırkalara, dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve kânu şiyâ'a dinlerini parçalara ayırmışlar, fırkalara ayırmışlar ve parça parça olmuşlardır, grup grup olmuşlardır. Külli hizmin limâ ledeyhim ferihun. Bütün hizipler, bütün fırkalar kendilerindekiyle ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala böyle söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, hanif olarak veçhini, kendini hanif dinine doğrult. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve Allah'ın yaratmasında değişiklik yoktur. Kendini hanif dinine doğrultuyor Allah Teala. Hanif olarak hanif dinine. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne Allah'ın öğrettiği öğreti hanif dini öğretisiydi. Ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim olmak ve teslim etmek ve bir peygamber olarak Allah'ın tasarrufuna girmek konunun sonucu. Öyleyse burada ne görüyoruz? Allah'a ruhunu ulaştır diyor Allah-u Teala burada. Ve böylece takva sahibi ol diyor. Üçüncü takvaya ulaş. Burada üçüncü takva birinci teslimi içerir. Daha hiçbir şeyin teslim etmemiş. Ruhunu teslim edecek henüz. İlk teslimini böylece yapacak. Ne olarak yapacak? Hanif olarak yapacak. Hanif fıtratının sahibi olarak, hanif dininin standartlarına uyarak, hanif fıtratının sahibi, hanif dinine uyan ve hanif fıtratıyla ruhunu Allah'a teslim eden bir peygamber söz konusu.
Bu teslim 14. basamakla 21. basamak arasındaki seyre sülük adı verilen bir yolculuğun tamamlanmasıyla son bulur. Bu muhtevada ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhunu Allah'a ulaştırıp tesliminde Allah Teala bu teslimin hanif fıtratıyla yapıldığını söylüyor. Ve hanif kelimesi bu Kur'an'daki hangi ayetlerde geçiyor diye bakıyorum. Allah Teala birçok yerlerde kullanmış. Şimdi biz evvela ikinci teslime bakalım. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz? Ruhumuzu Allah'a teslim ettikten sonra fena makamının sahibi oluruz. Nefsimizin kalbindeki nurlar %61'e burada ulaşır. 51 ile fena filah makamının sahibi oluruz. %61 nur birikiminde Bekabillah makamına geçeriz. Allah-u Teala bir taht ihsan eder. Kendi katında. Böyle bir tahtın sahibi beka makamındır. Sonra zikrimiz günün yarısını aşar. Çok zikir emrinin yerine getirilmesi söz konusu olur bizim için. Züht sahibi oluruz. Ve nefsimizdeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudumuzun Allah'a teslimi söz konusudur. Nefsin kalbinde hala %20 %19 karanlık vardır. Ama bu %9'a doğru inecektir. İşte böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun Allah'a teslimi söz konusu. Baktığımız zaman görüyoruz ki fizik vücudumuzu da ruhumuzu nasıl hanif fıtratıyla temsil etti Allah'a teslim ediyorsak ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gördük ki teslimi Allah'a dönerek ruhunu Allah'a ulaştırarak teslim ve takva sahibi oluşu hanif fıtratıyla gerçekleşmiş. Şimdi bakıyoruz acaba fizik vücudumuzun tesliminde de gene hanif fıtratı mı hakim? Evet. Nisa suresi 125. ayet-i kerime bakalım Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve hüve muhsinu. O kişi ki diyor Allah-u Teala veçhini Allah'a teslim etmiştir. 125. Ve men ahsenu dinen mimmen. O kişiden dinde daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Esleme veçhehu lillahi. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiştir. Ve hüve muhsinun. O kişi muhsinlerdendir. Muhsinlerden olmuştur. Vettebe'a millete İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'in dinine hanif dinine
tabi olmuştur. Vetteba'a ve tabi olmuştur. Millete İbrahim'e, İbrahim'in dinine, İbrahim'in milletinin dinine, böylece İbrahim'in milletinin arasına girmiştir. Babamız İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Nasıl tabi olmuştur? Hanif olarak tabi olmuştur. İşte Hanife diyor. Vettehazallahi İbrahim'e halila. Allah Hazreti İbrahim'i halil, dost ittihaz etmiştir. Öyleyse burada da Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Fizik vücudunu teslim ediyor kişi Allah'a ve bakıyoruz ki ruhunu Allah'a hanif olarak teslim eden insanoğlu fizik vücudunu da Allah'a gene hanif olarak, yani hanif dininin bir gereği olarak teslim ediyor.

kim Allah'a nefsini teslim etmişse, o teslim de hanif sıfatıyla tahakkuk eder. Yedinci basamakta nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Beyine suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen kılarak Allah'ın dininde Allah'a teslim etmekle emrolundular diyor Allah Teala. Nefslerini ahsen kılarak, nefslerini muhlis kılarak, halis kılarak, dinde halis kılarak, muhlisler olarak Allah'a teslim ettiler diyor Allah Teala nefslerini ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler diyor. Beyine suresi 5. ayet-i kerime. Bakıyoruz başka bir özelliği var mı konunun, Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine.

Dördüncü ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki ve ma teferrakallezine utul kitabe, kendilerine ilim verilenler tefrikaya düştüler, fırkalara ayrıldılar. İlla min badima caetümül beyine. Kendilerine apaçık belgeler, belge, Kur'an-ı Kerim geldikten sonra ayrılığa düştüler diyor. Fırkalara ayrıldılar. Ve ma umiru, başka bir şeyle emredilmediler. İlla liyabudullâhe, sadece Allah'a kul olsunlar diye, muhlisine, muhlis kullar, nefslerini halis kılmış kullar, lehuddine, dinlerinde hünefaya, hanifler olarak, ve yukîmus salâte, ve namaz kılmakla emrolundular, ve yutuz zekâte, ve zekat vermekle emrolundular, ve zâlike dinil kayyim. İşte burada da Allah-u Teala bunun kayyum olan din olduğunu, nerede bu kayyum olan din geçerse onun hanif dini olduğunu görüyoruz. Öyleyse burada Allah Teala nefsimizin tesliminde 27. basamağın sonunda gene hanifler olarak nefsimizi Allah'a teslim ettiğimizi söylüyor.

diyor. Öyleyse Hanif dini bizi dalaletteyken kapsamına alıyor ve adım adım hedefe ulaşıyoruz. Öyleyse şu Hanif dini müessesesine bakalım. Allah Teala nerede kullanmış bakalım bunu?

Bakara suresinin 135. ayet-i kerimesinde kullanılmış. Diyor ki Allah Teala, yüz otuz beşinci ayet-i kerimesinde ve kalu kunu hüden ev nasara, Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki tehtedü, hidayete erin. Yani bizim dinimize girip hidayete erin. Kul de ki ben millete İbrahim'e hanif. Hayır, bel, hayır. Millete İbrahim'e hanif. Hazreti İbrahim'in hanif dinindeyiz biz. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Biz müşriklerden değiliz. Burada Allah-u Teala 132'den itibaren gelen müesseseye beraberce bakalım şimdi. Hanif dininin bir gereği olan bir bütünü veriyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinden bu tarafa. Diyor ki Bakara 132'de ...131'den başlayalım. Hatta 130. Ve men yergavu an milleti İbrahim'e. İbrahim'in dininden kim döner ki? İlla men sefiha. Sefih olan, akılsız olan, kendini bilmeyen insanlar hariç Hazreti İbrahim'in dininden kim döner ki diyor. Kur'an her temelinde mutlaka Hazreti İbrahim'in dinini esas almıştır. İlla men sefih nefse, nefsi sefih olan, akılsız olandan başka kim? Lekad istafeynahu fid dünya. Elbette biz dünyada İbrahim'i seçtik ve innehu fil ahireti leminel salihin. O ahirette de salihlerdendir. 131 İzkale lehu rabbihu eslim. Rabbi Allah Hazreti İbrahim'e dedi ki Allah'a teslim ol. Kale dedi ki eslemtü li rabbil alemin. Alemlerin Rabbine teslim oldum. 132 ve vassa biha İbrahim'i benihi. İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup, oğlu Yakup da ya beniye dedi ki ey oğlarım innallâhe estefâ lekumiddîne. Şüphesiz ki Allah bu dini, yani hanif dinini sizin için seçti. Felâ temutunne. Siz ölmeyin. İllâ ve entüm müslimûn. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. ...133'te diyor ki yoksa Yakup ölürken yanındaydınız da gözlerinizle mi gördünüz? Yakup ölüp döşeğine yatınca oğullarının ölümünden sonra kime kulluk edeceksiniz dedi. Onlar da kime kul olacaksınız dedi, kime teslim olacaksınız dedi. Onlar da dediler ki atalarımız İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın ilahı olan
Allah'a kul olunuz. İlahen vahid, tek Allah'a. İlahen vahid, tek Allah'a kul oluruz ve nahnu lehu müslimun. Biz muhakkak ki ona, Allah'a teslim olanlarız, diyor Allah Teala. Öyleyse burada 134'te Allah Teala diyor ki onlar bir ümmet diye gelip geçtiler. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız size. Onların yaptıkları sizden sorulmaz. Şimdi 135'e geliyoruz. 135'te Allah Teala diyor ki ekalu kunu huden evnesara tehtedu. Dediler ki Yahudilerle Hristiyanlar bizim dinimize girin ve hidayete erin. Kul de ki bel, hayır. Millete İbrahim'e hanif. Hazreti İbrahim'in dinindeyiz biz. Hanif olan Hazreti İbrahim'in dinindeyiz. Ve mâ kâne minel müşrikîn, ve biz müşriklerden değiliz, olmayız da. Burada 136. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kulu deyin ki amennâ billahi, Allah'a inanırız. Ve mâ unzile ileynâ, bize indirilene, ve mâ unzile ilâ İbrahim'e, İbrahim'e indirilene, ve İsmail'e, ve İsmail'e indirilene, ve İshak'a indirilene, ve Yakub'a indirilene, ve Esbat'a torunlarına indirilene, ve mâ utiye Musa, Hazreti Musa'ya verilene, ve İsa, Hazreti İsa'ya verilene, ve mâ utiyen nebiyyûne, Allah'ın diğer nebilerine verilene, min rabbihim, Rablerinden, la neferuku beyne ahadin, onların arasında fark gözetmeyiz, minhum, onlar da, ve nahne lehu müslimun, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Öyleyse bütün sahabede Hazreti İbrahim gibi, Hazreti İsmail gibi, hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Allah Teala orada bırakmıyor. Sonra Ali İmran suresinin 67. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene hanif tadından bahsediyor. Mâ kâne İbrahim Yahudiyen, İbrahim Yahudi değildi. Ve lâ Nasraniyen, ve Nasrani de değildi, Hristiyan da değildi. Ve lakin kâne hanifen müslima, o Allah'a teslim olan bir hanifti. Ve mâ kâne minel müşrikîn, ve müşriklerden olmadı. O zaman şunu görüyoruz ki Allah'a teslim olmayanları Allah Teala müşrikler olarak ifade ediyor. İnne evlen nasi bi İbrahim'e illellezine tebeuhu ve hazen nebiyyü vellezine amenü vallahi veliyyül müminin. Diyor ki Allah Teala doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, onu uyanlar bu peygamber Hazreti Muhammed ve müminlerdir. Allah'a inananların, ameni olanların dostu ve yardımcısıdır. Görüyoruz ki Hazreti İbrahim'in İslam olduğu ve hanif olduğu ifade ediliyor. Sonra Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala demin söylemiştik Nisa 125'te fizik vücudun tesliminde Hazreti İbrahim'in dininde dini olan hanif dininin gereği olarak Allah'a teslim olduğunu söylüyor.
hanif olarak fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Allah'a fizik vücudunu teslim edelim. Sonra Maide suresinin 79. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene Hanif dininden bahsediyor.

0: Diyor ki inni muhakkak ki ben veccehtü veçhiye, ben veçhimi çevirdim. Yüzümü çevirdim. Lillezî feteras semavati vel arda. Gökleri ve arzı yaratan Allah'a hanifen, hanif olarak çevirdim diyor. İnni beriyün mimma tüşrikun. Ben müşrik olmaktan beriyim. Görüyoruz ki Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsetmiş sık sık Kur'an-ı Kerim'de. Onun hanif olduğunu söylüyor. Ve aynı surenin 161. ayet-i kerimesinde gene Hazreti İbrahim'in hanif olduğundan bahsediyor Allah Teala. Ve kul inni hedani rabbi ila sıratı mustakim. Muhakkak ki Allah Teala beni hidayet etmiştir, ulaştırmıştır Rabbim. İlâ sırat-ı müstakîm, sırat-ı müstakîme dinen, kıyamen, kıyamete kadar sürecek olan dinin millete İbrahim'e hanifa, Hazreti İbrahim'in hanif dinine, Hazreti İbrahim'in milletinin hanif dinine Allah Teala beni hidayet etmiştir. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir defa daha Allah Teala de ki ben hanifim, müşriklerden değilim. Hazreti İbrahim'in dinine tabiyim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala hep hanif dininden bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olduğundan ve hep Hazreti İbrahim'i beraberce zikrederek söylüyor. Ve Allah Teala Yunus suresinin 105. ayet-i kerimesinde gene ondan bahsediyor. Hazreti İbrahim'in hanif fıtratından. Ve en ekrim ve çeke liddini hanifa. Ve veçini, fizik vücudunu hanif olarak, hanif dinine, hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma. Ve ekim, doğrult, ikame et. Ve çeke ve çini, yüzünü liddini hanifa. Hanif dinine. Ve la tekunene minel müşrikin, müşriklerden olma. Öyleyse muhtevayı net olarak görüyoruz. Allah Teala Hazreti İbrahim'in hanif dinini kainatın tek dini olarak kabul ediyor ve bunu söylüyor herkese. Kainatın tek dini, Allah'ın bütün insanlar için ortaya koyduğu kainatın tek dini, hanif dini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hamdolsun ki bütün dinlerin aynı din olduğunu Allah Teala bize bildiriyor. Ve o zaman inananların arasında bir beraberliği kurmak, hepsinin aynı açıdan meseleye bakması sebebiyle Allah Teala tarafından kolaylaştırılmış bir müessesedir. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın Hazreti İbrahim'in dini dediği hanif dininin müntesibi olmak hepimiz için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın müntesibi olmak hepimiz için, kainatın tek dininin sahibi olmak hepimiz için bir şereftir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizi Allah'ın tek dininde, hanif dininde, en güzele ulaşacak, geleceğin müjdecileri olarak kucaklıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Hidayet çağının hidayetçilerisiniz. Çağımız hidayet çağıdır ve görüyorsunuz ki adım adım bu çağın içinde ilerliyoruz. Sadece biz değil sevgili kardeşlerim. Bütün kavimlerdeki, bütün ülkelerdeki resuller aynı standartları söylüyorlar insanlara. Her biri Allah-u Teala'nın aldığı bu bilgileri ulaştırıyor. Bütün kavimlerdeki resuller çağımızın hidayet çağı olduğunu ve bizlerin bununla görevli olduğumuzu biliyorlar. Öyleyse Allah'ın indinde yalnız değiliz. İnananların arasında belki az bir grup, dünya insanının onda birinden çok daha az Allah'ın güzelliklerini yaşayanlar, Hanif dininin, İslam dininin özelliklerini yaşayanlar, bütün dinlerin arasında var. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi Hanifler olarak bütün hedeflere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi Zülcenahayn kılsın. El-Fatiha ve as-salavat. Sıratel müstakim, sıratel lezzine enamte aleyhim, galim maktubi aleyhim, amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, film dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha O'nun hepinize hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah-u Teala'nın sizin için dilediği sadece tek bir şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bütün mukaddes kitapları Allah-u Teala bu hedefe yönelik olarak indirmiştir. Mutluluk. Kainatta en çok sevdiği mahluku insandır. Ve insanın mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması, ondan sonra da cennete gidip sonsuza kadar cennet saadetini yaşamaya devam etmesi, işte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu kadar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Bütün kutsal kitaplar aynı şarkıyı söylerler. Mutluluk şarkısı. Bütün kutsal kitaplar hepsi birer saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir, reçetesidir ve aynı zamanda saadet garantisidir.
1: Allah Teala bütün insanlara garanti veriyor mutluluk konusunda. Bütün insanların mutluluğunu Allah Teala garanti ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir tek hedefi var. Hepinizi mutlu kılmak. Söylediği her şey 606 sayfalık Kur'an boyunca Allah'ın söylediği her şey. Sadece sizi mutlu kılmak için. Allah-u Teala sosyal bir mahluk olarak, yani başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yarattığı insan adı verilen bu mahlukunu en güzel bir dizayn içerisinde yaratmış. Mutlu olabilecek bir hüviyetle yaratmış. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları halif fıtratıyla yarattık diyor. Ne demek halif fıtratı? Tek Allah'a inanabilecek olan bir özellik, birinci özellik. Allah yolunda sağlam tek bir toplum. İkinci özellik ve Allah'a teslim olma özelliği, üçüncü özellik. Bir insan ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaratılmış. Bu hedeflere götürecek olan bütün hususiyetlerin, yani özelliklerin sahibi olarak yaratılır insanoğlu. Öyleyse bu dizayna göre yaratılan insan, eğer Allah'ın kendisini niçin yarattığının bilincinde olursa, o hedefine gitmek üzere yola çıkar. İşte Allah-u Teala hepimizin bu istikamette bilinç sahibi olmasını istiyor. Bilinçlenmeniz Allah için bir güzelliği içerir. Sizin için bir güzelliği içerir. Eğer bilirseniz ki kainatta yaratılan en üstün mahluk sizsiniz. Çünkü siz insansınız. O zaman Allah'ı sizi en azından insan olarak yarattığı için daha çok seversiniz. Her mutluluğun genel kaidelerini öğrendiğiniz zaman Allah'a olan şükrünüz ve hamdiniz çok daha fazla artar. Çünkü O sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi teraziye bakalım beraberce. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Hiç kimseyi düşünemiyorum mutsuz olmak isteyen bir insanın. İki, Allah da sizi mutlu kılmak istiyor. Bunun için yaratmış. Üç, iblis sizin mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da mutlu olmak, sizi mutlu kılmak istiyorsa, o zaman siz mutlu olabilmelisiniz. Çünkü şeytanı da yaratan Allah, onun da gerçek anlamda sahibi olan Allah, delilleyen şeytanı ortadan kaldırabilecek olan Allah, ona bir söz verdiği için kıyamete kadar onu yaşatacak. Ve mutsuzluğunuzun bir sembolü olan iblis sizi mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanların arasına düşmanlık tohumları saçacak. Herkesi birbirine düşürmeye çalışacak. Herkesin birbiriyle kavgalı olmasına çalışacak. İnsanlar hissederek yaşarlar. Hiçbir şey bilmeseler de hissederler. İşte bu hissetme temayülünü en korkunç şekilde değerlendiren iblis, insanları devamlı birbirine düşürmeye ve mutsuz kılmaya çalışır. Şimdi Allah, bizi yaratan Allah, her şeyimizi bizi yaratan Allah, bizim mutlu olmamızı istiyorsa, biz de mutlu olmak istiyorsak, iblis mutsuz olmamızı istiyorsa ve eğer mutsuzsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir tuzakta değil miyiz? Allah-u Teala kudretin asıl sahibi, yaratıcı, kainatın tek yaratıcısı Allah, eğer bizi mutlu kılmak istiyorsa ve eğer biz mutsuzsak, niçin mutsuzuz o zaman? Sırf şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meydanı ona boş bırakacak mıyız? Onunla savaşmayacak mıyız? Oyunun kuralları önceden konmuş. Nefsimiz %100 afetlerle dolu. Ve şeytana bu afetlere tesir etme konusunda imkanlar verilmiş. Nefsimizin, kalbinin içi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her türlü negatif faktörler içinde. Buna karşılık ruhumuz baştan aşağı hasretlerle dolu. Bütün güzellikler, nefsimizdeki afetlerin karşılıkları ruhumuzda pozitif değerler olarak, bizi mutluluğa götürecek değerler olarak mevcut. Öyleyse hayat dinlen bu yarışa girerken kulvara hepimiz eşit şartlarla giriyoruz. Ne kadar negatif faktöre sahipsek nefsimizde, o kadar pozitif faktöre sahibiz ruhumuzda. Artılarla eksiler birbirine eşit. Bizi mutluluğa götürecek olan temel yardımcılarımızla ruhumuzun hasletleri, bizi cehenneme ve dünya mutsuzluğuna götürecek olan bütün negatif faktörler, nefsimizin afetleri eşit standartlarda. Eğer her afete Allah-u Teala 10 puan vermiş olsaydı, nefsimizin kalbindeki 19 afet sebebiyle nefsimiz 190 puan olacaktı. Ruhumuzdaki 19 hasret sebebiyle ruhumuzda gene 190 puan olacaktı. Birisi negatif 190, diğeri pozitif 190. Birisi nakıs 190, nefsimiz nakıs, negatif, eksi. Ruhumuzsa zayıf 190, pozitif, artı. İşte Allah-u Teala kullara yarışı kazanmak için bizi indiriyor. Ne yapmamız lazım? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı etmemiz lazım. Nefsimizi de 190 puan ruhumuzun hasletlerine paralel hale getirmemiz lazım. O zaman 380 puanın hepsi bizi mutlu etmek için çalışmaya başlayacak. şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Bütün insanlar nefslerinin %100'ü şeytanın tesirine açık olarak doğarlar. Ruhları hiçbir zaman şeytanın tesirine açık değildir. 190 puanlık bir ünite ruhunuz şeytanın hiçbir tesirine açık değildir. Şeytanın söyledikleri ona ruhunuzun hasretlerine şu kadarcık bir iğne ucu kadar tesir edemez. Ama nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açıktır. Sizin kültür yapınız, sizin inançlarınız, sizin dizaynınız, sahip olduğunuz muhteva şeytana, nefsinizin afetlerine tesir etme imkanını açar veya açmaz. Evvela şunu kesinleştirelim. Şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bunu yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ona sahip kılınmamış. Ne yapabilir o zaman? Bunca insan mutsuzsa arkasında bir inandırıcı fonksiyon var. Şeytanın inandırıcılık vasfı. Sonsuz hayatı hep yalan söylemekle geçer. Bakınız ne kadar güzel anlatıyor Allah-u Teala konunun sonunda şeytanın durumunu. Diyor ki cehennemdeki insanlara ve cinlere, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Ben de şeytanım, sözümü yerine getirdim. Şimdi size soruyorum diyor İblis, kıyamet günü cehennemde bütün insanlara, bütün cinlere. Ben size zorla bir şey yaptırdım mı? Hayır, yaptırmadım. Size teklifte bulundum. Siz de teklifimi kabul ettiniz. Ve buradasınız. Benimle beraber cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Nefsinize kızın. Nefsinizin afetlerine kızın. Gördünüz mü? Tereyağdan kıl çeker gibi İblis kendisini kıyamet günü kenara çekiyor. Tabii cehennemde olarak çekiyor. İşte bütün kainat üzerinde cehennemde en çok eza görecek olan mahluk odur, iblistir. Onun kadar çok günahı olan hiçbir mahluk mevcut değildir. Her şeyi şerre dönüktür. Dostu yoktur. Hiç kimseye dost değildir. Onunla müşterek çalışanlar, büyücüler, güdem yapanlar da ondan korunmanın özel şartlarıyla bu pislikleri yaparlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Sizi yerden yere vurmak için her an fırsat kollayan, her fırsatı negatif olarak değerlendiren, sizin için negatif olarak değerlendiren, her fırsatta sizi bir kere daha günah işletmeye sevk eden, sevk etmeye çalışan bir azılı mahluk. Öyleyse her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki şeytan bir kılavuzdur. Kötülüğün kılavuzu olduğu gibi aynı zamanda iyiliğin kılavuzu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer tanıyabilirseniz onu, o zaman işiniz çok kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Ne söylüyorsa onun tersini yapacaksınız. Bitti. İblis size hep yapılmaması lazım gelenleri teklif edecektir. Bu onun tabiatının gereğidir. Başka türlüsünü yapamaz. ise, el ise, buyurun size bedava bir kılavuz. Neyi söylüyorsa sadece aksini yapacaksınız. Aksi Allah'ın söyledikleridir. Allah neyi emretmiş? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. O teslim etmemeniz için her şeyi yapar. Allah derecat kazanmanızı istiyor. Şeytan derecat kaybetmenizi istiyor. Öyleyse Allah neyi emretmişse şeytan onları size yasaklayacaktır. Size onları kerih gösterecektir. Kötü gösterecektir. Çirkin gösterecektir. Sizin nefsinizin afetlerini kullanarak onları Allah'ın emirlerini yapmamanızı temin etmeye çalışacaktır. Ne zaman içinizden gelen bir ses size namazı daha sonra kılabileceğinizi, kılmamanızı, şu anda yataktan kalkmamanızı, kalkarsınız hasta olabileceğinizi, buna benzer masallarla anlatarak size sabah namazını kıldırmamaya çalışıyorsa içinizden bir ses, işte o şeytanın ta kendisidir. Bütün gücüyle vazgeçmez, bütün gücüyle o sabah namazını kalkmamanız için gayretin içindedir. Ne yapmanız lazım? Onun söylediğinin tersini. Ha diyeceksiniz, bu iblis, bu köfte var benim namaza kalkmama mani oluyor ha. Sen şimdi görürsün deyip acele yataktan fırlayacaksınız. Atacaksınız kendinizi yataktan. Yataktan attınız mı aşağıda uyuyamazsınız. Birinci merhale yataktan kendinizi atmanız. İkinci merhale çeşmeye ulaşıp soğuk suyla yüzünüzü, ellerinizi yıkamanız, abdestinizin ayaklarınız hariç olan kesiminde soğuk su kullanmanız. Hemen kendinize gelirsiniz. Allah'a çok şükredersiniz. O soğuk su orada mevcut olduğu için. Ayaklarınızı vücudunuzun hastalık durumuna göre soğuk olmayan bir suyla da yıkamanız uygun olur. Eğer sağlıklıysanız ayaklarınızın da soğuk suyla yıkanmasında bir engel yoksa, hatta size daha da zindelik veriyorsa onu böyle yapabilirsiniz. Ne yaptınız? Yendiniz onu. İblis yenilmeyi hiç sevmez. Sizden intikam almaya çalışır. Hayatı boyunca bir mahluk düşünün ki sonsuz hayatını herkesle teker teker uğraşarak herkesi sonsuz mutlu etmek için, mutsuz etmek için affedersiniz, çevresindeki bütün takımını insanların üzerine saldırtan, onların mutsuz olması için elinden geleni ardına koymayan, her çeşitli işlemeye hazır bir korkunç mahluk. Onu tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman işiniz kolaylaşacak. Ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, peki bu mutsuzluk kurkuması olan bu iblis tesirsiz kalabilir mi? Gayet tabii. Ne demiştik? Allah'ın kanunu şöyle. Şeytan sadece sizin nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ne demek istiyoruz yani? Yani nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın üzerindeki tesiri sadece o dizayn içerisinde. Sadece daha azalan, daha azalan afetlere tesir edebilir. Bir gün daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerinizi yok ederseniz, şeytanı kapı dışarı ettiniz demektir. Şeytanı size hiçbir şey yapamaz, bir zavallı, aciz mahluk haline getirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunu başaracaksınız. İblisin ne büyüsünün, ne hüddamının, ne düşünce platformundaki her türlü palavrasının size hiçbir tesiri olmadığı bir ortama ulaşacaksınız daimi zikre ulaştığınızda. Göreceksiniz ki yenilmez bir mahluk değil. Onu yenmenin huzurunu yaşayacaksınız. Bunun adı mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en büyük düşmanınız yenilmez bir mahluk değildir. Dünya üzerinde de size düşman olanlar olabilir. Siz nefsinizdeki afetleri yok ettikçe onlara başlangıçta siz de düşmanken, nefsinizin afetleri varken size birisi düşmanlık yaptığı zaman tutamazsınız kendinizi. Siz de ona düşmanca davranırsınız. İşte tasavvufa yeni giren kardeşlerimizin başlangıçta aralarındaki anlaşmazlıkların yegane sebebi bu. Henüz başka bir dünyadan tasavvuf alemine adım atmaları, Allah'ın dünyasına adım atmaları onları bir anda değiştiremez ki. Nefslerin afetleriyle aramıza katılıyorlar. Elbette yanlış davranışlarla bulunacaklar. Bundan daha tabii ne olabilir? O zaman adım adım tasavvufun bütün noktalarını paylaşan sizler, o aramıza yeni katılan kardeşlerimize tasavvufi o güzel davranışlarla hitap edeceksiniz, davranacaksınız ki onlar aynı şeylere ibretle baksınlar da kendilerini ona göre düzene soksunlar. Siz Allah'ın bahtlı kullarısınız, sevgili öğrencilerim, izleyicilerim, dinleyicilerim, yoldaşlarım, gönül yoldaşlarım. Allah'a doğru bir yolun üzerindeyiz. Biz Allah'a çağırıyoruz. Sizlerin de çoğunuz Allah'a gidiyorsunuz. Ötekiler neden gitmiyorlar? Çünkü ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çağırmak tasavvufun alameti farikasıdır. Bütün standartlardan tasavvufu ayıran Allah'a çağırmaktır. Tasavvufu ayıran demekle dini ayıran demek istiyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini kastediyoruz. Din bunu içerir. Dinin evveli, bugünü ve yarını sadece mutluluk adı verilen bir kavramı ihata eder. Yola mutlulukla başlarsınız. Evvela şunu söyleyeyim ki, dünya üzerinde ümitsiz vaka yoktur. Kainatın en mutsuz insanı da mutlu olmak standartlarının sahibidir. Çünkü o da Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Sadece nereye gideceğini, ne yapacağını bilmemenin acizi içindedir. Yoksa dizayn açık ve kesindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir muhtevada mutsuzluğunuzun sebeplerine birer birer bakacaksınız. Acaba nedir sebepler? Şeytanın en fazla kullandığı tuzak başkalarını vasıta kılmaktır. nefsinizde afetler olduğu için bir başkasının size kötü davranması, sizi aşağılaması, size hakaret etmesi, en azından davranışlarıyla sizden üstün olduğunu size ispat etmeye çalışması sizin onurunuza dokunur. Bu da yaşayanın tabiatına son derece normaldir. İblis o kişiyi sizden üstün olduğu zehabını size vermeye çalıştırdığını biliyor musunuz? O kişinin içinden gelen bu davranış biçiminin arkasında, sahne arkasında suflör var. Fısıldayıcı iblis. O kişiye öyle davrandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda düşmanınızın o kişi olmadığını, arkasında şeytanın bulunduğunu hiç unutmayın. Eğer onun da sizin de şeytandan gelen telkinlere açık olduğunuzu, nefsinizin afetlerini her zaman iblisin kullanabileceğini unutmayın. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların başlangıç noktasında hep şeytanın elinde bir oyuncak olduğunu göreceksiniz. O birbiriyle düşman olan insanların hepsinin arkasında iblis var. İki tarafın da arkasında iblis var. Hani çocuklar karıncalarla oyun oynarlar. Karıncaların birini ötekine ısırtırlar. Ve zavallı karınca başka bir karınca tarafından ısırıldığını görünce ona düşman olur. O da onu ısırmaya çalışır. Böylece karıncalar arasında, iki karınca arasında bir güreş başlatırsınız. İşte bunu yaptığınız zaman aslında iki karınca birbirine düşman değildir. Ama birisini ötekine ısırttırmak suretiyle çocuklar onları birbirine düşman ederler. Ve böylece bir dış tesirle iki tane karınca vardır. Birisi ısırılan karıncadır. Niçin ısırıldığını anlayamamıştır. Çünkü öbür karıncaya hiçbir şey yapmamıştır. Bir de ısıran karınca vardır. O da niçin ısırdığını fark etmemiştir. Kendisini tutan eli ısırmaya çalışırken bir başka karıncayı ısırmıştır. Ve yaptığı yanlışlığın farkına vardığı zaman iş işten geçmiştir. Öbür karınca, o da onu ısırmak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bu karıncalar kadar saf mısınız? Bu karıncalar farkında değiller, bir başka kuvvet tarafından başka bir karıncayı ısırdıklarının farkında değiller. Kendini tutan ele olan öfkesi sebebiyle ağzını açmış karınca ısıracak. Tam o sırada başka bir karıncayı onun ağzının üzerine götürüyorsunuz ve karınca ısırıyor. Öteki karınca da fena halde içeriyor bu işe. Çünkü hiç hak etmediği halde bir başka karınca tarafından ısırılmış. Ve derhal birbirine düşman iki karınca güreş etmeye başlıyorlar. İşte iblis iki tarafa da tesir etmek suretiyle insanlar arasındaki kini, düşmanlığı, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi devamlı olarak ayakta tutmaya çalışır. Bununla kendisini sonsuza kadar, kıyamete kadar meşgul edecektir. Ve kıyamet günü kainatın en çok cezalanacak olan bu mahluku cehenneme girecektir. Ama milyarlarca insanı da peşinden cehenneme sürükleyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü bu ilmi almak imkanının sahibisiniz. Ve kendinizi nasıl müdafaa edeceğinizi öğreniyorsunuz. Öyleyse ne zaman birisi size üstünlük taslarsa, sizden üstün olduğunu size empoze etmek isterse, böyle yaparak sizi küçültmek isterse, ezmek isterse, bileceksiniz ki bunu ona yaptıran o değil, kendi düşüncesi değil. Ona bunu azmettiren İblis. Böyle yaptırarak sizi ne kadar üzebilirse o kadar mutluluk duyar. Şimdi siz kendinizi taraflardan önce birinci tarafın yerine koyun. İçinizdeki bir his karşınızdaki kişiden daha üstün olduğunuzu ona empoze etmek, ona kabul ettirmek üzere sizin harekete geçmenizi istiyor. Fırsatı da yakalamışsınız. Falanca konuyu o bilmiyor ama siz biliyorsunuz. İblis ne yapacak burada? Büyüklük taslattıracak size. Ondan büyük olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ona ispat ettirecek. Size İblis bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendinize gelin. Çekilin ve kendinize gelin. Ve ona oyuncak olmayın. Onunla yapacağınız savaşta her zaman kazanabilirsiniz. Niçin her zaman kazanabilirsiniz diyorum? Çünkü Allah sizinle beraber. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana, bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün dünya düşmanınız olsa siz yenersiniz diyor. Daha doğrusu ben yenerim diyor onları.

ve sizi ezmeye çalışacaktır. Kendi fikirlerine itaat eden bir şeytanın kulu olmanızı temine çalışacaktır. Ve bunu yaparken de size hep onu, o ana fikri verecektir. Sen ondan üstünsün. Üstünlüğünü ona ispat et. Senin karşısında küçülmelidir. Sen üstünsün. Üstünlüğün zevkini yaşa. İşte bunların sahibi iblistir. Ve onunla mücadele edeceksiniz. Üstün olmanızı kullanın. Ama diğer tarafı ezmek için değil, onu da tasavvufun içerisinde mutlu insanlardan birisi kılmak için bildiklerinizi, üstün olduğunuz hususları yardım etmek üzere kullanın. İşte tuzağın genoloji noktasına geldik. Yeni bir hileyle karşı karşıyasınız. Eğer birinci hedefini gerçekleştiremezse, yani siz direkt olarak karşı tarafa ondan üstün olduğunuz imajını vermek üzere bir salvayla, bir saldırı hüviyetinde ona üstünlüğünüzün ispatına girmezseniz, bu bilgilerle mücehhezseniz, o zaman iblis size başka bir şey yaptıracaktır. Tamam diyecektir. O zaman sen ona yardımcı ol üstünlüğünle. Ona söyle bak, sen burasını bilmiyorsun. Ben biliyorum. İşte gene başka bir açıdan sizi gene avladı. Gene başka birisinden üstün görünmenin başka bir şekline büründürdü sizi. Öyleyse şeytanla mücadelenin en tesirli silahı karşınızdakinden yana olmaktır. Kendinizden yana olmayacaksınız. Karşınızdakinin hataları olabilir. Elbette aramıza yeni gelen kardeşlerimiz bu devamlı birbirine düşman olan insanların içinden gelmiştir. Kendisine o kadar çok düşmanlık edilmiştir ki o da direnmiştir bu istikamette. Kim kendisine saldırırsa o da saldırmak için hazırdır. Öyleyse nefsinizin ondan üstün olduğunuz cevabıyla sizi başkalarına üstünlük taslayarak onları üzen bir hüviyete sokmaması için elinizdeki sihirli formül başkalarından yana olmaktır. O zaman o kardeşinizin bilmediği şeyi ona üstünlük taslayarak bak sen bunu bilmiyorsun ama ben biliyorum havasında söylememek söz konusu. Başlangıçta bunun için mücadele vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü nefsinizdeki o kibir afeti şeytanın bu dediğine öylesine adapte olmuştur ki siz en halisane duygularla karşınızdakine üstünlük taslamadığınızdan ederek onun bilmediği şeyleri öğretmeye başladığınız zaman davranış biçimlerinizde farkına bile varmadığınız bir tarzda iblisin ayak izleri görünür.

O sizin bu düşüncenizin arkasına saklanarak sizin dikkat etmenize rağmen yine de karşınızdakine sizi ona karşınızdakine sen bilmiyorsun ben biliyorum diyen bir hüviyetin çizgilerini hissettirmeye çalışır. Onun için biliniz ki tasavvuf hayatı daimi zikre ulaşana kadar şeytanla devamlı mücadeleyi ifade eder. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir tesiri kalmayacak. O zaman gerçek anlamda başkalarından yana olacaksınız. Ve bu size sadece zevk verecek. O zaman kibir adı verilen afetiniz, gurur adı verilen afetiniz mevcut olmadığı için bu istikamette bir görüntünün içine girmeyi zaten siz istemeyeceksiniz. Bütün davranış biçimlerinizden, bütün sözlerinizden karşıya ulaşan her izlenim, karşı tarafın izlenimi sizin ondan yana olduğunuzun bütün mesajlarını ona ulaştıracaktır. Onu mutlu ederek ulaştıracaktır. Tehlikeli olan bir kişiye yardım ettiğiniz zaman o yardımı minnetle karşılar. Ama bunu ona üstün olduğunuzu beyan etmek üzere yaparsanız öfkeyle karşılar. İkisi de yardımdır. Şeytanın hilesini anladınız mı burada? O, siz karşınızdakine yardım etseniz bile bunu ona üstün olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ifade eden bir tarzda kibirinizi devreye sokarak size yaptırabilirse karşınızdaki size karşı sevgi duymayacaktır, nefret duyacaktır. Ama ona kendinize hiçbir yontma yapmadan Allah rızası için sadece yardım etmek için harekete girerseniz, harekete geçerseniz, davranışınızdan karşı taraf bunu çıkartabilirse, o zaman size karşı sevgi duyacaktır. Yardıma ihtiyacı olan bir insan, kendisine yardıma ihtiyacı olduğu için, yardım edildiği noktada, karşı tarafın bunu nefsani duygularda, duygulara dayalı olarak yapmadığını idrak ettiği noktada sevgi duyar. Nefsani duygularla kendisine bir yardım yapıldığını fark ederse bundan hüzün duyar, huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yardım İstemek durumunda yardıma ihtiyacı olanın kendiniz olduğunu düşünün. Bir başkasının size bu yardımı yaptığını düşünün. Bu yardımı yapan kişi sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Davranış biçimi, ben üstünüm. Üstünlüğümün gereği olarak yardım ederim. Bu yardımı aldığın kişinin senden üstün olduğunu kafana yerleştirmelisin. Böyle bir görüntü veren birisi, tasavvufun dışında olan bir insandır.
Allah insanlara yardımı emrediyor. Ama yardımı yaparken o da onu sevdiğiniz için, ondan yana olduğunuz için ve sadece yardım etmek aşkıyla ona hiçbir karşılık beklemeden nefsinizin kibir afetiyle, gurur afetiyle değil, ondan bir menfaat bekleyerek değil, ruhunuzun bütün duygularıyla ona yaklaşacaksınız. Bu duyguların başında sevgi gelir. Sizden buram buram sevgi yayıldığını hissetmelidir etrafınızdaki insanlar, sevgili kardeşlerim. Buram buram sevgi. Eğer sevgi varsa karşınızdaki sizin onun ihtiyaç duyduğu yardımı, Allah yolunda onun bir kardeşiniz olarak sevgiye layık olduğunu düşünerek ona verdiğiniz intibaını, izlenimini onda uyandırdığınız zaman siz Allah'ın emrini yerine getirdiniz demektir. Aksi takdirde tasavvufu ne siz yaşayabilirsiniz ve de etrafınızdaki insanlara yaşatabilirsiniz. Başkalarına kırılan, başkalarının davranışlarından alınan kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bu alındığınız, kırıldığınız noktada bilin ki size o yanlış davranışı sergileyen kardeşimize şeytan bir anda nefsani açıdan yaklaşmıştır. Zaten söylediğiniz gibi iblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman siz ruhunuzun bir hasretiyle başkasına davranıyorsanız orada şeytan olamaz. Nefsinizin afetleri varsa şeytan vardır. Ve başkalarını kırdığınız, onları huzursuzluğa ulaştırdığınız her noktada mutlaka iblis vardır. Ona sakın yenilmeyin. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah için harcayın. Allah yolunda harcayın. Başkalarını mutlu etmek için harcayın. O zaman mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Öyleyse bunun temelinde yatan şey kendinizden yana olmamak. Aslında nefsinizin afetlerine itaat etmediğiniz her noktada ruhunuzun bir hasretiyle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman kendinizden yana olamazsınız. O zaman başkalarından yanasınız. İşte bir insan bir başkasına bir iyilikte bulunurken eğer bunu nefsinin afetleri sebebiyle yapıyorsa arkasında ben ona bu yardımı yapayım da o bana karşı daha çok saygılı olsun. Bana itibar etsin. Beni saysın, yücelsin. Ondan üstün olduğumu kabul etsin. Böyle diyerek birine bir yardım yapıyorsanız bu bir yardım değildir. Bu bir başa kalkmadır. Burada siz yoksunuz. Burada iblis var. Ne zaman ki
sadece insanlara iyilik etmek için, onları mutlu etmek için yardım edersiniz. Bilin ki bu sadece ruhunuzun bir hasretiyle ona yardım etmenizdir. Nefsinizin afetlerini tanıyorsunuz. Gurur afeti, kibir afeti, hırs, düşmanlık, nefret. Bunları kalbinizden söküp atacağınız silah zikirdir. Zikre çok değer verin. Zikirle bütün güzelliklere ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız başkaları için yaşamaya başlayın. Hemen başlayın. Etrafınızdaki olayları, tasavvufun içinde olayları, tasavvufun içinde geçen olayları, kardeşleriniz öndeki münasebetleri dikkatle izleyin. Hemen görürsünüz. Kim nefsiyle hareket ediyor, kim ruhuyla hareket ediyor. Ve siz daima ruhunuzun hasletleriyle hareket eden birisi olun. O zaman yanılmazsınız. O zaman sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önemli olan şey tasavvufun içinde sevgidir. Sevgi hayatınızın güneşi olmak durumundadır. O güneşten alacağınız ışıkla yaşayacaksınız. Sevgi. Herkesi sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanların davranışlarına dikkatle bakın. Her seferinde kendinizi koyun onlardan birinin yerine. Yanlışı yaptığını gördüğünüz kişinin yerine kendinizi koyun ve demek ki burada bir yanlış var. Ben olsaydım böyle yapmazdım. Bu kardeşimiz de böyle yapmamalıydı diye düşünebildiğiniz her alanda meseleyi idrak ettiniz demektir. İşte kendinize başkalarının mutluluğunu hedef aldığınız zaman, o zaman sadece ruhunuzun hasletleri çalışır. Ve başkaları için yaşamanın o muhteşem hazzını yaşarsınız. Allah yolunda çalışıyorsunuz, gayretler ediyorsunuz. Ama bazılarınızı kırıyor. O zaman mücadeleniz nefsinizle olmalı, şeytanla olmalı ve başkalarına yardım için Allah-u Teala sizi Allah yolunda çalışacak bir ortama kavuşturduğunu düşünün. Hedefiniz Allah yolunda çalışmaksa, üretmekse, Allah yolunda birbirinize destek olmanız asıl olan bu değil midir? Unutmayın. Siz güzele doğru değiştikçe etrafınızdaki insanlar da sizin için değişmeye başlarlar. Bu Allah'ın kanunudur. Sizin değişikliğiniz kadar ne verirseniz karşı taraftan onu alırsınız. Bir tebessüme karşılık tebessüm, bir asık suratı karşılık asık surat, bir kötü söze karşılık kötü söz. Karşı taraf dediğin bir kişi değil, birisine söylersiniz, bir başka kişiden onun cevabı size mutlaka geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adına söylediklerimize dikkat edin. Eğer siz başkaları için
onların mutluluğu istikametli yaşayan bir insansanız dikkat edin. Ruhunuzun hasletlerine paralel bir dizayn sergilemek mecbur etmesiniz. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hep güzelliği sergileyin. Ruhunuzun o apaçık güneşini sergileyin. Herkese en güzel davranışlarla davranın. Onlar yanlış davranmaya devam etsinler. Siz onları hiç düşünmeyin. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah ve salala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dostları. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir olmak, beraber olmak, sizlerle olmak. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah-u Teala bütün insanları şu dünya adı verilen gezegende mutlu olsunlar diye yarattı. Mutlu olmalarının gerektirdiği her türlü vasıfla bütün insanlar donatılmıştır. Ve yapıları mutluluğu yaşamaya dönüktür. İnsanlar konuşurlar. İnsanlar birbirlerini dinlerler. İnsanlar söylenenlerden sonuç çıkarırlar. İşte şeytanın devreye girdiği yer burasıdır. İnsanların kendilerine söylenen şeylerden bir sonuç çıkarması noktası. Veya okudukları şeylerden veya gördüklerinden. Etrafımızda hep insanlar vardır. İnsanlar bizlerle konuşurlar. İnsanlar hayatımızın bir parçasıdır. Olmazsa olmaz bir parçası. Bir insan tek başına bir hiçtir. Tek başına kalsaydı ne kadar büyük problemlerle karşı karşıya olduğunu görecekti. Ama hamdolsun ki öyle değil. İnsanlar toplu halde yaşıyorlar. Herkes kendisine bir meslek seçmiş. Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir kader çizgisinde kişi yürüyor. İşte şu dünyada verilen gezegendeki bu hayatımızı gerçekten Allah'ın emrettiği hüviyette saadetle geçirmek de mümkündür. Kudursuz ve mutsuz bir yaşantıyla dünya hayatını sonuna kadar götürmek de söz konusu olabilir. İnsanların hepsi mutlu olmak isterler. Ama mutluluğun formülünü ve dizaynını bilmedikleri için hep mutsuzdurlar. Neden mutsuzdurlar? Çünkü nefsleri vardır. Bütün insanlar bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan yaratılmışlardır. O nefs ki bünyesinde sadece insanları mutsuzluğa götürecek olan afetleri taşır. Bütün nefsler başlangıçta %100 afetlerle donanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İsyan, iptilalar vesaire. Bir de Allah'tan bize üfürülen bir ruhun sahibiyiz hepimiz. Doğuşumuzda Allah-u Teala mutlaka ruhu öpürür. Herkes bir ruhun sahibidir. Doğduğu andan itibaren nefsiyle beraber artık bir ruhu da vardır. Bir de fizik vücudu var. İşte muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada görünen şey, insanların ruhlarıyla nefsleri arasında Allah'ın bir denge kurmasıdır. Allah Teala bu dengeyi kurmuştur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar haslet var. Birbirine tamamen zıt olan muhteva taşır ikisi. Nefsin öfke afetine karşılık ruhta sükunet vardır. Ruhun huzur hasletine karşılık nefsin mutsuzluk hüviyeti vardır. Biri hep huzur içindedir. Çünkü Allah Teala onu o huzurun sahibi olacak vasıflarla donatmıştır. Yani ruhumuzu. Biri de hep huzursuzluk içindedir. O standartlarda yaratıldığı için. Bu konunun başlangıcındaki dengedir. Bütün insanlar bu denge içinde doğarlar. Nefslerinin kalbinde ne kadar afet varsa ruhlarının kalbinde de o kadar hasret vardır. Bir denge söz konusudur. Ama Allah-u Teala'nın bir muradı var. Bizlere emanet olarak verdiği ruhu geriye istiyor. Ruha diyor ki, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, bu nefsin dördüncü kademesidir. Radiyeten mardiyye, Allah'tan razı ol, radiye ve Allah'ın rızasını kazan mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra ruha sesleniyor. Buraya kadar seslenişi nefse. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. Kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Her ne kadar herkes kendisine biz de Allah'ın kulu değil miyiz diye Allah'ın kulları arasında sayar. Oysa ki Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek Allah'ın standartlarına bağlıdır. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Ne zamana kadar? Allah'a mülaki olmayı dileyene kadar. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe o kişi bütün hayatını şeytanın kulu olarak geçirir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah Teala biz insanların sadece bu dünyada mutlu olmasını istemekle kalmıyor. O insanların kıyametten sonra cennete girmesini ve ebediyen orada mutluluğu yaşamasını da istiyor. Onun için bütün cennetleri insanlara hedef göstermiş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Birinci kat cennet sizin olsun. Mürşidinize ulaşın, ona tabi olun. İkinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu bize ulaştırın. Üçüncü kat cennetin sahibi olun. Böyle diyen Allah Teala aynı zamanda buyuruyor ki bu üçünün de garantisi bizdedir. Bir tek dileğiniz bu konu için yeterli. Sadece ruhunuzu hayattayken bize ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Yapacağınız şey bu kadar. Geri kalan her şeyi biz yapacağız. Ruhunuzu bize ulaştıracağız diyor Allah Teala. Ve garanti ediyor bunu. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi İleyhi men yünib. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah yeştebi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yünib. Münib olan Allah'a yönelen ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiyi Allah kendisine seçer. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine ona ulaştırır. Men kişiyi yünip Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır, diyor Allah Teala. Öyleyse, Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesine bakalım. Orada bir sayfa daha açılıyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi dalalette bırakır. Dalalette olanları dalalette bırakır diyor, onlara karışmaz. Ama o dalalette olanlardan diyor her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanların bir Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi var. Bu mutlak kurtuluştur. Dilediği anda kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bir tek dilek. Sadece ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen kabul buyur Yüce Allah'ım. Beni de ermiş olan evliyalardan kıl. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Böyle söyleyen bir kişi cenneti hak etmiştir. Ertesi gün ölse bu kişi bu dileğin sahibidir diye Allah Teala mutlak onu cennetine alacaktır. Bu iki ayet gereğince. Peki daha ötesi var mı? Elbette Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracağına dair de garanti veriyor. Yetmez. Allah Teala o kişiyi, yani o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıp onu ruhun hidayetine vasıl edeceğini de garanti kapsamının içine almış. İnsanoğlu sadece dileyecek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. İşte böyle bir talep Allah-u Teala için yeterlidir. Bu talebin sahibi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama ne zaman bu kişi Allah-u Teala'nın nasip ettiği ve kendisine hayret namazı kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşır da onun önünde tövbe ederse, bu tövbe onu mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılar. Bu tövbe sırasında bütün günahları örtülür ve sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sonra bu kişi nefs tezkiyesinden bir müesseseye başlar, mürşidine tabi olmuştur. Zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşmaya başlar. Allah o kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ve de Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine açılan manevi yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Bu muhteva içerisinde Allah Teala diyor ki biz o kişinin kalbine ulaşırız. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Allah Teala kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. İman kelimesi o kişinin manevi hayatında son derece önemli bir şeydir. Çünkü iman kelimesi, kalbe yazılan iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Bu manyetik alan Allah'ın katından gelen, zikir yaptığı zaman gelen, göğsüne gelen, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşan nurlardan, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekebilecek bir özellik taşır. İşte nefs tezkiyesi denen olay böyle başlar. Kişinin kalbine ulaşan rahmetle faz nurları ve rahmetle salavat nurlarının hepsi kalbin içine girer. Ama kalbin kendisine çektiği sadece fazıllardır. Rahmet nurları başlangıçta mürşide ulaşmadan evvel nefsin kalbinde %2 bir yer işgal edebilir. Bu Allah'ın Rahman esmasının o kişinin üzerinde tecelli ettiğinin işaretini taşır. Rahmet isimli nur nefsin kalbine %2 oranında girer. Bundan sonra gelecek olanlar kalbin müsaade etmesi ettikleri sadece fazıllardır. Fazıllar nefsin kalbine %7'lik gruplar halinde, %7'ye her ulaştıkça nefsin kalbinde Allah'tan gelen fazıllar, o kişinin ruhu Allah'a doğru çıktığı seyri sülük adlı yolculukta sadece bir gök katı yükselebilir. Bu yükselme o kişinin nefsinin kalbine, kalbindeki afetlerden %7'yi def eder, kapı dışarı eder ve yerine Allah'ın fazılları yerleşir. Ruh buna paralel bir seyirle zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne olmuştur ruh? Mürşide tabi olduğu zaman vücuttan ayrılmıştır. Ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşmıştır. Devrin halifesi, devrin imamıdır. Ve de o dergahtan yükselerek birinci gök katına kadar ulaşabilir ama orada kalır. İkinci kata yükselme yetkisini alıncaya kadar, birinci katta kadar çıkabilecektir. Ötekiler yukarı çıkacaktır. O bekleyecektir orada secde halinde. Onlar dönüşlerinde oraya ulaştıklarında, 7., 6., 5., 4., 3., 2. katlardan sonra 1. kata geri döndüklerinde, onlarla beraber tekrar dönüp ana dergâhtaki yerini alacaktır. Ana dergâhta herkesin ayrı bir yeri vardır. Hiç kimse başkasının yerini işgal edemez. Onarlık sıralar halinde dizilir. Sol tarafta sol kanat velisi, sağ tarafta sağ kanat velisi vardır. Birinci safta. Bu seyri sülük sırasında kemalat derecelerinde ileriye geçenler olursa onlar oradaki mesela 8. sıradan 7. sıraya, oradan 6. sıraya, oradan 5. sıraya geçebilirler tekamül seviyelerine göre. Genel çerçeve bu standartta devam eder. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu seyri sülük adlı yolculuğu tamamlayıp ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıdır. İkinci katta %7 nur birikimi, üçüncü katta %7 nur birikimi, birinci kattakinin adına nefsin %7'lik %2 rahmetten sonra %7 fızıl aldığı kademeye nefse emare deniyor. Kişinin nefsinin kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri emrettiği, şerri emrettiği bir dizayn. İkinci gök katındaki ruha ait olan nefsin adı, nefsi levvamedir. Kendini kınamaya, levmetmeye başlamıştır. Üçüncü katta nefsi mülhime adını alır. Nefs burada Allah'tan da taktan da ilham almaya başlar kişi. Hem fücuru takva, hem takvası hem fücuru kendisine ilham edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü defa %7 nur birikimine ulaşan kişi nefsi mutmainededir. Yeterli görünür Allah-u Teala'nın verdiği her şey kendisine. Bu huzurun ve mutluluğun normal standartlara ulaştığı yerdir. Artık o kişi Allah kendisine neyi uygun görmüşse, ne kadar vermişse, o eline geçen imkanın kendisi için yeterli olduğunu net olarak yaşar, idrak eder. Burası mutmainin noktasıdır. Kişi doyuma ulaşmıştır. Ondan sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiye, ruh, 5. katta. Ondan sonra Allah da ondan razı olacaktır. Mardiye kademesi, ruh 6. katta. Ve nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, %49 yapar fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber nefsin kalbindeki nurlar hakimiyeti ele alırlar. Başlangıçta o nefsin kalbinde %100 afetler vardı ve şeytan afetlere tesir edebildiği için o kişinin kalbinin %100'üne tesir etmekteydi. Ama bu noktada şeytanın tesir sahası %50'den daha aşağı düşmüştür. Artık şeytan mağluptur. Ve Allah'ın nurları o kişinin nefsinin kalbinde %51'i elde etmiştir. Ve Allah bütün insanlara bunu garanti etmiştir. Kim diyor Allah Teala bana mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ona dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka veririm. Bana ulaşmayı dilediğinde birinci kat cennetimin sahibi olur. Biz onu mürşidine ulaştırırız. Tabi olduğunda ikinci kat cennetimin sahibi olur. Ruhunu bana ulaştırdığında üçüncü kat cennetimin sahibi olur. Ve o ulaştırmaz, biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah Teala bu konuda kesin kararlıdır. İnsanoğlunun her açıdan yardımcısıdır. Bu sıfır noktasından 7. gök katına kadar çıkış, 7. katın 7 alemine geçiş, oradan Setetnemin Tağ'dan Allah'a ulaşma, bütün insanlar için Allah Teala tarafından hibe edilmiş bir imkandır, bir garantidir. Herkes bu imkandan faydalanabilir. Mutlaka eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah Teala insanlardan ne istiyor? İstediği şey sadece bir tane sevgili kardeşlerim. O insanların, yani hepinizin mutlu olmasını, sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Hele bunun için bir tek dileğiniz kafi. Hepiniz için Allah Teala hazır. Yeter ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuz hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi o kadar çok seviyor ki, hepinizin mutlu olması için her şeyi yapar. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neyiniz eksikse onu tamamlar Allah Teala. Ola ki o kişi namaz kılmayı sevmiyordur, Allah Teala onu sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyordur, onu sevdirir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan çok feci durumlara düşüyordur, Allah Teala yok eder bu negatif faktörleri. Oruç tutmak o kişi için bir zevk haline gelir. Unutmayın, Allah'ın garantisi altındasınız. Her şey onun elinde değil mi sevgili kardeşlerim? O hepimizin sahibi değil mi? Ve de istediği şey bizim mutluluğumuz değil mi? Mutluluğu bize net ve kesin şekilde ulaştırır. Öyleyse bu bizim iç dünyamızdaki değişim, bize ait enfüsi bir olay. Bir de mutluluğun afaki tarafı var. Başka insanlarla ilişkili kesimi. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkıp da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah'ın şemsiyesi altına girdiniz. Şeytanla ilişkinizi Allah-u Teala kesin olarak yok eder. Şeytanın artık üzerinizde hiçbir nüfuzu olmaz. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah Teala şeytandan sizi %100 muhafaza eder. Şeytan sizi sıkıntıya sokamaz, huzursuz kılamaz. Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız, ruhunuz Allah'ın zatında yok olsun. İşte başka insanlarla ilişkilerinizde Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuk çok önemli bir vasıf taşır. Çünkü siz mutlusunuz, huzur içindesiniz. Etrafınıza da huzur ulaştırırsınız sadece. Başka insanlarla her an berabersiniz. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuza metaldar olur. Eğer siz etrafınızdaki herhangi bir kişiye bir güzel söz söylerseniz, onu mutlu edecek bir davranış gösterirseniz, onun bir eksiğini onu onore olarak, onu onore ederek giderirseniz, her birinde siz mutlaka Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşarsınız. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Etrafınızdaki herkese söyleyeceğiniz bir güzel söz, onu mutlu edecek bir davranış, ona bir hediye verme, herkese güzel sözler söylemek, herkesin gönlünü almak, her birisi sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılacak olan şeylerdir. Neden? Çünkü sizin başkalarını mutlu etmek üzere söylediğiniz bir güzel söz, bu sözün hak ettiği derecat Allah Teala tarafından size derhal, onun kiramen katibi meleklerince tevdi edilir. Bu derecat kazanmanız. Ama sizin yaptığınız güzel davranışın karşısında Allah Teala sizin kalbinize huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhunuz da nefsinizin kalbine huzur verecektir. İşte bir ünite bir güzelliği sergilemeniz karşılığında iki ünite mutluluk size ulaştı. Kime hangi güzel sözü söylediyseniz, kimin kalbini kazandıysanız, kime bir yardımda bulunduysanız, bunun karşılığı size iki kat olarak Allah Teala tarafından ödenir. Düşünün ki bu etrafınızdaki her kişi için geçerlidir. İkinci bir kişiye bir güzel davranışta bulundunuz, gene onun iki katını Allah Teala'dan mutluluk olarak aldınız. Allah Teala'dan ve ruhunuzdan. Veya o gitmişse başının üzerindeki devrin imamının ruhundan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, etrafınızda o gün 20 kişiyle karşılaşmışsanız, her birinin kalbini fethetmişsiniz, onlara güzel sözler söylemişseniz, her biri size bir mutluluk kapısı olmuştur. Onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı, size Allah-u Teala ve ruhunuz tarafından geri döndürülmüştür. Bunun manası, önünüzde apaçık ufuklar demektir. Herkesi mutlu etmeye çalışın ki, mutluluk kazanasınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bizim dergahımızda kavgalar yoktur? Neden bizim dergahımızda herkes birbirini sever? Çünkü onlar bu güzelliği yaşamışlardır. Bilirler ki etraflarında güzel davrandıkları zaman sadece onlar kendileri mutlu olacaklardır. başkasını mutlu etmek onun için sizlerin temel hedefi olmalıdır. Onları mutlu edin ki Allah sizi mutlu kılsın. İmkanınız çok. Etrafınızda 20 kişi varsa her an ulaşabileceğiniz, her an karşılaştığınız 20 kişi, her birine bir güzel söz söyleseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onları sevdiğinizi söyleseniz, her fırsatta bunu tekrar etseniz, hayır, bu üşütük falan demezler. Çok memnun olurlar. Daha güzeli, siz onlara verdiğiniz her mutluluğun iki katını kazanırsınız. Öyleyse etrafındaki 20 kişiye bu güzelliği hissettiren bir insan, her birinin 40 katı kadar derecat kazanmıştır, huzur kazanmıştır, mutluluğu yaşamıştır. Bunların her biri etrafındaki 20 kişilik bir toplumda, her biri etrafındaki herkese bu mutluluğu yaşatmak istediği zaman, herkes 20 kat mutluluk yaşayacaktır kendi verdiği mutluluğun birine verdiği, bir tek kişiye verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. Bir de bir daha 20 katını yaşayacaktır. 40 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte görüyorsunuz ki mutluluk elinizde, elinizin altında, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk aracıdır. Ne olur onlara her konuda yardımcı olsanız, onların bir ihtiyaçlarını temin etseniz, onlara mutluluk sağlamak için özel bir gayretin sahibi olsanız ne olur? Mutlu olursunuz. Hem de onları mutlu kılarak mutlu olursunuz. İşte bir toplumun yücelmesi bu standartlarda vücuda gelecektir. Yakın gelecekte bütün dünya bunu öğrenecektir. Mutlu insanların yaşadığı yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Savaşların, kavgaların sona erdiği bir muhteşem dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için her şeyi yaparız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Ve de huzurlarınızdan sizleri mutlu görmek, daha çok mutlu görmek, en mutlu görmek ümidiyle huzurla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları konusunda Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerini sizlere açıklayacağız inşallah. Bakara 156'da Allah Teala buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine iza esabethum musibeten kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman dediler ki, biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve muhakkak surette ona rücu edeceğiz. Mutlaka ona döneceğiz. Ruhumuzu hayattayken ona ulaştıracağız. Ellezine, onlar, iza, o zamanki, esabetüm, onlara isabet etti musibetin bir musibet. Galu, dediler ki, inna, muhakkak ki biz, lillahi, li, için, Allah'ı, Allah içiniz. Ve inna, ve muhakkak ki biz, ileyhi, ona raciun, rücu edeceğiz, döneceğiz. Bakara 157. Ülâike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve ülâike humul muhtedîn. Muhtedûn. Onların üzerine Rablerinden salavat vardır. Salavat nurları ulaşır. Ve rahmetun ve rahmet vardır. Rahmet nurları ulaşır. Ülâike, işte onlar humul muhtedûn. Hidayete, hidayette olanlardır. Ülaike, işte onlar, aleyhim, onların üzerine salavatun, salavat vardır üzerlerine. Salavat nurları vardır min Rabbihim, Rablerinden. Ve rahmetün ve rahmet vardır. Rahmet nurları vardır. Ve ülaike, ve işte onlar, hüm, ki onlar, muhtedun, hidayette olanlardır. Hidayet üzere olanlardır. İnsanlar Allah-u Teala tarafından yaratılırlar. Ve hayat denilen bir muhteva içerisinde ömürlerini geçirirler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, olaylar vardır, sizi üzer ama onlar sizin için bir hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir ama onlar sizin için bir şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Bir insan düşünelim. Evine gece hırsızlar gelmiş. Paralarını çalmış. Bu kişi bu işe dehşetli üzülüyor. Çünkü parasını çalmışlar. Allah Teala böyle bir şerri bize neden verdi diye düşünüyor. Sevgili kardeşlerim, bu şer değildir. Bu bir hayırdır. Allah Teala'nın Kur'an dilindeki dizaynında

Yer, bize derecat kazandıran bütün olayların adıdır. Yaşadığımız her an ya derecat kazanmaktayız ya da derecat kaybetmekteyiz. Sadece iki tane alternatif var. Her an ya derecat kazanırız ya da kaybederiz. Kazanmadığımız veya kaybetmediğimiz bir an mevcut değildir. Her an ya derecat kazanırız, Allah'a göre, Allah'ın literatüründe bu hayırdır. Derecat kazandığımız her olay hayırdır. Ya da hayır, bizleri derecat kazandıran olaylardır. Derecat kaybederiz, bu da şerdir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki kıyamet günü Allah Teala diyor mizanlar kurulur. Mizan nedir? İki grup kiramen katibin meleğinin hazır bulunduğu bir gösteri. Doğumumuzdan ölümümüze kadar geçen zaman parçası içinde bize bütün hayatımız gösterilir. Hem de kısa bir zaman parçası içerisinde. Bu gösteride iki grup kiramen katibin meleği hazır bulunur. Bunlardan birinci grup amellerimizi yaptığımız, doğumuzdan ölümümüze kadar yaptığımız bütün hareketleri, vücuda getirdiğimiz her şeyi, yaşadığımız her olayı üç boyutlu olarak film almışlardır. O film gözümüzün önünde oynayacaktır. Başından sonuna kadar kendi hayat filmimizi seyredeceğiz. Kıyamet günü sura üfürülür. Ondan sonra kişilerin içine berzah aleminden gelen nefsler girer, fizik vücutların içine nefsler girer mahşer meydanında. Ondan sonra da fizik vücut ve nefs beraberliğindeki bu varlık, insan indi ilahiye ulaşır. İndi ilahide herkesin hayat filmlerinin kendisine göstereceği bir yere herkes otomatik olarak ulaştırılır. Çünkü onun statüsüne göre bir çekim oluşmuştur. Hiç kimsenin yanılması mümkün değildir. Allah'ın bildiği bir usulle bütün insanların gideceği yer sadece kendi hayat filmleridir. Bu konuda hiçbir yanlışlık olmaz. O hayat filmlerine ulaştıkları zaman bir ellerine bir mizan verilir. Bu mizan bütün fiillerin derecatını gösterir. Otomatik çalışır. Oradaki o kişinin göreceği hayat filmindeki olaya göre o kişinin kazanması gereken dereceyi veya kaybetmesi gereken dereceyi anında, o anda gösterir. Mizan Allah'ın bir doğrular defteridir. Ve de iki tarafta, sağ tarafımızda bir yeşil rakamlarla yazılan rakamlar dizisi oluşur. Sol tarafımızda da kırmızı rakamlarla oluşan bir dizi vardır. Birden başlayarak sona doğru rakam devamlı büyüyecektir. Sol tarafta da, sağ tarafta da. Bir de bakiye vardır. Bu bakiye hangi tarafta fazlalık varsa o tarafta oluşur. Yani kırmızı rakamların tarafındaki
toplam hayat ömrümüz tamamlandığı zaman daha büyükse sonuç orada görünür kırmızı rakamlarla. Eğer yeşil rakamlarla oluşan taraftaki sonuç daha büyükse o sonuç rakamı, yani yeşillerden kırmızılar çıktıktan sonra kalan rakam orada yeşillerin sonunda bakiye olarak görünür. İşte sağ tarafımızdaki rakam yeşil rakamdır. Sol tarafımızdaki rakam kırmızı rakamdır. Yeşil rakamının fazla geldiği anlarda rakamlı kitap iki taraftaki fiilleri gösteren hayat filmi bize sağ taraftan teslim edilir. Eğer kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa bize teslim edilen hayat filmimiz kırmızı taraftan gelir ve sol taraftan, sol tarafımızdan verilir. Peki sağ tarafımızdan kırmızı rakamlar değil, yeşil rakamlar veriliyorsa Allah'a göre daima üstündür. Sağ taraf kazananların tarafıdır. Yeşil rakamlar sağdadır. Kitapları sağdan verilenler olarak adlandırılırlar. Onların gideceği yer mutlak olarak cennettir. Kitapları sol taraflarından verilenler kırmızı rakamlarla ifade edilen bir sonucu ihata eder. Ellerine gelinen o hayat filmi kitapları sol taraflarından verilenlerdir. Kuş kelimesini de kullanıyor Allah Teala. Kuşları soldan verilenlerdir. Neden kullanıyor acaba Allah Teala kuş kelimesini? Çünkü hayat filmi boşlukta oynuyor. Ve iki tane film. Bir tanesi yaptığımız bütün fiilleri gösteriyor. İkincisi ise düşüncelerimizi gösteriyor. Yani ne düşündük ve ne yaptık? Acaba hangi düşüncemize göre hangi işlevi yaptık? Hangi işlev bizim tamamen yaptığımız bir işlevdir? Bilerek, isteyerek vücuda getirdiğimiz bir işlevdir. İşte sevgili kardeşlerim, bu hayat filmlerimiz kıyamet günü bize mutlaka gösterilir. Nefsimiz ve fizik vücudumuz birliktedir. Böyle bir dizaynda hayat filmlerimiz bizlere sonuçları söyleyecektir. İşte davranışlarımız bize bir musibet isabet ettiği zaman, bir kötü olayla karşılaştığımız zaman ne yapıyoruz? Eğer bir insan kendisine onu üzecek olan bir olay isabet ettiği zaman bunu gerçek anlamda düşünebilirse o musibetin bir hayır olduğunu görecektir. İşte verdiğimiz misal bir hırsız çalıyor, birisinin parasını çalıyor. Hırsız seviniyor. Parayı çaldığı için o parayı harcayacak. Paranın sahibi de üzülüyor. Helal parası çalınmış diye. Ama aslında parası çalınanın derecat kazanması söz konusu. Parayı çalanın da derecat kaybetmesi söz konusu. Yani parası çalınanın hayra ulaşması parayı çalınınsa şerre ulaşması söz konusu. İşte bu bir insanın elindeki paranın çalınması bir musibettir. O kişiye isabet eden bir olay. Allah Teala diyor ki onlar bilmezler mi ki biz her sene onları
birkaç musibetle imtihan ederiz diyor. Herkes imtihan edilir. Herkes musibetlerle denenir. Acaba musibete karşı insanoğlu ne yapıyor? Bu deneme Allah-u Teala'nın zaten evvelden bildiği bir şeydir. Ona bir şey katmaz. Ama kişiyi hangi istikamette etkilediği önemli bir konudur. Eğer kişi Allah'ın ayetlerinden habersizse, o parası çalındığı için bundan dehşetli üzülecektir. Allah yolunda olan, orada mesafe kat etmiş biri ise, düşünecektir ki, o para, Allah Teala istemeseydi, müsaade etmeseydi, oradan çalınmazdı. Müsaade etmiş. Öyleyse bundan almamız lazım gelen bir ders var diye düşünmesi lazım. Arkasından da şöyle şunu düşünmesi lazım. Evet, benim param çalındı. Kazandığım para bir başkasının cebine gitti. Ama ben bundan derecat kazandım. Benim Allah katında kazandığım o kıymetli dereceler mi Allah katında değerli? Yoksa kazandığım altınlar mı değerli? Öyleyse ben Allah içinsem, bu paramın çalınmasının bana kazandıracağı dereceler önemli. Bu para çalınmış, tamam, ama ben o parayı gene kazanırım. Nasıl şimdiye kadar kazandıysam, bundan sonra da kazanırım, çalışırım. Bu parayı gene kazanırım. Ama o parayı çalan kişi derecat kaybetti. O, onun için bu olay bir şer olaydır. Ama benim için bir hayırdır diye düşünmesi lazım. İşte böyle olan insanlar derler ki inna lillahi, inna muhakkak ki biz lillahi, Allah içiniz. Biz Allah içiniz, Allah için yaşıyoruz. Eğer kendimiz için yaşıyorsak, para bizim için kıymetlidir. Çalınması da çok büyük bir sıkıntı oluşturur. Eğer biz Allah içinsek, o zaman Allah Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz. Bu para, ey Allah'ım, eğer sen müsaade etmeseydin, bu para çalınmazdı. Bu mutlaka bir işaret verirdin bize. Mani olurdun veya bizim mani olmamıza sebebiyet verirdin. Ama çalınmasını engellemedin. Öyleyse çalınması bizim için hayrı oluşturduğu için önemli. İşte insanlara göre hayır, onların derecat kazandığı olaylar. Bize hep kardeşlerimiz ulaşır. Bize hayırlı bir kısmet. Biz de dua ederiz onlar için, hayırlı bir kısmet gelsin diye. Ama hayrı bir düşünelim şimdi sizinle beraber. Bir insan evlendi, eşi ona kötü davranıyor. Eşi ona kötü davrandığı sürece bu kişi bir ömür boyu derecat kazanır sadece. Eğer kendisi Allah'ın emrettiği gibi davranıyorsa, ama eşi ona kötü davranıyorsa, Allah'ın emrettiği gibi davranan adam veya kadın bir ömür boyu derecat kazanır. Öteki de bir ömür boyu derecat kaybeder. Öyleyse hayırlı biriyle evlenmek isteyen bir kişi meseleye iki açıdan birden bakmalıdır. Bir, hayırlıdan muradı kendisine iyi davranan birisi. Bu iyi davranması eşinin
onun üzerinde hayrı oluşturamaz. Ama bu kişi huzurlu bir hayat geçirir. Eğer bir kişi birine evlenir de evlendiği eşi ona zulmederse, işte bu zulüm ona derecat kazandırır. Zulmeden derecat kaybeder, zulüm gören derecat kazanır. Yani hayra ulaşır. Ve eğer Allah'ın yolunda birisi ise her hayra ulaştığında bu benim için mutlaka Allah'ın bir işaretidir. Benim için derecat kazandıran, beni hayra ulaştıran bir olaydır. Ben muhakkak ki Allah içinim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah içinim ve mutlaka ona döneceğim. Öyleyse bana yapılan kötülükler, bana yapılan zulüm, bana bu zulmü yapana derecat kaybettirir. O şerre ulaşır. Ama onun yaptığı her kötülükten dolayı ben derecat kazanırım. Yani hayra ulaşırım. Şimdi eğer olay buysa, bana hayırlı bir kısmet çıksın diye Allah-u Teala'ya dua eden kişi aslında bu konuda düşünmeli. Daha açık bir talepte bulunmalı Allah-u Teala'dan. Şimdi biz gelelim konumuza. Muhakkak ki biz ona Allah'a rücu edeceğiz diyen kişi kimdir? Bu diyen kişi, Allah'a rücu edeceğiz diyen kişi, Allah'a mülaki olmayı dilemiş birisidir. Dilemiş olmalı ki rücu edeceğinden emin olsun. Çünkü inna ile başlıyorlar. İnna, muhakkak ki biz, lillahi Allah içiniz, inna muhakkak ki biz, ileyhi raciun, ona döneceğiz. Kesin şekilde Allah'a döneceğine inanan kişi, ilk adımı atmıştır, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bundan sonra mürşide ulaşacaktır, tabi olacaktır. Mutlaka ona döneceğiz ifadesi, tabi olmadan evvelki bir ifadede olabilir, tabi olduktan sonraki bir ifadede olabilir. Çünkü tabi olmak hemen hop diye insanın ruhunu Allah'a ulaştırmaz. 7-8 aylık bir devre, o kişinin ruhunun 7 tane gök katını birer birer aşmasını ve Allah'a ulaşmasını temin edecektir. Öyleyse böyle bir bapta Allah'a rücu etmek, ulaşmak bu kişi için kesin bir olaydır. İnna lillahi, inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve muhakkak ki biz ona rücu edeceğiz. İnna, inne na. İnne muhakkak ki biz, na. Öyleyse kişi bu rücu etme konusunda kesin bir imanın sahibi. Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede, Bakara 157'de diyor ki, Ülâike aleyhim salavatun min rabbihim. Onlar Rablerinden bir salavat, onların üzerine Rablerinden bir salavat vardır. Salavat nuru.
rahmetün, rahmet nuru vardır, rahmet vardır. Ve ulaike humul muhtedun, onlar hidayette olanlardır. Şimdi burada Allah Teala Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerindedir diyor. Bu muhtevaya bakarsak bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onu cehennemden kurtarır. Birinci kat cenneti mutlaka sahibi yapar. Öldü kişi birinci kat cenneti mutlaka girer. Bu kişi yaşıyor. Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişi kalbinden bir talebin yükseldiğini görecektir. Mürşit aramaya başlayacaktır. Ve mürşit ihtiyacı onu Allah'ın emrine götürecektir. Allah Teala'nın emri nedir? Hacet namazı kılın ve mürşidinizi Allah'tan isteyin diyor. Namazla Allah Teala'dan mürşidinizi isteyin. Öyleyse bir namaz kılınacak. Bu namaz hacet namazı adını taşır. Perşembeyi cumaya bağlayan gece kılınması eftaldir. Gece saat 12'den sonra kılınması icap eder. Şafak sökmeden evvelki noktaya kadar, şafak sökene kadar, gece 12'den şafak sökene kadar geçen devre en uygun devredir. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Kişi boy abdesti almak mecburiyetindedir. Önce boy abdestini alacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Eğer iki mürşit arasında, üç mürşit arasında bir seçim yapamadıysa Allah Teala mutlaka ona onun tanıdığı üç mürşidi de gösterecektir. O mürşitlerden hangisinin kendi mürşidi olduğunu da mutlaka işaret edecektir. Kişi bu dört rekatlık namazda Allah Teala'nın kendine gösterdiği mürşit hangisi ise mutlaka açık ve kesin bir şekilde gösterilir. Hiç kimsenin en ufak bir şüphesi kalmaz. Ve de bu kişi mürşidine ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder. Bu tasavvufa gerçek anlamda giriştir. Ve kim böyle bir tövbeyi gerçekleştirirse onun ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Vücudu terk et, biz görevlendirildik. Artık o kişinin vücudunun içinde ruh olmaz. Ama başının üzerinde devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanmış bir vaziyette yer alacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes önce Allah'a ulaşmayı diler. Sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar. Allah ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaştıktan sonra o kişi zikir yaparsa Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah Teala'nın katından gelen rahmetle faz isimli birinci grup nur ve rahmetle salavat isimli ikinci grup nur, iki grup nur birden o kişinin kalbine ulaşır. Ama bu ayeti kerime
Bunlar evvelki bir devreyi ifade ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş veya daha görmemiş ama zikir yapıyor. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah mutlaka onun göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Allah Teala buyuruyor ki: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islam." Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, "Femen yuridullahu" kim irade ederse, dilerse, "en yehdiyehu" ona hidayet, ona ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilerse, "yeşrah sadrehu lil-islam." Onun göğsünü İslam için, Allah'a teslim olması için yararız diyor Allah Teala. Yani göğsünden kalbine bir nur yolu açarız diyor. İşte bu salavat meselesi bu noktadan sonraki olaydır ve o kişinin kalbine Allah Teala rahmetle salavat nurunu gönderir. Rahmetle salavat gönderir. Bu salavat nefsin kalbine giren rahmetle beraber %2'lik bir durumu vücuda getirebilir sadece. O kişinin bu noktada Allah'a ulaşmayı dilemiş ama henüz mürşidine ulaşmamış ama zikir yapıyor kişi. O kişinin kalbine Allah Teala %2 rahmet nuru ve salavat gönderir. İşte burada kalbe gelen %2 kalpte yerleşebilen rahmet nurudur. Salavat nurları taşıyıcı faktörlerdir. Kalbin temizliği için de bir rol oynayabilirler. Ama görevleri taşıyıcılıktır. Bu rahmet nuru birinci etapta salavat getirir kalbe. İkinci etapta bu rahmet kalbe fazıl getirir. Fazıl nefsin kalbini bu %2 rahmetten sonra %98 dolduracak olan nurların adıdır. Ve de o kişi 7 tane kademe otomatik olarak yükselecektir. O kişi gayret etmeyi iç dünyasından taşan bir istekle, coşkuyla gerçekleştirecektir. Zikrini büyük bir mutluluk içinde yapacaktır. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek 7-8 aylık bir devre. Daha fazla olabilir bazı insanlarda, bazı insanlarda çok daha az olabilir. Ama ortalama 7-8 aylık bir devrede insan zikrini giderek arttırarak ...33.000 zikirle 40.000 zikir arasında bir zikir standardında ruh 7 tane gök katını aşar. Birinci gök katını aşarken nefsin kalbinde %7 fazıl birikimi olur. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda da aynı şey olur. Ruh bir gök katı yükseldiğinde ilave edilen emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve kadem ve teskiye kademelerindeki %7 nurlar o kişinin nefsinin kalbinde %51, %7 kere 7, 49 fazıl nuru oluşturacaktır. Bu nefsin teskiye olması demektir. Çünkü başlangıçta da %2 rahmet nuru girmiştir kalbe ve kalpteki
nefsin kalbindeki nurlar, evvelce nefsin kalbini %100 işgal eden afetlerin %51'ini kapı dışarı etmiştir. Kötülüklerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek isteyen, yasaklarını işlemeyen bir muhteva, kişinin nefsinin kalbinde %51'e ulaşmıştır. İşte bu nokta nefs tezkiyesidir. Elimizdeki ayet Bakara Suresi'nin 157. ayet-i kerimesi, Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir muhtevasını taşıdığı cihetle bu konunun sadece başlangıcını ifade ediyor. Yani kişi daha mürşidine ulaşmamış. Mürşidine ulaşmadan evvel demin söylediğimiz ayet-i kerime gereğince Allah-u Teala o kişinin göğsünü yarmış, göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Kişi zikredince o kişinin kalbine rahmetle fazl nuru ulaşabilir sadece. Bu nurlar ulaşmış sadece. Bu konunun başlangıç noktası. Bu noktada o kişi için sadece kalbine %2 rahmet nuru girmesi söz konusudur. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala salavat ve rahmetin o kişinin kalbine geldiğini ifade ediyor. Ülâike aleyhim salavatun, onların üzerine Rablerinden ülâike, işte onlar için aleyhim, onların üzerine salavatun, salavat nuru vardır. Min Rabbihim, Rablerinden ve rahmetun, ve rahmet nuru vardır. Ve ülâike, işte onlar hümül muhtedûn, onlar hidayette olanlardır diyor Allah Teala. Hidayetin birinci kademesi bildiğini biliyorsunuz hepiniz. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve insanın İslam olmasının, dinini yaşamasının olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için din açısından bir yaşantı mümkün olamaz. O kişi hiçbir zaman dini bir yaşantıyı yaşayamaz. Mutluluğa hiçbir zaman ulaşamaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'ın ona bu başlangıç nurunu göndermesi için, %2 salavat nurunu göndermesi için. Bu ayet-i kerime, Bakara 157, sadece birinci kısmın geldiğini, sadece salavat nurunun geldiğini, salavatla kalbe rahmet nurunun taşındığını söylüyor. Fazl nurundan bir işaret yok. Henüz kişi mürşidine ulaşmamış. Ulaşmış olsaydı ne olacaktı? O zaman rahmetle faz, o kişi zikir yaptığında bir de rahmetle salavatı, rahmetle salavat, bir de rahmetle fazlı getirecekti beraberinde. Bir insanın nefsinin kalbini sadece %2 rahmet kaplayabilir. Geri kalan %98'inin mutlaka fazl nurundan oluşması söz konusudur. Zikir boyunca devamlı emmarede %7, levamede %7, mülhimede %7, mutmainede %7, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerine %7, fazıl birikimiyle o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ulaştığı zaman o kişinin ruhunda 7 kere %7, %49 fazıl ve sadece başlangıçtaki %2 rahmet nuru söz konusudur. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerini inşallah bugün tezekkür etmeyi Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek bu ayetin arkasında gizli olan hakikatleri sizlere açıklayabilmenin, Rabbimizin ağzından açıklayabilmenin mutluluğu ve huzuru içinde sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi
sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımıza, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İzzübillahimine.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şerea lekum, sizin için şeriat kıldık diyor Allah Teala. Min ed-dini, dinden. Ma şeyleri, vassa, vasiyet ettiğimiz şeyleri, bihi onunla, Nuhan, Hazreti Nuh'a. Hazreti Nuh'a onunla vasiyet ettiğimiz dindeki şeyleri sizin için de, yani senin ve sahaben için de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a şeriat olarak verdiği şeylerin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onunla beraber olan bütün sahabeye de şeriat olarak verildiğini söylüyor Allah Teala. Onlara da şeriat olarak kılındığını, onların da aynı emirleri izlemesi lazım geldiğini. Vellezî ve onlara ki evhayna vellezî, o şeriat ki evhayna, biz vahyettik ileyke sana.

sana vahyetmek suretiyle Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz şeyi dinden, dinin bir parçası olarak vasiyet ettiğimiz şeyleri sana vahyettik. Ve ma ve şeyi vassayna, biz vasiyet ettik bihi, onunla İbrahim'e, Hazreti İbrahim'e onunla şeriat kıldığımız şeyi ve Musa ve Hazreti Musa'ya şeriat kıldığımız şeyi ve İsa ve Hazreti İsa'ya şeriat kıldığımız şeyi. Öyleyse dört peygamber, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan evvel Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa. En ekumud dine, dini ikame edin. Yani kıyamda tutun, ayakta tutun diye ve la teteferreku fihi ve onda, dinde fırkalara ayrılmayın diye. Kebure alel müşrikine ma ted'uhum ileyh. Kebure büyük geldi, zor geldi diyor Allah Teala. Alel müşrikine, müşrikler üzerine, müşriklere ma şey ted'uhum ileyh. Ona çağırdığın, kendisine çağırdığın din, müşriklere kendisine çağırdığın şey, ma şey tedhum teduhum ileyh, ona çağırdığın şey ne o? Allah'a ulaşmayı dileme. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve ona yönelini, yehdi ileyhi kendisine ulaştırır. Men, o kişi ki yünip, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Enabe, münip, münibine, yünip kelimeleri aynı kökten, dilemek, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi konuyu toparladığımız zaman evvela bu konuyla alakalı olan Rum suresinin 30 ve 31. ayetleri akla geliyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi
ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve böylece bu dileğin sahibi olduğun için takva sahibi ol. Onu dilediğin için takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve bu dilekle dilediğin için dileyerek müşriklerden olma. Allah Teala Rum 32'de müşriklerin kimler olduğunu söylüyor. O müşrikler ki her bir grup dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse bir olay var. İnsanlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlar ve grup grup olmuşlar. Her grupta kendi elindekiyle ferahlanıyor. Öyleyse bir grup var. Allah'a mülaki olmayı dileyenler, münib olanlar, Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar takva sahipleri. Yönelmeselerdi, şirkte olacaklardı. Şirk ise cehenneme götüren temel faktördür. Burada gizli şirkten bahsediliyor. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz diyor ki ben ümmetim için açık şirkten korkmam. Açık şirk İslam için hiçbir zaman söz konusu olmaz. Benim ümmetim putlara tapmaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte korktuğu gizli şirk bu şirk. Burada şirkten kurtulabilmek sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için mümkün. Dilemeyen herkes mutlak olarak şirkte, mutlak olarak o ayrılmış olan, birbirinden ayrılmış olan o tek fırkanın dışındakiler. Dileyenler o tek fırkadakiler, yani kurtuluşa ulaşan fırkayı naciye. Bu ayetten Rum 31'den bire belki ayet-i kerimeye gidersek, konumuz bu ayetle, yani Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesiyle daha içli dışlı bir açıklamaya ulaşacak. Rum 30'da Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen hanifsin. Hanif olarak veçhini, yani şu fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunla sen her şeyinle çalış. Dini, fizik vücudunu ve çini hanif olan sen ve çini hanif olarak dine ikame et, dini ayakta tutmak için bütün gayretini sarf et. Sen hanifsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen hanifsin. Hanif olarak veçhini dine ikame et. O din ki ezeli ve ebedi dindir. Hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne insanları yaratmakta ne de din konusunda başka bir şey yaptığını göremezsin diyor. Ezeli ve ebedi din, tek bir din, bu dindir, hanif dinidir. Ve Allah-u Teala insanları hanif fıtratıyla yaratır. Ve dinde sadece o dini, o fıtratı Allah-u Teala veriyor ki, din sadece hanif dini, sadece hanif fıtratının sahibi olan insanlar tarafından yaşanır. Bütün insanlar
Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Yani Hanif dinini, kainatın tek dinini yaşayacak özelliklerde. Hanif dini İslam dinidir. İslam dininin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Öyleyse Hanif dininin özelliklerine bakıyoruz. Üç özellik tespit ediyoruz. Bir, vahdet. Bu din tek Allah'a inanır. Zaten tek Allah'a inanmayan din geçerli olamaz. Vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid. Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde bahsedilen Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahibi olmak. O fırkanın içinde olmak. Bir toplum düşünün, birçok fırkalardan oluşur. Çeşitli dinler oluşmuştur dünya üzerinde. Bugünkü dizaynda dünya üzerinde 72 tane inanç çeşidi tespit edilmiştir. Pozitif veya negatif anlamda ama toplam 72'dir. Bütün araştırmalar 72 tane ayrı inanç biçimi ortaya koymuştur. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğunda 73 fırka diyor. 73. fırkanın kim olduğunu görüyoruz şimdi. 73. fırka o bugün birbirinden ayrılan 72 tane inanç biçiminin içinde yaşayan küçük gruplar. Onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. İşte onlar Hanif dininin mensuplarıdır. Öyleyse Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini Hanif dinidir, kendisi de Haniftir. Ve insanlık tarihi boyunca Allah Teala Hanif dininin dışında başka hiçbir din önermemiştir. Başka hiçbir din vücuda getirmemiştir. Tek bir din ezeli ve ebedi dindir. Kayyum olan din. Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hanif dininin kayyum olan, ezeli ve ebedi olan din olduğunu söylüyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi din, tek din, ikinci bir din hiç olmamıştır. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Öyleyse her şart altında baktığımız zaman birden fazla dinin hiç mevcut olmadığını görüyoruz. Sadece Hanif dini var. İşte bu dinin muhtevası bir dilekle başlar. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler Hanif'tir. Ve Hanif dininin üçüncü temeli teslimdir. Ruhun 22. basamak, fizik vücudun 25. basamak, nefsin 26. basamak ve de iradenin 28. basamak. Allah'a teslimi. Hanif dininin üçüncü özelliği teslimdir. Ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi Allah Teala emreder. Bunları
yerlerine oturttuğumuz zaman görüyoruz ki Kur'an Hanif dinini temel olarak bütün boyutlarıyla muhtevasına almıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hanif dininden başka bir dinin hiç mevcut olmadığı kesin olarak anlatılmaktadır. Hanif dini 7 safa 4 tane teslim içerir. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci safa Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır ve mutlaka cehennemden kendisini kurtarmıştır. Birinci kat cenneti elde etmiştir. Dilemeyen insan hangi standartlarda ne kadar dini yaşadığını zannederse zannetsin, o kişi din yaşayamaz. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe. İşte birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve sadece dileyenler takva sahibi olur.

Bu ayette Şura Suresi 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı o şeriatta bir değişiklik yapmaksızın aynen sana da şeriat kıldık diyor. Yani Hazreti Musa'nın dini bir başka din, Hazreti İsa'nın dini bir başka din, Hazreti Nuh'un dini bir başka din, Hazreti İbrahim'in dini bir başka din, Hazreti Muhammed'in dini bir başka din değildir. Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin dini tek bir dindir. İkinci bir din insanlık tarihi boyunca hiç oluşmamıştır. İşte Şura Suresinin 23. ayet-i kerimesi bu açıdan bir kesin ispat vasıtasıdır. Burada Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti Musa'ya, evvela Hazreti İbrahim geliyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı, şeriat kıldığımız sistemi sana da vahyetmek suretiyle sana ve sana tabi olanlara da sana ve senin sahabene de farz kıldık diyor Allah Teala. Demek ki bütün peygamberlerin dini tek bir şeriata dayalı. İkinci bir din, ikinci bir şeriat hiç olmamış. Şu anda üç kitaplı din var. Hz. Musa'ya indirilen Tevrat, Hz. İsa'ya indirilen İncil, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Kerim. Üç kitaplı din. Geri kalan dinlerin bir mukaddes kitaba zamanımıza kadar ulaşan bir mukaddes kitaba sahip olmadıklarını görüyoruz. Mutlaka Allah Teala o peygamberlere de kitap vermiştir. Çünkü açıkça söylüyor. Biz peygamberlerimize onunla hükmetsinler diye kitap veririz diyor Allah Teala. Bu şeriat kitabıdır ve sadece şeriat kitapları peygamberlere verilir. Şimdi bu bağlamda muhtevaya bakıyoruz. Demek ki Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve ondan evvel Hz. İbrahim'in, daha evvel Hz. Nuh'un sahip olduğu şeriat her neyse, o şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de verilmiş. Senin onları kendisine çağırdığın şey müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Ne bu? Konumuza onunla girmiştik. Allah'a ulaşmayı dileme daveti müşriklere zor geliyor. Dileseler şirkten derhal kurtulacaklar. Rum 31'de olay açıkça belirtiliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulup takva sahibi olanlardır. Dilemeyenler şirkte olanlardır. Öyleyse bu davet, Allah'a ulaşmayı dileme daveti müşriklere zor geliyor. Ağır geliyor. Ve şimdi konunun can alacak yerine ulaştık. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Hanif dininin temelinde Allah'ın seçmesi vardır. İnsanların
%90

Hatta 95'inden fazlasını Allah Teala seçer. Allah'a ulaşmayı dilesinler diye onları seçer. Seçmedikleri kimlerdir? Kendileri Allah'a mülaki olmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler Allah Teala tarafından seçilmezler. Çok küçük bir azınlıktır. Geri kalan herkes seçilir. Ama seçilenlerin %95'ten fazlası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Seçilenler seçilmişlerdir. Dileseler kurtulacaklardır cehennemden. Ama onlar da öğrendikleri yanlış din eğitiminin standartları içinde asırlar boyunca şeytanın tuzağına düşmüş olanlardır. Bütün dinlerin başlangıcında kesin olarak son üç peygamber zamanında da indirilen üç kitabı incelediğimiz zaman Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de bir, Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi zamanlarında o zamanda yaşayıp da tabi olanlar, o zaman yaşayıp da Allah'a ulaşmayı dileyenler, ikinci safhada mutlaka tabiyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek bu üç kitapta farzdır. Üç kitaplı dinin peygamberine de tabi olunmuştur. Öyleyse evvela üç kitabı ele aldığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin üç kitapta da farz olduğunu görüyoruz. Bir. İki. Üç peygamber zamanında da Allah'a o peygamberler onlara tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Diledikleri üç kitapta da kesinlikle yer alıyor. Sonra ikinci safhaya geliyoruz. Tabiyet farzdır. Üç kitapta da farzdır. Ve sonuç, üç kitaplı dinin mensupları da Hz. Musa zamanında yaşayanlar Hz. Musa'ya, Hz. İsa zamanında yaşayanlar Hz. İsa'ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayanlar Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlardır. Üç kitaplı din de kesin olarak bunu muhtevidir. Sonra, üç kitaplı dinde de ruhu Allah'a ulaştırmak farz olup bu kitapların üçünde de tabi olanların ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları kesinlikle yer alıyor. Öyleyse ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Kur'an-ı Kerim'de de, İncil'de de, Tevrat'ta da ve Yahudiler de, Hristiyanlar da, Müslümanlar da, o zamanki peygamberler zamanında yaşayanların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Üç kitap da bunun hem farz olduğunu yazıyor, hem de teslimlerin mutlaka gerçekleştiğini yazıyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Daha sonra fizik vücudun teslimi farz. Üç kitapta da farz. Dahası Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de o başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileyen insanların fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettikleri kesinlikle yer alıyor.
Sonra bir adım daha öteye gidiyoruz. Nefsin teslimi. Üç kitabda dinde de farz ve üç zaman diliminde de o peygamberlere tabi olanların hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Ulaşmak da farz. Üç kitapta da ulaştıkları kesin. Hangi hedefe? Daimi zikre. Sonra bundan sonraki makam İhlas makamı. Üç kitapta dinde de farz. Üç kitapta dinde o tabi olanların, o peygamberlere tabi olanların muhlis olduklarını ifade ediyor. Ve sonuç, üç kitaplı dinde de irşat makamına ulaşmak farz. Salah makamının dördüncü, beşinci kademesine ulaşıp iradeyi Allah'a teslim etmek üç kitapta da farz. Ve üç kitapta da bunun gerçekleştiği o devirde yaşayan o peygambere bağlı olanlar tarafından gerçekleştiği kesin olarak yer alıyor. Ne oldu? Yedi safa, yedisi de üç kitapta da farz. Dört teslim, üç kitapta da farz. Yedi safanın yedisini de o devirde yaşayanların, tabi olanların hepsi yaşamış. Ve dört tane teslimi de o devirlerde yaşayanların hepsi gerçekleştirmiş. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık demesinin arkasındaki sır çıkıyor ortaya. O bütün dinlerin tek bir din olduğu. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu anda dünya üzerinde savaşlar yapılıyor. Ayrı ayrı dinlerin mensupları olduğunu zanneden insanlar adam öldürüyorlar. İnsanlar katlediliyor. Başka bir dinin mensubu oldukları zannıyla. Dinler arasında kavgalar, savaşlar yüzyıllardan beri, hayır bin yıllardan beri devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'nın ayetlerindeki sırları incelediğimizde dinlerin olmadığı, sadece bir tek din olduğu, hepsinin aynı şeriatı paylaştığı ifade ediliyor. Ve hedef tayin ediliyor. Kim diyor Allah-u Teala bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Mülaki olmayı dilemek gördük ki Rum 31'de farz. Mülaki olmayı dileyen kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından ona mürşit sevgisi verilerek mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mutlaka ruhu vücudundan ayrılır. O devirdeki ana dergaha ulaşır. Oradan seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşır. Bu Allah'ın zatına ruhun ulaşmasıdır. Hedefine vasıl olmasıdır. Ne görüyoruz? Allah Teala bunu insanların iradesine bırakmamış. İnsanlar sadece bir tek talepte bulunacaklar. İnsanların cüz'i iradesi, serbest iradesi sadece bir
adımı atmak mecburiyetinde, zorunda, üzerine farz, bu Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolü altına girer. Allah Teala o kişinin şeytanla olan bütün irtibatını keser. Şeytanın o kişi üzerinde bir tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ne zamana kadar? O kişi bundan sonra mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir. Tabiyetiyle o kişinin ruhu vücudundan ayrılacaktır. Adergâha ulaşacaktır. Oradan ruhu 7 tane gök katını aşarak diğer ruhlarla beraber Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu ayette Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu müjdeyi vermiş. Kim bana milaki olmayı dilerse, o çabalayarak çalışarak bana ruhunu ulaştırmaz. Tam aksine ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bizden istediği şey sadece Allah'a ulaşmayı dilememizdir. Eğer dilersek Allah ruhumuzu Allah'a ulaştıracaktır. Bu ayet Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bu açıdan Kur'an'ın en önemli ayetlerinden biridir. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah'ı Allah yeştevi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yeşâ'ü dilediği kişiyi ve yehdi ileyhi men yunib ve yehdi ve ulaştırır ileyhi ona men kişiyi yunib yönelen Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Aynı zamanda Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onların ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi iki büyük önemi haiz bir ayet-i kerimedir. Ruhunda bu vardır. Dinlerin mevcut olmadığını, tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu vurgulaması, bir, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılacağını ifade etmesi açısından, iki, aynı zamanda Hanif dininin temelinin Allah'a ulaşmayı dilemeyi içerdiğini ve bu dilekle insanların şirkten kurtulduğunu, bütün peygamberlerin Allah'a ulaşmayı dileyin dediklerini ama şirkte olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere bu sözün ağır geldiğini, onların gerçekleştirmediğini söylüyor ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ayetlerin sırlarında bir yeni ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

0: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudumu da teslim al, fizik vücudumu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah-u Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amene olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi ve neşşeytan acem. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin arrahmanirrahim. Maliki ve medeni. Yakin avudu ve inakim esnayin. Fatiha lezzine ala amtalihim. Gayrim akıllı aleyhim ve nehtalim. Amin. Ey Yüce Allah'ım, sana sonsuz hamd ve şükrederiz. Bizlere inan buyurduğun bu sonsuz nimetlerin için. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir safhasında beraberiz. Allah-u Teala'nın bize verdiği bir büyük mutluluğu beraberce yaşamak üzere buradayız. Allah'ın yeni bir güzelliğini, yeni bir nimetini. Sevgili kardeşlerim bir düşünün. Biz dünyanın bir ucundayız. Sizler de öbür ucunda. Ama her an beraberiz. İşte medeniyetin, tekniğin insanlara sunduğu bu güzelliği beraber yaşamak üzere. Dünyanın şu anda neresinde olursanız olun, biz size bilgisayar aracılığıyla ulaşabilecek olan bir konumdayız. Radyoyla ulaşabilecek olan bir konumdayız. Avrupa'ya, belki Afrika'nın güneyine, Türkiye'ye. Ama bilgisayar dünyanın her tarafına bizi ulaştırıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha beraberiz ve bir defa daha Allah'ın Kur'an-ı Kerim tefsirini birlikte gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimize başlarız. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Ali İmran suresi 136. ayetten inşallah bugünkü tefsirimize başlıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ülaike cezaühüm mağfiretün min rabbihim ve cennatün tecri min tahti hel enhar halidine fiha ve ni'me ecrül amilin. Allah Teala diyor ki işte onların mükafatları Rablerinden bir mağfiret ve altlarından ırmaklar akan işlerinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Ne güzeldir böyle amel edenlerin mükafatları buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala işte onların mükafatları deyince kimi kastediyor? Allah Teala işte onların mükafatları dediği zaman biraz daha büyük söyledi. İşte onların mükafatları dediği zaman Allah Teala bir emek ayet-i kerime bak diye baktığımız zaman takva sahiplerini kastediyor. O takva sahiplerinin mükafatları Rablerinden bir mağfiret diyor Allah Teala ve altlarından ırmaklar akan içinde ebediyen kalacakları cennetler. Ne güzeldir diyor Allah Teala böyle amel edenlerin mükafatları. Kimdir takva sahibi? Ön takvayı ve ondan evvel olan başlangıç takvasını, düşünce platformunda oluşan başlangıç takvasını ve takvanın başlangıcını oluşturan mürşide ulaşma anındaki ön takvayı açtığımız zaman mağfiret olayıyla karşı karşıyayız. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman başlangıç takvasının sahibidir. Henüz düşünce platformunda bir takva söz konusudur. Kuvveden fiile çıkmamıştır. Ama ne zaman ki mürşidimize ulaşırız, Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah-u Teala'nın 10 tane nimeti aldığımız zaman neydi nimetler? Allah'ın rahmet esması ile tecelliye başlaması bir, Allah'ın irşat makamı ile aramızda bulunan Hicab-ı Mestur'e isimli yüzü ferdeyi alması iki, kulaklarımızdaki vakrayı alması üç, kalbimizdeki ekineti alması dört, kalbimize ihfat koyması beş, Allah'ın kalbimize ulaşması ve hidayet koyması altı, bu hidayetle kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi yedi ve Allah-u Teala'nın göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması 8, bizi huşu sahibi kılması 9 ve bize mürşidimizi göstermesi 10. Biz ne yaptık? Allah'a ulaşmayı diledik. Allah bunu derhal işitti, bildi, gördü ve rahim esmasıyla tecelliye başlayarak bütün bu güzellikleri bizlere ihsan etti. On tane ihsan mürşidimize ulaştık. Ulaştığımız anda onun önünde diz çöktük, tövbe ettik. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dedik. Ve ikinci safhaya geçtik. Yani hidayetlerin başlangıç noktasına geldik. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı için Allah'a ulaşacak olan ruhumuzun hidayeti böylece başladı. Sonra fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladı. Afetler azaldıkça şeytanın tesir sahası azalıyor. Nefsimiz nefs tezkiyesine başladı. Afetlerin yerini ruhun hasletlerine paralel olan Allah'ın faziletleri almaya başladı. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizin bir dizaynında mürşide ulaştığınız an, yani takvanın ön takva safhasında mağfiretin sahibi oluyorsunuz. Allah Teala tövbeyi yaptığınız zaman kalbinizde Allah'a ulaşma talebi varsa 10 tane ihsandan sonra mürşidinize ulaşmışsanız, Allah'ın gösterdiği mürşide onun önünde tövbe etmişseniz, bunun manası 10 tane nimete kavuşacaksınız demektir. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşir. Aynı anda kalbinizin mührünü açar Allah Teala. Nefsinizin kalbinin içinde bulunan küfür kelimesini dışarı alır, kalbinizin içine imanı yazar. 4 tane nimet oldu. Devrin imamının ruhunun başınızdan gelmesi 1, kalbinizin mührünün açılması 2, kalbinizin içindeki küfürün alınması 3, kalbinizin içine imanın yazılması 4. Ve bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi Furkan 70. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah Teala, ama diyor tövbe edenler Allah'a ulaşmayı dileyip de tövbe edip mümin olanlar ve nefs tezkiyesine başlayanlar, amel-i salata başlayanlar, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Ve ise Allah Teala'nın günahlarınızı sevaba çevirmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu mağfirettir. Allah-u Teala onun için takva sahipleri için onlara bir mağfiret var diyor. Onların günahlarının o güne kadar ne kadar günah işlemişlerse hepsinin affedilmesi ve sevaba çevrilmesi. Nisa 64. Allah-u Teala net olarak bu sahneyi veriyor. Diyor ki, Habibim, o nefslerine zulmeden sahabe sana gelselerdi, önünde diz çöküp tövbe edip günahlarının affını dileselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dileseydin, Allah-u Teala'nın her iki talebi de kabul ettiğini ve onlara mağfiret ettiğini görecektin diyor. Mağfiret, sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala'nın onların günahlarını affetmesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affetmesi, yani sevaba çevrilmesi. İşte Furkan 70 bunu son derece açık bir biçimde ortaya koyuyor. Diyor ki, biz onların günahlarını sevaba çeviririz. Onların seyyiatlerini hasenata çeviririz. Onların negatif derecelerini pozitif derecata çeviririz. Diyor Allah Teala. Allah razı olsun. Ve mükafatları aynı zamanda tabiatıyla cennetler. Bakara suresi, affedersiniz, Ali İmran suresi 137. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kat halet min kabliküm sünenün fe siru fil ardi fen zuru keyfe kâne akibetül mükezzibîn. Allah Teala diyor ki, sizden önce de nice olaylar, gelip geçti. Yeryüzünü gezin de Allah'ın ayetlerini yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bir görün diyor Allah Teala. Keyfe kâne, keyfe nasıl kâne oldu? Akıbetül mükezzibin, tekzip edenlerin akıbeti. Allah Teala kat haret diyor, gelip geçmiş. Min kavlüküm, sizden önce sünenin. Kanuni, ilahi olaylar. Ve öyleyse o zaman siyri fil ardı. Siyri, seyredin. Dolaşın, seyir halinde olun. Fil ardı, dünya içinde, dünya üzerinde demiş oluyor. Fen zuru ve o zaman nazar edin, yani bakın keyfe nasıl kâne oldu. Akıbetül mükezzibin, tekzip edenlerin akıbetleri nasıl oldu? Ne olmuş? Tekzip edenleri Allah Teala mahvetmiş. Hepsinin gideceği yer cehennem. Ve kariyeleri, şehirleri yerle bir olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 138. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Haza beyanun linnasi ve huden ve mev'izatun lil muttakin. İşte bu ayetler insanlar için bir açıklama ve bir hidayet, takva sahipleri içinse bir öğüttür. Haza, işte bu beyanın, beyan edilenler, bu ayetler linnâzi, insanlar için dir ve hüden, bir hidayettir ve mevzatın, bir vaazdır, bir öğüttür. Lil muttakîn, takva sahipleri için. Öyleyse bütün insanlar için niçin hidayet? Çünkü insanların başlangıçta hiçbirisi hidayette değil. Herkes kalbinde küfür kelimesiyle doğuyor. Yetmez, herkesin kalbi kapkaranlık ve nefsin afetlerinden küfür o karanlıklardan bir bölümünü teşkil ediyor. Kalpte, nefsin kalbinde iman adına hiçbir şey yok. Nefsin kalbinde küfür kelimesi var. Bir de nefsin kalbi karanlıklardan oluşuyor. 19 afetin içinde küfür afeti de var. Ve tamamen yalnız küfürden oluşuyor. İmana dair hiçbir işaret yok. Ne iman kelimesi var, ne de kalbin o küfür adı verilen karanlık bölümünün aklanması var. İkisi de yok. İşte Allah Teala diyor, bir açıklamalarımız var ya, bu diyor bir hidayettir insanlar için. Çünkü insanlar eğer alabilirlerse işareti, akıl edebilirlerse, evvela işitebilirlerse, çünkü davete ancak işitenler icabet eder diyor Allah Teala. İşitebilirlerse, Allah Teala kulaklarındaki vakayı alırsa ve eğer o insanlar arkasından akıl edebilirlerse, yani idrak edebilirlerse, o zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek düşünce platformundaki hidayetin başlangıç noktasıdır. Ama hidayetin asıl başlangıcı mürşide ulaşıldığı andır. Demin söylediğimiz 10 tane ihsanın alındıktan sonraki nokta. Mürşidinize ulaştınız. Neden sonra? 10 tane ihsan aldıktan sonra. Yani siz hazırsınız artık. Allah-u Teala hazır olduğunuzu biliyor. Allah'a ulaşmak konusunda nasıl bir iştiyakın içinde olduğunuzu biliyor. Mürşidinize ulaştırdı sizi. Tövbe ettiniz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediniz. Allah Teala derhal başınızın üzerine devrin imamının ruhunu getirdi. Allah'ın birinci nimeti. Arkasından kalbinizin mührünü açtı. İkinci nimet, kalbinizin içindeki küfür kelimesini aldı, çıkardı. Üçüncü nimet, kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. Dördüncü nimet. Ve bütün günahlarınızı sevaba çevirdi. Yani size mağfiret buyurdu Allah Teala. İşte mağfiret hidayetin başlangıç noktasıdır. Üç hidayetin birden. Ve bu beş tane nimetten sonra ruhunuzun hidayeti başlıyor. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhunuzun hidayetinin başlangıç noktası. Artık ruhunuz sıratınızda kimin üzerinde? Hidayet üzere. Fizik vücudunuz hidayet üzere oluyor. Şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamış. Nasıl? Çünkü nefsiniz tezkiye oluyor. Tezkiye boyunca Allah'tan gelen fazıllar nefsinizin kalbine iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak yerleşiyor. Yerleştikleri yerdeki karanlıkları kapı dışarı ediyor. Artık o karanlıkların tekrar nefsinizin kalbine dönmesi mümkün değil. Ve bütün afetlere eşit oranda tesir ediyor. İlk %1, %2, %3, nihayet %7 nur birikimiyle nefsi emareyi tamamlamış olur nefsiniz. Burada nefsinizin kalbinde hangi afetler olursa olsun 19 grup afetin hepsinde %7 azalma olmuştur. Bu arada küfrü temsil eden karanlıklarda da %7 azalma olmuştur. Küfrü temsil eden afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Bu küfür muhtevasında da %7 azalma olmuştur. Bütün afetlerde %7 azalma söz konusuysa, şeytanın hakimiyet alanı yalnız afetler olduğuna göre, şeytanın hakimiyet sahasında %7 azalma olmuştur. Öyleyse, şeytan artık nefsinizin kalbinin %100'üne hüküm ferma değildir ki, fizik vücudunuzu o istikamette kullanabilsin de, emirlerini yaptırabilsin. Artık %7'si buna müsait değil. İşte bu noktadan itibaren, artık farklı bir iklimde olacaksınız. Çünkü artık hidayet üzeresiniz. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %7 oranında kurtulmuştur. Ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşmıştır. Nefsiniz kalbinde %7 aklanmayı başarmıştır. Bütün afetler grubunda 19 grup afetin her birinde %7 azalma olmuştur. Kalpteki, nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında %7 nur birikimi sağlanmıştır. Fazilet birikimi sağlanmıştır. Bu sebeple hidayette olmayan insanlar için, bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim bir hidayet vesilesidir. Ama takva sahipleri için, hidayete adım atanlar için bir öğüttür. Yani bir reçetedir. Nasıl daha üst basamaklara ulaşacaksınız? Ne zaman, nasıl ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz? Daha sonra nasıl böylece ruhunuzun hidayetini tamamlamış olacaksınız? Daha sonra nasıl fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz? Böylece nasıl fizik vücudunuzun hidayetini tamamlayacaksınız? Daha sonra nasıl nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz? Yani nefsinizin hidayetini tamamlayacaksınız. Üç tane teslim, üç tane hidayet. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Ve hidayetini tamamlıyor, Allah'a teslim oluyor. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir, hidayeti Allah'a dönüşle tamamlanır. Fizik vücudunuz öyle değildir. O Allah'tan gelmemiştir. Bu dünya üzerinde fizik vücudunuz doğmuştur. O fizik vücudunuzun hidayeti ahsen olmakla, muhsin olmakla mümkündür. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, işte o zaman ruhunuz, fizik vücudunuz muhsinlerden olur ve böylece fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuş ve hidayetini tamamlamış olur. Ruhunuz hidayetini 22. basamakta, fizik vücudunuz hidayetini 25. basamakta tamamlar. Allah'tan aldıkları öğütlerin, yol göstermelerin ışığında, Allah'ın kılavuzluğunun ışığında her ikisi de hidayetlerini tamamlamıştır. Daimi zikre ulaşırsınız ve 27. basamakta, ihlas makamında nefsinizi de %100 aklandırarak Allah'a teslim edersiniz. Ruhunuz da, fizik vücudunuz da, nefsiniz de böylece hidayetini tamamlamış olur. Nefsiniz de 27. basamakta Allah'a teslim olur ve hidayeti, nefsinizin hidayeti de böylece tamamlanmış olur. Öyleyse takva sahibi olmayanlar için Allah Teala onlara, onları hidayete erdirici, takva sahibi olan, hidayete adım atmış olanlar içinse hidayetlerini tamamlayıcı bir özellik taşıyor. İndirdiği Kur'an-ı Kerim ile Allah Teala bu hedefleri hedef ittihaz etmiş. Allah razı olsun. Ali İmran Suresi 139. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahinu ve la tahzenu ve entümül a'levna in kuntum mü'minin. Allah Teala diyor ki gevşemeyin, mahzun olmayın, eğer müminler iseniz mutlaka siz üstün geleceksiniz. İşte Allah Teala'nın bir güzelliği. Müminler iseniz mutlaka siz üstün geleceksiniz. Ali İmran 139.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala gevşemeyin ve mahzun olmayın diyor burada. Eğer müminler iseniz mutlaka siz üstün geleceksiniz. Gevşeklik, korkaklık göstermeyin, gevşemeyin ve üzülmeyin, mahzun olmayın. Diyor ki Allah Teala, ve la tahinu. Tehinu. Gevşemeyin. Ve la tahzenu. Mahzun olmayın. Ve entümül a'levne. Siz üstün olacaksınız. Âli, yüksek, üstün. İn küntüm, eğer siz müminlerseniz. Öyleyse

Allah Teala ne diyor burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir garanti veriyor Allah Teala. Ey müminler diyor, eğer siz müminler iseniz, yani Allah kalbinize imanı yazmışsa, mümin olduğunuz noktada Allah'tan siz diyor Allah Teala 20 tane onu ihsan, onu nimet olmak üzere 20 tane yardım almış birilerisiniz. Öyleyse Allah sizden yana, düşmanlarınızdan yana olmaz. Eğer gerçekten müminlersiniz, o zaman gevşemeyin. Sımsıkı düşmanın karşısında durun. Nasıl ecdadınız Yeniçeriler tasavvufa bağlı oldukları devrelerde düşmanın karşısında kinetlenmiş bir zincir gibiyseler, onları mutlaka yendilerse, siz de öyle olacaksınız. Gevşemeyeceksiniz, yenilmeyeceksiniz. Çünkü siz müminlersiniz. Kalbinize iman yazılanlarsınız. Öyleyseniz, bırakınız ilahi kademeleri, o noktada daha Allah'tan 10 tanesi ihsan olmak üzere, 10 tanesi de nimet olmak üzere 20 tane nimet aldınız ve artık kalbinizin içinde iman kelimesi var. Öyleyse galip gelecek olan müminlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz 10 tane nimeti mutlaka Allah'tan aldınız. 10. nimet size Allah'ın mürşidinizi göstermesi mutlaka göstermiştir. Ulaştığınız anda devrin imamın ruhu başınız üzerine gelmiş ve onunla birlikte 10 tane de nimet aldınız Allah-u Teala'dan. Artık kalbinizin 7 tane kalp şartı tamam. Ve kalbinizin içinde iman kelimesi var. 10 ihsanın ve 10 nimetin sahibi olan siz Allah-u Teala tarafından mümin diye adlandırılıyorsunuz. Öyleyse bütün güçlüklere sabredecek olan gücü Allah-u Teala size mutlaka verecek ve tavsiyesine, emrine riayet etmenizi ister. Gevşemeyin, mahzun olmayın. Mutlaka kurtulacaksınız, mutlaka galip geleceksiniz diyor Allah-u Teala düşmanlarınıza karşı. Allah'ın düşmanlarına karşı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada gevşemeyin ile birlikte mahzun olmayın var. Hatırlayacaksınız. Bu size bir şey hatırlatmalı. Yunus 60-61-62 ne diyordu Allah-u Teala? Ela inne evliya Allahu

اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ بِهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah Teala diyor ki, o Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları var ya, onlar için korku yoktur. Onlar korkmazlar ve onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminu olanlardır. Ve amin oldukları için Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Bu müjdelerden birisi de burada veriliyor. 139. ayette veriliyor. Allah Teala 139. ayet-i kerimede bu ayet-i kerimede Yunus 61-62 ile bir bağdaşma, bir yakınlık sergiliyor. Orada da onlar için korku yoktur diyor. Onlar korkmazlar ne cehennemden, çünkü cehenneme gitmeyeceklerdir, ne de düşmandan, çünkü düşman karşısında en üst seviyede şehit olmak söz konusu. O da onlar için kainatın en büyük şerefi. Onlar korkmazlar, mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. İşte burada Âl-i İmrân suresinin 139. ayet-i kerimesinde o yolun başlangıcında olup da mümin olmuş ama henüz Allah'ın evliyası olmamış olanlara sesleniyor Allah Teala. Bu seviyede gevşeklik gösterilebilir. Bu sebeple Allah Teala gevşemeyin, mahzun da olmayın diyor. Ama bu kişiler ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları noktadan itibaren bu olay 14. basamakta olanlar için, 14. basamağı aşan 15. 16. basamakta olanlar için bu ayet-i kerime geçerli. 139. ayet-i kerime 22. basamaktan sonrakiler Allah-u Teala'nın evliyaları. Onlar için ne gevşemek söz konusu, ne mahzun olmak söz konusu. Onlar Allah'ı yakından tanıyanlardır. İşte sevgili öğrencilerimiz, üniversitemizin öğrencileri ve Allah'ın yolunda girmiş olanlar, Allah ile bütünleşmiş olanlar, Allah Teala sizlere sesleniyor. Henüz evliya olmayanlarınıza bu ayetle sesleniyor. Gevşemeyin, mahzun olmayın. Eğer müminlerseniz mutlaka siz üstün geleceksiniz diyor. Üstün olan, galip olan sizlersiniz diyor. Allah razı olsun. Ayet 140 Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İn yem sestüm harhun. Fakat messel kavme karhun misluhu ve tilkel eyyâmi nüdâ viluha beynen nâsi ve ni ya lemallâhu hüllezîne âmenû ve yettehî ze minkum şühedâ vallâhu la yuhibbuz zalimîn. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki,
yemseküm harfün. Eğer temas ettiyse size, dokunduysa harfün bir sıkıntı, huzursuzluk. Fakat andolsun ki mesel temas etmiştir, dokunmuştur kavme. O kavme de karhün aynı sıkıntı. Mislihü, misliyle aynı oranda aynı sıkıntı onlara da dokunmuştur. Ve tilkel eyyamü ve o günler. Müdavilüha beynen nasi. Biz onları evirip çeviririz. Beyne arasında, nasu insanların arasında. Ve li ya'lemallahu'llezine amenu. Ve li için ya'lemallahu

Harpte elbette sıkıntı var. Düşman karşısındasınız. Ve düşmanla boğaz boğaza bir savaş hüküm sürüyor. Böyle bir savaşta sıkıntı olacak, bir takım insanlarda Allah korkusu olacak. Affedersiniz, ölüm korkusu olacak. Bir takım insanlarda şehitliğe karşı büyük bir iştiyak oluşacak. Çeşitli insanlar çeşitli duyguları yaşayacaklar. Ve insanların çoğu bir ölüm korkusuyla savaşta sıkıntının içinde olacak. Ama düşman için aynı şeyler söz konusu. Onlar da karşılarındaki bir orduyla harp etmek üzere oradalar. Aynı sıkıntı onlara da mutlaka dokunur diyor Allah Teala. O Allah'ın o kimseleri aminu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amiri olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak salahın en üst boyutuna kadar ulaşır. Hepsi amiri olanlardır. Kimler korkmazlar? Amiri olanlar korkmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Her savaş onlar için ölürsek şehidiz, kalırsak gaziyiz. Hüviyetinde cereyan eder. Allah'a hep hamd ederler, şükrederler. Allah razı olsun. Ayet 141 Ali İmran Suresi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve li yuma yumah sallahu hüllezine aminu ve yem ha kal kafirin. Ve diyor Allah Teala deminki cümlenin devamı ve Allah Teala'nın o aminu olanları kusursuz kılması için, tertemiz etmesi için ve kafirleri mahvetmesi içindir.

Allah Teala diyor ki ben ni için tüm Allahüllezine aminu ni için yumahhis Allah'ın kusursuz kılması, temize çıkarması için kimleri? Ullezine aminu, aminu olanları. Ve yemhakal kafirin ve kafirleri mahvetmesi için yemhakal. Öyleyse buradaki temize çıkarma müessesesi yani iman eden kimselerin temize çıkması müessesesi Allah-u Teala'nın o kişiler için iki tane orada hedef göstermesi. Bir tanesi o kişi şehit olur, kainatın en büyük şerefine erer. İkincisi şehit olmaz, savaş verir, birçok düşman öldürür ve neticede gazi olur, sağ kalır. Her ikisi de bir şereftir. Ama asıl büyük şeref Allah'ın indinde şehit olma olayı. Ayet 142. Bismillahirrahmanirrahim. Em hasibtum en tuthulu en

tedhulu hulul cennete ve lemma ya le malla hüllezine cahedü minküm ve ya lemes sabirin. Allah Teala diyor ki yoksa siz hesap mı ediyordunuz? Em hasiptüm, yoksa hesap mı ediyordunuz? En tedhulul cennete girmeyi mi hesap ediyorsunuz? Hesap ediyordunuz. Ve lemma dışında yalnız yâlemün lâhüllezîne cahedü Allah cihad edenleri o ellezîne cahedü o cihad edenleri bilsin diye minküm sizden ve yâleme sabirin ve sabredenleri bilsin. Allah Teala diyor ki yoksa siz cennete gireceğinizi mi hesap ediyordunuz? Allah Teala sabredenleri tespit etmeden sizden cihad edenleri tespit etmeden öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hayatlarında bir takım sıkıntılı günler var olmuştur, olacaktır. Bu sıkıntılı günleri Allah-u Teala boşuna gerçekleştirmez, boşuna oluşturmaz. O sıkıntılara Allah'ın dostları ne ölçüde sabır gösterecekler? Bunu ölçer Allah Teala. O sıkıntılara cihat ederken hangi ölçüde Allah'ın yolunda yapılan bir sıcak savaşta ölüme karşı nasıl bir dizayn içinde Allah'ın dostları? Allah Teala bunu zaten biliyor ama bizlere de gösteriyor, yaşayanlara da gösteriyor. Ancak orada savaş meydanında kimlerin korkak, kimlerin cesur olduğu, kimlerin Allah'a her şeyle teslim olduğu, kimlerin kaçtığı, kimin işin parmağının ucuyla ucundan tuttuğu, kimin işi sırtlanıp götürdüğü, savaşı sırtlanıp götürdüğü o gün belli olur. O gün Allah huzurunda bir imtihan verilir. Ölüm kalım imtihanı. Allah'ın evliyası için, yani tayin mekana defalarca ermiş olan birisi için ölüm bir değişiklik değildir. O ölümü defalarca yaşamıştır. Fizik vücudunun dışına zaten çıkmıştır. Ölüm anındaki olayı görmüştür. Onun için ölüm olayı bir korku işareti taşımaz. Bir daha o fizik vücuda dönmemesi söz konusudur ama hayatı devam edecektir. Nasıl tayin mekan yaptığı zaman vücudundan ayrılmış, tekrar geri döndüğünde o vücuda girmiştir. Vücudunun ayrıldığı andaki olayı ölümde bir defa daha yaşayacaktır. Bir küçücük farklılık var. Tekrar o cesedin içine artık girmesi söz konusu değildir. Ama dünya hayatının aynı berze aleminde de zaten yaşanıyor. İkinci bir hayata başlayacaktır. Kıyamete kadar da orada kalacaktır. Bu dünyada güzellikleri yaşıyorsa orada da aynı mutluluğu devam ettirecektir. Yetmez. Şehit olmuşsa, şehit olma şerefine ermenin o muhteşem heyecanını, zevkini yaşayacaktır. Gene yetmez, ruhu vücudundan ayrılarak göklerin ordusuna mutlaka katılacaktır. Bütün bunlar ayrı ayrı güzellikler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Onu yaşayacak olanlar. Allah razı olsun. Ayet 143. Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad küntüm temennel mevte min kablihi min kabli en tel kavnü fakat ve ey tümühü ve entüm tenzurun. Allah Teala buyuruyor ki siz andolsun ki ölümle yüz yüze gelmeden karşı karşıya olmadan evvel temenni ediyordunuz ölümü, yani şehit olmayı. Ve lekad andolsun ki küntüm siz idiniz. Temenni ediyordunuz, istiyordunuz el mevte ölmeyi, şehit olmayı min kabli önce, den önce en telkavhü onunla karşılaşmadan evvel, onunla karşılaşmadan evvel, ölümle karşılaşmadan evvel siz şehit olmayı temenni ediyordunuz, istiyordunuz diyor Allah Teala. Fakat andolsun ki raitümühü onu ra'e gördünüz. Ra'e görmek. Ra'etü Nuhu. Onu gördünüz o zaman. Ve entüm tenzurun. Ve siz nazar ediyorsunuz. Bakıyorsunuz diyor Allah Teala. Ve entüm tenzurun. Ve siz nazar ediyorsunuz. Bakıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, belki bütün insanlar için aynı şey söz konusudur. İnsanlar şehit olmayı hep isterler. Ama ölümle yüz yüze karşı geldikleri zaman belki bir duraklama, bir bocalama devresi geçirirler. Oysa ki şehit olmak Allah-u Teala'nın insanlara vereceği en büyük ihsandır. Hadi beraberce Nisa suresinin 69. başlığı ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala diyor ki salihler, şehitler, sıddıklar, Allah'ın has kulları, onlar peygamberlerle birlikte haşrolundular. Onlar ne güzel arkadaşlardır diyor Allah Teala. Şehitler, sıddıklar, salihler. Salihlerin kölelik makamına ermiş olanları peygamberlerle birlikte haşrolunuyorlar. Aynı cennete götürülüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah Teala burada o ayeti okumuş olanların şehit olmak konusundaki tehalüklerini dikkate alıyor. Onlara diyor ki siz şehit olmak için hazırdınız. Ama şimdi onunla karşı karşıya geldiğiniz zaman sadece bakıyorsunuz. Allah Teala'nın bu hitap ettiği kişiler henüz evliya olmak mertebesine ulaşmamış olanları.
sahabenin içinden öyle olsaydı, ulaşmış olsalardı onlar için korku yoktu. Onlar hiçbir zaman mahzunda olmazlardı. Ama burada bir duraklama, bir durgunluktan bahsediyor Allah Teala. Siz bakıyorsunuz diyor. Yani şehit olmayı isteyip de şehit olmanın üzerine balıklama atlamıyorsunuz. Muhakkak ki sahabenin savaşa girmesinden korkarak onların da beraber geldiği, sahabeyle birlikte savaşa giren münafıklar da vardı. Onların da tesiri olmuştur muhakkak Allah Teala'nın böyle söylemesine. Bakıyorsunuz diyor Allah Teala, yani ölümün üzerine balıklama yürü gitmiyorsunuz, atmıyorsunuz kendinizi diyor. Ayet 144. Unutmayın, bu siz bakıyorsunuz dedikleri Allah Teala'nın sahabenin arasına haini girenler, henüz evliyalık mertebesine ulaşmamış olanlar olsaydı ne olacaktı? Onlar korku duymayacaklardı, mahzun da olmayacaklardı. Şehit olmak onlar için şereflerin en büyüğü olacaktı. Ötekiler için de öyleydi, savaşa girdikleri güne kadar. Sahabe olmak, Allah-u Teala'nın evliyası olmak şerefine ulaşanlar, daha sonra irşat makamına ulaşanlar için o istikamete hiçbir korkunun oluşması mümkün değildir. Allah razı olsun. Ayet 144. Allah Teala şöyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma Muhammedun illa Resulün kat halet min kablihir Resulü efe in ma te ev kuti len kaleptüm ala akabiküm ve men yen kalib ala akibeyhi fe len yedur Allah'a şeyen ve seyyec zillahü hüş şakirin. Allah Teala diyor ki Muhammed bir Resul'den başka bir şey değildir. Sadece ancak bir Resul'dür. Ve ma Muhammedin, Muhammed'in Muhammed değildir. İlla Resul'ün. Sadece bir Resul'dür. Hazreti Muhammed benim Muhammed kulum diyor Allah Teala. O bir Resul'den başka bir şey değildir. Kat halet min kablihir Resul. Kat halet, andolsun ki gelip geçmiştir. Min kabli, ki ondan evvel de er-resul, rusul, resuller ondan önce de gelip geçmiştir. E fe in mate, eğer öldüyse ev veya kutiden katledildiyse kaleptüm ala akabiküm. Topuklarınızın üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kaleptüm, geriye mi döneceksiniz? Ala akabiküm. Topuklarınızın üzerinde. Ve men yenkalip. Ve kim dönüyorsa, geriye dönüyorsa
ala akibeyhi, topukları üzerinde. Felen yedurullahi şey'a. O zaman felen len yedurullahi, Allah'a bir zarar veremez şey'a, hiçbir şeyle. Yani onun Allah'a hiçbir zarar vermesi mümkün değildir diyor Allah Teala. Ve seyeczillahü şakirin. Ve Allah cezasını verecek şakirin, şükredenlere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ceza kelimesi Arapçada hem mükafat için kullanılıyor, hem cezalandırmak için kullanılıyor. Türkçe'de biz kendimize has bir ayrılık yapmışız. Demişiz ki ceza insanlara üzüntü veren şeylerin adıdır. Müjde de beş müessesesi insanlara mutluluk verecek olan şeylerdir. Mübeşşir, tebşir eden, müjdeyi veren anlamına geliyor. Biz ne kullanıyoruz? Ya ceza kullanıyoruz, Türkçe'de kötü bir sonuç, insanları üzen bir sonuç, Allah-u Teala'nın verdiği bir karşılık, kişilerin yaptığı günahların karşılığı olarak onları cezalandırması hali. İkinci gruba ne diyoruz? Mükafat diyoruz, müjde diyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdikleri ceza veya mükafat olarak Türkçe'de ikiye ayrılıyor. Ama Allah-u Teala müjde için de, güzellikler için de ceza kullanıyor Allah-u Teala. Mesela burada şakirlere, Allah'a şükredenlere müjdeler istikametinde onların cezası diye ifade buyurmuş. Aslında mükafatlandırmak anlamına geliyor tabii. Şimdi bu ayet indiği zaman bir savaş söz konusu. Sahabenin içinde bir kısmı korkuyor. Allah'ın Resulü böyle bir savaşta ölebilir mi? Ölürse ne olur bizim halimiz? Diye bir korkunun içindeler. Peygamberleri için endişe duyuyorlar. Resulleri için endişe duyuyorlar. Ve Allah-u Teala onlara diyor ki, o da sizin gibi bir insan, bizim tarafımızdan risaletle vazifelendirilmiş bir nebi. Ölebilir. O ölürse siz Allah'ın düşmanlarıyla savaştan vaz mı geçeceksiniz diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Allah Teala, Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır diyor. Ali İmran suresinin 145. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve ma kâne li nefsin en temûte illâ bi iznillâhi kitâben müeccelâ ve men yûrid sevâbet dünyâ nûtîhi minha ve men yurid sevabal ahireti nutihi minha ve seneç zişşakirin. Allah'ın izni olmaksızın diyor Allah Teala hiç kimse için ölmek yoktur. Ölüm süresi tayin edilmiş bir yazıdır diyor Allah Teala. Kim dünya sevabı isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabı isterse kendisine ondan veririz. Şükredenleri, şakirleri yakında mükafatlandıracağız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dersimiz burada 145. ayet-i kerimeyle inşallah tamamlanıyor.
Ama burada Allah Teala'nın ölüm için söylediği sözde dikkat edin. Allah'ın izni olmadan hiç kimse için ölmek söz konusu değildir ve ölüm süresi önceden Allah Teala tarafından tayin edilmiş bir yerdir. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ihsan etmesini yüce Rabbimizden talep ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz ve Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Tüveyyâken estâinetine sırâten estâkîm sırâten ve bi aleyhim ve râdâllîn. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Tüveyyâken estâinetine sırâten estâkîm ve nâbte aleyhim gâil maktabi aleyhim ve râdâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha huzurunda bir araya topladı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım, sizlerle beraber olmak, müstesna bir güzelliği yaşamak demek. Kalp kalbe gönül gönül olduğumuzu hissediyorum. Allah bizleri kalp dostları yaptı. Ne diyordu sahabeye? Allah Teala, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız da Allah kalplerinizi tehdit etti ve sizleri birbirinizin can dostu yaptı. Siz bir uçurumun kenarındaydınız da Allah sizi o uçurumdan kurtardı. Ne yapmış Allah Teala? Kalplerini tehdit etmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün de Allah Teala sizlerin kalplerini tehlif ediyor. Birbirinize dost kılıyor, birbirinize ısındırıyor. Her şeyi en güzel bir dizayn içerisinde gerçekleştiriyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah'ın öğretisinde size Allah Teala sevmeyi öğretiyor. Kalplerinizi tehlif ediyor. Birbirinize karşı kin duymuyorsunuz. Birbirinize karşı sevgi duyuyorsunuz. Aranıza ilk katılanların yanlışlarını bağışlayın. Onlar bilmiyorlar. Daha yeni geldikleri için, sevgiyi dışarıda öğrenemedikleri için kabahatli değiller. Ama sizin yanınızda, sizlerin yanında sevgiyi öğrenecekler. Hayatlarının mihveri, temelinde yatan gerçek sevgi olacak. İşte sevginin bütün boyutlarıyla yerleştiği bir ortam sizinle bizim bütünlüğümüzü teşkil eder. Ve bu ortamın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim bütün alemlerin kitabıdır. İşte o bütün alemlerin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında hidayet kavramına beraberce bakacağız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için o bir nurdur diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için o bir öğüttür diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için o bir hidayettir diyor.
O bir fazıldır diyor Allah-u Teala. O bir rahmettir diyor. Ayet-i kerimelerde geçen bu muhtevaya baktığımız zaman aynı şeylerin Tevrat içinde, İncil içinde, Zebur içinde, bütün nebilere indirilen bütün kitaplar içinde geçerli olduğunu görüyoruz. Hep aynı şeyleri söylemiş Allah-u Teala insanlık tarihi boyunca. Aynı emirleri vermiş, aynı şeyleri söylemiş. Aynı güzellikler etrafında insanları birleştirmiş Allah-u Teala. Kalplerini telif etmiş. Onları hidayetin daha üst boyutlarına ulaştırdıkça kalplerindeki birleşme müessesesi artmış, birbirlerinin can dostu olmuşlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir hidayet rehberidir. Öyleyse bir hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'e beraberce baktığımız zaman hidayeti görüyoruz sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim hidayet üzere indirilmiş. Çağımızın unutulan gerçeği, hidayet. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu çağ hidayet çağıdır. Sizlerin hidayetinizle vazifelendirildik. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında hidayetin ne olduğunu öğrenecek ve öğreteceksiniz. Sevgili kardeşlerim, üniversite bitirmek bir şey ifade etmiyor. İnsanlar hidayeti bilmiyorlar. En çok güvendiğiniz şu televizyonları parselleyenlerden birisine lütfedip sorun hidayet nedir diye. Size vereceği cevabı şimdiden hemen söyleyelim. Hidayet doğru yoldur diyecekler. Onlara sırat-ı müstakimi sorun. Sırat-ı müstakim için de doğru yoldur diyecekler. Kur'an-ı Kerim gerçeklerini bilmiyorlar. Onları ayıplamayın sevgili kardeşlerim. Onlar sadece bilmiyorlar. Bilmemek de onların hataları değil. Okudukları ve mezun oldukları okullarda, üniversitelerde hidayet öğretilmiyor. Hidayeti burası Allah'ın üniversitesi öğretiyor. Onun için onlar mazurdur bilmedikleri için. Özürlüdürler. Sevgili kardeşlerim, ama sizler onlara öğretmekle vazifedesiniz. Öyleyse hidayet nedir? Hidayetin birinci tarifi dalaletin zıttıdır. Hidayet nedir? İkinci tarifi hidayet Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse hidayetten daha ötede bir şey var. Hidayetler. Ruhunuzun hidayeti, fizik vücudunuzun hidayeti ve nefsinizin hidayeti. Hepsini Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Allah'a verdiğiniz yemin sebebiyle, misak sebebiyle, ahd sebebiyle. Allah'a yemin, misak ve ahd vermeden Allah'a teslim etmek mecburiyetinde olduğunuz bir şeyiniz daha var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İradeniz. Onu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. O da iradenizin hidayetidir. Öyleyse
hidayet nedir? Hidayet Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse ruhunuzun hidayeti ruhunuzun Allah'a teslim olmasıyla gerçekleşecektir. Fizik vücudunuzun hidayeti fizik vücudunuzun Allah'a teslim olmasıyla gerçekleşecektir. Nefsinizin hidayeti nefsinizin Allah'a teslim olmasıyla gerçekleşecektir. İradenizin hidayeti iradenizin Allah'a teslim olmasıyla gerçekleşecektir. Birincisi 22. basamakta ruhunuz hidayete erecektir. İkincisi 25. basamakta fizik vücudunuz hidayet erecektir. Üçüncüsü 27. basamakta nefsiniz hidayet erecektir. Dördüncüsü 28. basamağın 5. mertebesinde iradeniz hidayete erecektir. Öyleyse kavramların Kur'an'daki tarifiyle konumuza girelim. Hidayet nedir? Eğer ruhumuz için hidayetten bahsediyorsanız, bunun cevabı Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "İnnel hüda hüdallah." Muhakkak ki inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el-hüda hidayettir. Öyleyse demek ki ruhumuzun hidayeti Allah'a ulaşmak. E nasıl olacak? Bizim bir ruhumuz var, bir fizik vücudumuz var, bir nefsimiz var. Birçok alim olarak değerlendirilen insan diyor ki ruh insana hayat verir. Vücudumuzdan ayrıldığı anda ruhumuz ölürüz. Onun için kimse hidayete eremez. Hidayet sadece doğru yoldur. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhumuzun hidayeti için diyor ki hidayet ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Enam suresinin 87. ayet-i kerimesinde ve 88. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz onların atalarından, evlatlarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden seçeriz. Sonra onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz onunla kullarımızdan dilediklerimizi, seçtiklerimizi hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çok enteresan bir dizayn olarak 3 tane yemin, misak ve ahd adı verilen yeminlerimizin karşılığı, teslimlerimizi gerçekleştirirken Kur'an-ı Kerim'de 3 ayrı sırat-ı müstakim geçiyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz sırat-ı müstakim, bir yolu takip ediyoruz. Sırat-ı müstakim adı. Bu yol 2 tane yatay, 2 tane dikey sevilden oluşuyor. 4 sevil. Ve bu sevillerin toplamı sırat-ı müstakimi oluşturuyor. Ruhumuz bizden ayrılıyor. 7 tane gök katını açmak üzere 1. seviyeyi bitiriyor. Ve 7 tane gök katını aşıyor. 2. seviye tarık-ı müstakim. 7. kata ulaşıyor. 7. katta 7 tane alemi soldan sağa doğru yatay olarak geçiyor. 2. yatay seviye. Ve Sittetil Müntaha'ya ulaşıyor. Sittetil Müntaha'dan Allah'a ulaşıyor. 4.
sebil veya ikinci dikey sebil. Bu sıratımızdaki ruhumuzun fizik standartlarda yolculuk etmek suretiyle, gök katlarını birer birer aşmak suretiyle Allah'a ulaşması ve kavuşması işlemi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse böyle bir dizaynda ruhumuz için Allah'a verilen bir gemim var. Üzerimize Allah-u Teala 12 defa farz kılmış ruhumuzun hidayetini, ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Ölmeden evvel Allah açıkça farz kıldığına göre bir iradeye hitap ediyor Allah-u Teala. Yaşayan bir insanın, bir şeyler yapabilecek standartta olan bir insanın iradesine, iradesi olan bir insanın iradesine emir veriyor Allah-u Teala. Bunları yap diyor. Ruhunu bana ölmeden evvel ulaştır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuz Allah'a ne vermiş? Misak vermiş. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Rad 20 ve 21. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak. Ve onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirirler. Yani ruhlarında, veşlerinde, nefslerinde Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Söylüyorlar. Ellezine ve onlar yasülüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emrallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona, Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhu Allah'a ulaştırırlar. İşte ruhumuzun hidayeti bu. Ruhumuzu ölmeden evvel affedersiniz, hayattayken Allah'a ulaştırmak. Üzerimize 12 defa farz kılınmış. Zümer 54'te Allah Teala diyor ki ve enü bi ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun buyuruyor Allah Teala. Sonra ikinci ayet-i kerime Allah Teala buyuruyorum 31'de menibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Hem de bunu hanif olarak yapmamızı istiyor. Üçüncüsü Fecr 28 İrci'i ila Rabbike, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş, ruha sesleniyor. Dördüncüsü Zariyat 50 Fefiru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokmana meşvet devi sebiyle men enabeyle, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Altıncısı Yunus 25 Allah'u yedi zâre selamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Kimi ulaştırmak isterse onu sırat-ı müstakime, yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Yani Allah Teala kendine davet ediyor. Farz kılıyor davetiyle. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8 Vesbir ismi Rabbike ve tevettelilehi tebcile Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yedi ayet. Sekizinci ayet Maide 7. O zaman diyor Allah Teala işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de size misakinizi vasiyet ettik.
ruhun Allah'laştırması bir defa daha emrediliyor. 8 ve Şura 47'de bir defa daha emrediliyor. Diyor ki Allah Teala üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetini icabet edin. Daveti gördünüz. Allah zatına davet ediyor. 10. ayet-i kerime demin söylediğimiz Rahat suresinin 21. ayet-i kerimesine kerimesi ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Ruhun Allah'a ulaştırmasının bir emir olduğu kesinlik kazanıyor. 12. ayet-i kerime ise Enam suresinin 151, 152. 152 ve 153. ayetleri diyor ki Allah Teala ve bi ahdillahi efu. Allah ile onun ahdinizi ifa edin. Ruhunuzda, bekçinizde, nefsinizde, hatta iradenizi de Allah'a teslim edin. Bu Allah Teala'nın sizin üzerindeki vasiyetidir diyor. Öyleyse ne zaman ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, teslim ederiz, ruhumuzu hidayete erdiririz? Gördük ki ruhumuzun hidayeti, ruhun Allah'a ulaşması. Birer cümleyle geçiyoruz. Olayları yaşarız. Birinci basamaktayız, değerlendiririz. Ve Allah bizi seçerse seçiliriz. İkinci basamaktayız. Allah'a ulaşmayı diliyorsak, üçüncü basamaktayız. Yoksa kazarız ikinci basamakta. Dilemişiz, üçüncü basamaktayız. Allah rayı mesnasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Gözlerimizdeki hicab-ı mesuleyi alır. Beşinci basamak. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Altıncı basamak. Kalbimizdeki ikinleti alır. Yedinci basamak. Yerine ihmat koyar. Hidayete mi erdik? Hayır. Ama Allah-u Teala'dan ihsanlar almaya başladık. Sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşır. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize nur yolu açar. 11. basamakta zikre başlarız. 10. ve kalbimize kadar ulaşan Allah'ın nurları kalbimize ulaşırlar. Rahmet ve fal. Zikir yaptığımız için göğsümüze gelirler. Şifre yolu takip edip kalbimize ulaşırlar. Ama kalbimiz mühürlü. Basamak 11. Bu mühürlü olan kalbimize mühürlü olmasına rağmen rahmet nurları sızabilir. 11. basamakta sızma başlıyor. Bu sızma %2 olduğu zaman 12. basamakta oluyoruz. Huşu sahibi oluyoruz. 13. basamakta Allah mürşidimizi gösteriyor. Kime tabi olmamız gerektiğini gösteriyor. Zaten büyük bir tehalif duyuyoruz mürşidimize ulaşıp ona tabi olmak konusunda. Ve tabi oluyoruz. Ulaşıp tabi oluyoruz. 14. basamaktayız. Ve Allah-u Teala ne yapmış? O noktaya kadar bize 10 tane ihsanda bulunmuş. Mürşidimize ulaşmışız, tabi olmuşuz. Bu tabiyetle 10 tane de nimet kazanıyoruz Allah-u Teala'dan. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Nefsimizin kalbinin mührünü Allah Teala açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor, dışarı atıyor. Kalbimize iman kelimesini yazıyor. 4 nimet. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. 5. nimeti. Ruhumuz vücudumuzdan otomatik olarak ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Tövbe sırasındaki olgu. Sıratımızda kimin üzerinden. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Neyle? Nefsimizin hidayete başlamasıyla. Nefsimiz nefs tezkiyesi yapıyor. Nefsimizin hidayeti o. Şimdi ruhumuzun hidayetini evvela anlatmıştık. Nefsimizin hidayeti de, ruhumuzun hidayeti de, fizik vücudumuzun hidayeti de aynı anda başlıyor. 14. basamakta. Ruhumuzun hidayeti Allah'a ulaşmak. Ama ruhumuzun hidayetini anlatırken
Diğer iki hidayet de başlamış oluyor. Onun için onlardan da bahsetmemiz, onları da yerlerine oturtmamız lazım. Fizik vücudumuzun hidayeti, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaktır. Nefsimizin hidayeti tezkiye olmaktır, tasfiye olmaktır. Öyleyse nefsimizin hidayetine bakalım ne diyor Allah Teala? Maide 105. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum. La yedurrukum men derle izah edeytüm. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dinleyenler, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman, demek ki nefsimizin tezkiyesi, hidayeti nefsimizin, dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Demek ki nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin hidayeti, açık ve kesin. Nefsinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman diyor Allah Teala, hidayette olduğunuz zaman. Hidayete ermek başka şey, hidayette olmak başka şey. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor hidayette ama hidayete ermiş değil. Allah'a varınca 7 tane gök katını açtığı zaman Allah'a ulaşacak, hidayete erecek. Fizik vücudumuz nefsimizin tezkiyesine paralel olarak hidayete erecek. Nefsimiz nefsin kalbindeki afetleri azalta azalta hidayete erecek. Böylece nefsimizin kalbindeki hidayet mekanizması yarayı geçtiği zaman tezkiye adını alıyor, tamamlandığı zaman tasfiye adını alıyor. Öyleyse nefsimizi Allah'tan gelen nurlarla zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen nurlar kalbimize ulaşıyor, göğsümüze ulaşıyor. Şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin mührünü zülmani kapıya kadar itiyor. Zülmani kapıyı bu mühür kilitliyor. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nefsimizin kalbine giriyor ve fazılları iman kelimesinin çekim gücü etrafında toplamaya başlıyor. İşte bu nefsimizin tezkiyesidir. Nefsimizin hidayetinin başlangıcıdır. Ve nefsimizin kalbindeki nurlar artmaya başlıyor. Arttıkça başka işlemler de faaliyete geliyor. Faaliyete geçiyor. Nefsimizin kalbindeki fazilet birikimi, fazılların iman kelimesi etrafındaki birikimi %1, %2 derken %7'ye ulaşıyor. %7'ye ulaştığı zaman nefsimizin kalbinde ilk merhale tamamlanıyor, nefsi emmare. Ruhumuz %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle ruhumuz birinci gökkatına kadar tırmanıyor. Çünkü vücudumuzun içinde bir esir olan nefsimiz, bir rehine olan nefsimiz %7 nur birikimiyle birinci gökkatının kapısını açar. Ruhumuz birinci kata kadar çıkabilir ve ruhumuz da birinci kata kadar çıkarak hidayete başlar. Nefsimizin birinci hidayeti, birinci seviyedeki hidayeti, nefsimizin hidayetinin ilk adımı %7 nur birikimidir. Ruhumuzun hidayetinin ilk adımı da birinci kata çıkıştır. Aynı anda gerçekleşir. %7 nur birikimiyle ruhumuz birinci kata kadar yükselmeye başlar. Ya fizik vücudumuz? %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde ise fizik vücudumuzun davranışlarında da %7 düzelme olmuştur. Neden? Nefsimizin kalbindeki başlangıç durumu %100 karanlıklardır, afetlerdir. Bu afetler nefsimizin kalbinde olduğu sürece bu afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan ettikleri için, emirleri asla yerine getirmek istemedikleri için ve Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka işlemek istedikleri için hem emirler cephesinden hem nehiler cephesinden devamlı ruhumuzla nefsimiz arasında kavga var. Çünkü ruhumuzun hasretleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği şeyleri işlememek ister.
İlk %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbinde afetlerin %7'si kapı dışarı edilmiştir. Artık Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları işlemek istemeyen %7 nur nefsimizin kalbine girmiştir. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için nefsimizin kalbinde şeytanın hakimiyeti %7 azalmıştır. Peki fizik vücudumuzun hidayeti neydi? Fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaktı. Bakalım iki ayet ne söylüyor? Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane innehu lekum adivun mübin ve eyni buduni hazat satımustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sıratımızda kimdir diyor Allah-u Teala. Anlıyoruz ki fizik vücudumuzun da bir sıratı müstakimi var. Nasıl ruhumuzun bir sıratı müstakimi varsa fizik vücudumuzun da bir sıratı müstakimi var. Ruhumuzun sıratı müstakiminden bahsetmiştik demin. Şimdi gördük ki fizik vücudumuzun da bir sıratı müstakimi var. Öyleyse fizik vücudumuz ahd vermiş Allah-u Teala'ya. Niçin? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak için. Peki fizik vücudumuzun hidayeti nedir öyleyse? Ne olduğunu kesinleştiren ayete beraberce bakalım. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Nahl 36'da biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerde bulunanlara, bulunan yaşayan insanlara, o kavimlerin halkına, şeytana kul, halkını şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani şeytana kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul oldular. Bir kısmının ise üzerinde dalalet hak oldu. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, fizik vücudumuzun, Ademoğullarının fizik vücutlarının hidayete ermesi. İşte nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman fizik vücudumuzun da şeytanın hakimiyetinden %7 oranında kurtulduğunu görürüz. Çünkü artık şeytan nefsimizin kalbinin %7'sine tesir edemez. Nefsi emmaredeyiz. Ruhumuz birinci katta, fizik vücudumuz %7 şeytanın hakimiyetinden kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Öyleyse üçü de hidayetlerinin birinci basamağında. Sonra bir daha %7 nur birikimi, ruhumuz ikinci katta, nefsi levvame. Nefsimizi levme diyoruz, kınıyoruz. Nefsimiz %7 daha nur birikimini sağlamış, fazilet birikimini sağlamış. İkinci merhalede nefsimizin hidayetinin nefs tezkiyesiydi adı bildiğiniz gibi. Kalbimizin, nefsimizin kalbinde nurların biriktirilmesi olayı. Nefsimizin hidayetinin ikinci merhalesindeyiz. Nefsimizin ikinci defa %7 nur birikimiyle fizik vücudumuzda bir %7 daha şeytana kul olmaktan kurtuldu. O da ikinci merhalede. Ve ruhumuz da ikinci gök katına ulaştı. İkinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katının kapıları açıldı. Ruhumuz ikinci gök katına ulaştı. Ruhumuz da ikinci merhalede. Üçü de ruhumuzda, nefsimizde, fizik vücudumuzda kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde ikinci mertebede. Öyleyse gördük ki ruhumuzun sırat-ı müstakimi var. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Gene gördük ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da onun sırat-ı müstakimiyle gerçekleşiyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasına. Peki nefsimizin sırat-ı müstakimi Allah-u Teala Enam suresinin
152 ve 153. ayetlerinde

Efo, Allah ile olan ahdinizi, Allah'ın ahdini, yani yemininizde, misakinizde, ahdinizi de yerine getirin. Allah'ın ahdi, üç yemininizi birden kapsıyor. Zalikum vasakum bihi, bu size vasiyet edildi. Leallekum tezekkürün. Umulur ki tezekkür edersiniz. 153. ayet-i kerimesinde. Neymiş konu? Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani yemininizle, misakinizle, ahdinizi de. Üç yemininizi birden ihtiva ediyor bu. Allah'ın ahdi. Allah'ın vasiyeti. Üç yeminin ötesinde iradenizin de Allah'a teslimini ifade ediyor. Allah Teala ondan sonra diyor ki ve enne haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Dört yeminimizin de, dört üç yeminimizin ve irademizin tesliminin de sırat-ı müstakimler olduğu kesinleşiyor bu ayet-i kerimeyle. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala'nın ahdini gerçekleştirmek, Allah-u Teala'nın vasiyetini gerçekleştirmek. Allah'ın vasiyetinde ve ahdinde dört tane hedef var. Ruhumuzun Allah'a teslimi, hidayeti, bedenimizin, fizik vücudumuzun hidayeti, nefsimizin hidayeti, üç ve irademizin hidayeti, dört. Hepsinin de sırat-ı müstakimi olduğu burada kesinleşiyor. Fettebiuhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun diyor Allah-u Teala. Ve la tettebiuhu sübüyle diğer bütün sebillerden hiçbirine tabi olmayın ki feteferreka bikum an sebilih, sizi Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakiminden saptırırlar. Zalikum vesakum bihi. İşte bu. Bununla Allah-u Teala size vasiyet etti. Leallekum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Allah-u Teala'nın vasiyeti. Allah'ın vasiyeti ve bu vasiyet sırat-ı müstakim olarak adlandırılıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. 14. basamakta sırat-ı müstakimlerin birincisi, ikincisi ve üçüncüsü başlıyor. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsiniz de tezkiyeye başlıyor. Birinci sırat-ı müstakim, ruhunuzun sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştığı zaman son buluyor. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman ahsen olarak son buluyor. Nefsinizin sırat-ı müstakimi, nefsiniz Allah'a teslim olduğu zaman son buluyor. Böylece üç ayrı sırat-ı müstakim söz konusu, bir de iradenizin sırat-ı müstakimi var. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman son bulacak. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bütünleştirici muhtevasına bakacağız şimdi. Ne demiştik? Üçüncü gökyüzüne ulaştı ruhunuz. Nefsinizin kalbinde üçüncü defa nur birikimi oldu. Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Nefsinizin kalbinde %7 üçüncü defa nur birikiminde Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Nefsi mülhime bulunadı. Ruhunuz üçüncü gök katında. Fizik vücudunuz üçüncü defa %7 nur birikimiyle şeytanın hakimiyetinden üç tane %7 kurtuldu. Daha başlangıçtaki %2 rahmeti henüz devreye sokmadık. Onunla beraber %21 artı 2, %23 kurtuldu. Ve bu minval üzere dördüncü defa %7 nur birikimiyle nefs-i mutmainneye ulaşırsınız. Nefsiniz mutmain olur. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğini kesin şekilde idrak eder. Ve artık onun için hiçbir problem kalmamıştır. Geçim sıkıntısı kalmamıştır. O bilir ki Allah'ın verdikleri kendisi için optimaldir.
Düşünür, daha fazla verirse belki azacağım. Daha az verseydi belki isyan ederdim.

dedim. Allah Teala bana bu kadarını veriyor ve hamdolsun ki yetiyor diye düşünür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda dördüncü defa nur birikimiyle ruhunuz dördüncü gök katına ulaşır. Nefsinizin kalbinde dördüncü defa %7 fazıl birikimi oluşur. Fizik vücudunuz dördüncü defa %7 şeytanın hakimiyetinden kurtulur. Şeytanın hakimiyeti %7, fizik vücudunuzun üzerinden, davranış biçimlerinin üzerindeki şeytanın tesiri %7 azalıyor. Hidayet giderek artıyor. Beşinci katta ruhunuz ne zaman nefsi radiyede, Allah'tan razı oluyorsunuz beşinci defa %7 birikimiyle. Ruhunuz beşinci katta, nefsiniz beşinci defa %7 faziletleri kalbine doldurmuş, %7'sini dağıtmış. Afetlerin %7'sini dağıtmış, %7 daha saflaşmış. Fizik vücudunuzda beşinci defa %7 şeytana kul olmaktan, şeytanın hakimiyet alanından çıkmış, Allah'ın nurlarının hakimiyet alanına, Allah'ın hakimiyet alanına girmiş. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz altıncı katta, nefsiniz altıncı defa %7 nur birikimini gerçekleştirmiş. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsiniz 7 kere 7 %49 eder. %49 artı 2 huşuda kazandığınız %2 fazılların ötesindeki rahmet birikimi. %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere nefsinizin kalbinde fazilet ve rahmet nurları %51'e hakim olurlar. Bu şeytanın hakimiyetinin bitişidir. Artık hakimiyet şeytanda değildir. Ruhunuzun kalbindeki hasletlere eşit hüviyette olan, aynı özellikleri taşıyan faziletler nefsinizin kalbinin yarısından fazlasını ele geçirmişlerdir, işgal etmişlerdir. Yani artık siz şeytana kul olmak durumunda değilsiniz. Şeytanın hakimiyeti altında değilsiniz. Artık Allah'ın nurlarının hakimiyeti altındasınız. Hala nefsinizin kalbinde %49 karanlıklar, şeytanın tesir sahası var. Ama çoğunluk artık şeytanda değil, şeytan hakim değil duruma. Duruma hakim olan Allah'ın nurları. Ne oldu? Ruhunuz 7. gök katına ulaştı. Meab. Allah Teala diyor ki, İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi seçer. Yol olarak seçer. Ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meaf olur. Ruh Allah'a ulaştı. Ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala? Diyordu ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve bu kullarından her kim Allah'a ulaşmaya yönelirse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim kullarından kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ne oldu? O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırdı. Neydi hidayet? Hidayet, ruhun hidayeti, inne hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ruh Allah'a ulaştı. Daha doğru bir ifadeyle Allah Teala tarafından kendisine ulaştırıldı. İşte ruhunuzun hidayeti tamam oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuz Allah'a dönüş adı verilen hidayetini tamamladı.
21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sonra ruhunuz Allah'ın zatında kaybolacaktır. Burası velayetin birinci makamıdır. Kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa, ererse o kişi ermiş olur. Asıl adıyla evliya olur, veli olur. Evliyadan birisi olur. O kişi artık Allah'ın evliyasıdır. Evliyaullah'tır. Allah'ın evliyasından biridir. İşte burası Allah'ın velisi olduğunuz, Allah'ın evliyası olmak şerefine erdiğiniz yerdir. Ruhunuzun hidayeti tamamlanmıştır. Makamınız artık evliyalık makamlarından yedisine birer birer ulaşacaksınız. Yedi makamdan oluşur evliyalık. Fena, beka, züht, muhsinler, ihlas, salah. Böylece bir defa daha söyleyelim. Fena, beka, züht, muhsinler, ulul elbab, ihlas ve salah. Yedi makam. Bu yedi makamın birincisi Allah'a ulaştıktan sonraki ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu, kaybolduğu, ifna olduğu nokta. Fena fillah. Fena fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olma, yok olma makamı. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Sonra ne olur? Fena makamındasınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar bu makamda yükselir. Şeytanın hakimiyeti %61 azaldı. Buraya geldiğiniz zaman Allah Teala size bir taht ihsan edecektir. O zaman beka makamının sahibi olacaksınız. Beka billah deniyor makama. Allah ile birlikte baki olmak, var olmak. İndi ilahide huzur namazının kılındığı yerde Allah Teala size bir taht ihsan ediyor ruhunuza. Ruhunuz artık la mekana kavm oluyor. La mekanın mekansızlığın ailesinden oluyor. Ve böylece bir altın tahtın sahibi oluyorsunuz. Allah'ın katında baki oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den %71'e kadar burada çıkıyor. Ne zaman daimi zikirden evvel günün yarısından daha fazla zikir yapmaya başlarsanız o zaman zahit oluyorsunuz. Züht makamının sahibi olduğunuz zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %71'den 81'e kadar burada yükseliyor. %81'e ulaştığınız zaman artık fizik vücudunuz nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen Allah'a teslim oluyor. Ve %91'e kadar fizik vücudunuzun Allah'a teslimi, işlemi devam ediyor. Nefsinizin kalbinde hala başlangıçta 19, sonra %9 karanlık var. Ama bu karanlıklar fizik vücudunuzu artık hiç alakadar etmiyor. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyor fizik vücudunuz ve böylece Allah'a teslim oluyor. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi de burada bitti. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştığı zaman bitmişti. Evvap olmuştu. Allah'ın zatında ruhunuz yok olmuştu. Allah'a kadar ulaşmıştı. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim de sona ermişti. Ama fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi orada bitmedi. Aynı noktada başlamıştı. 14. basamakta başlamıştı. 21. basamakta ruhunuzun sırat-ı müstakimi tamamlandı. O Allah'a ulaştıran, fizik standartlarına ulaştıran gerçek bir yol. Ama fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi
gerçek bir Allah'a ulaştıran yol değil, kemal derecelerinde olgunlaştıran, kemalata erdiren bir kemalat yolu, rüşt yolu, irşada ulaşacak olan yolun bir kısmı. Ve 25. basamakta fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi de tamamlanır. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştığı noktaya kadar nefsiniz fizik vücudunuzun içinde rehinedir ve rehine olmakta devam edecektir. Ne zamana kadar? Bundan sonra da fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi tamamlanana kadar nefsiniz rehine olmakta devam edecektir. Ne zaman ki 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur, hidayete erer. Söylemiştik ki fizik vücudunuzun hidayeti Allah'a kul olmaktır. Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği zaman fizik vücudunuz Allah'a, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başladığı zaman Allah'a kul olmuştur. Kulluk tamamlanmıştır, sırat-ı müstakim de tamamlanmıştır. 25. basamak. Ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu, ulaşmasıyla tamamlandı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyordu Allah-u Teala. Ve ne diyordu Allah-u Teala? Kullarımızın Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Fizik vücudun tesliminde ise Allah-u Teala diyor ki o kişi ki Enam 125, Nisa 125 ve Çin'i Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücuda ahsen olan kim vardır? Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Böylece ikinci sırat-ı müstakim de tamamlanıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar 181'e sonra 91'e ulaştı. Sonra daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Ullelbap makamının sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla doluyor. Göğün birinci katı gösteriliyor size. Zemin kat gösteriliyor sadece ullelbap makamında, hikmet sahibi olduğunuz makamda. Birinci kat gösterilmeye başladığı andan itibaren ululelbap makamını açtınız, ihlas makamındasınız. Allah Teala ihlas makamı için nefsinizin Allah'a teslim olduğu noktayı söylüyor. Ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefa'e. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş, nefslerini halis kılmış, muhlis kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirirler diyor Allah-u Teala. Nefsinizin Allah'a teslim olduğu yerde nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Ve göğün 7. gök katını gösterdiği zaman Allah-u Teala 7 tane alemi tamamladığında sitedin müntahı gördüğünüz anda tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Ve fizik vücudunuzun tesliminden sonra nefsinizi de Allah'a teslim etmiş olursunuz. Tevbe-i Nesuh sizi salah makamının sahibi kılar. Ve birinci mertebesi Tevbe-i Nesuh'tur. İkinci mertebesinde size salah nurunu ihsan eder Allah-u Teala nimet olarak verir. Ve günahlarınızı örter. Mürşidinize ulaştıktan sonraki günahlarınızı. Üçüncü mertebede o günahlarınızı sevaba çevirir. Dördüncü mertebede irşada ulaşırsınız. Burada nefsinizin kalbi 12 mertebe müzeyyen olmuştur. 1 mertebe ulul-elbab'da, 7 mertebe ihlas'ta, 4 mertebe de salah'ta. Ve 12 mertebe müzeyyen olan nefsinizin kalbi sizi Allah'a iradenizi teslim edecek noktaya, yani irşada ulaşma noktasına ulaştırır. Burada nefsinizin sırat-ı müstakimi de sona ermiştir. Ve
iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradenizin sırat-ı müstakimi de burada sona erer. Bir hakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaştınız. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle iradenizi kendi iradesine bağlar. Artık devamlı Allah'tan emirleri alan, devamlı emir alan ve devamlı bu emirleri gerçekleştiren bir hüviyetiniz olur. Burası salah makamının 5. mertebesidir. Ve bütün insanların, normal standartlardaki insanların ulaşabilecekleri son mertebedir. 6. mertebede her kavmin resulleri vardır. 7. mertebede ise sadece her devrin imamı vardır, bir kişi vardır. Öyleyse huzur namazının imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bütün bir panorama içerisinde, bütünü muhtevasını alan bir panorama içerisinde 4 tane hidayet gördünüz. 21. basamakta ruhunuz hidayete erer, Allah'ın zatına ulaşır. 25. basamakta fizik vücudunuz hidayete erer, Allah'a kul olur. Birincisi, Allah'a ulaşarak teslim olur ruhunuz. Allah'tan gelmiştir, bir emanettir. Allah'ın zatında yok olarak Allah'a teslim olur. 22. basamak, burası ruhunuzun hidayete erdiği yerdir. Fizik vücudunuz hidayete erdiği yer 25. basamaktır. Allah'a kul olmuştur fizik vücudunuz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. 28. basamağın sonunda nefsiniz Allah'a kul olmuştur. Ve nefsiniz hidayete ermiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ahsen hüviyete ulaşmıştır. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet. Sonra 28. basamağın 5. mertebesinde iradeniz de Allah'a teslim olmuş, hidayete ermiştir. Böylece Allah'ın sırat-ı müstakiminin bütünü tamamlandı. Bu yolun 14. basamaktan 21. basamağa kadar olan bölümü ruhunuza ait, 14. basamaktan 25. basamağa kadar olan bölümü fizik vücudunuza ait, 14. basamaktan 27. basamağa kadar olan bölümü nefsinize ait ve 28. basamağın 5. mertebesine kadar olan bölümü iradenize ait. Ve hepsi de sırat-ı müstakimdir. Öyleyse bu sırat-ı müstakimler üzerinden gördünüz ki 4 tane hidayetin sahibi oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, bu konuları bilmeyenlere ayetleriyle öğretmek mecburiyetindesiniz. Kur'an-ı Kerim'in bütününü bir saat içinde anlatmak kolay bir iş değil. Ama size bunu tamamladık bugün. Çok özet standartlara tamamladık. Ama konu detaylandırmadan hedefe gitmekti. Onun için bu hedefe şu anda ulaşmış oluyoruz inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir başka güzellik daha burada tamamlandı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerimizi burada bitiriyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir defa daha Yüce Rabbimize hamd ederiz, şükürler ki beraberiz. Eyyubu Besmele'yle inşallah başlarız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hazır mısınız? Allah'ın bir güzelliğini daha birlikte yaşamak için hazır mısınız? Kur'an'dan bahsetmek, Allah'tan bahsetmek, güzelliklerin muhakkak ki en güzeli. Hepimizi sonsuz bir mutluluğun içine alması gereken böyle bir sohbet, Kur'an-ı Kerim tefsiri hepimiz için Allah-u Teala'nın bir büyük ihsanı diye düşünüyorum. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Ali İmran Suresi 7 numaralı ayet-i kerimeden inşallah başlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzelliği güdüm güdüm içmeye. Allah hepinizden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Huvellezî enzele aleykel kitabe minhu ayâtun muhkemâtun hünne ümmül kitabi ve uharu müteşabihat fe emmellezîne fî kulübihim zeygun fe yettebiûne mâ teşâbehe min hittigâel fitneti ve ibtigâe tevîlihi ve mâ ya'lemû te'vîlehu ilallâhü illallâhü ve râsihûne fîl ilmi yekûlûne âmennâ bihî küllün min indi Rabbina ve mâ yezzekkeru illâ ulul elbâbi. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin bu 7. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. O Allah ki kitabı Kur'an-ı Kerim'i sana o indirdi. Ondan Kur'an-ı Kerim'den bir kısmı muhkem ayetlerdir. Ki bunlar Ümmül Kitap'ta bulunmaktadırlar. Diğerleri ise müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik, zevk olanlar, fitne çıkarmak ve tevilde bulunmak istedikleri için o kitabın müteşabih olan kısmına uyarlar. Halbuki onların tevilini kimse bilmez. Ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olan râsihûn, rüsuf sahipleri ise derler ki ona iman ettik. Hepsi de Rabbimiz katındandır. Bunu kimse tezekkür edemez. Ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala buyuruyor. Sana kitabı Kur'an-ı Kerim'i o Allah indirdi. Kur'an-ı Kerim muhkem ayetlerden ve müteşabih ayetlerden oluşur. Muhkem ayetler. Manası ve kelime yapısı itibariyle birbirine uygun düşen normal bir mantıkla çözümüne ulaşabileceğiniz bütün ayetler muhkem ayetlerdir. Muhkem kelimesi, istihkam kelimesi, müstahkem kelimesi hep aynı kökten gelir.
hüküm kelimesi, hakim kelimesi, neyse hükmü kelimenin manasında gizlenmemiş. Açık olarak verilen bütün ayetler muhkem ayetlerdir. Manası açık ayetlerdir. Hüküm ve ayetin kelime manası birbirine tetabuk etmektedir. Uygun olmaktadır. Ama bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. Yani manası kapalı olan ancak Allah'ın kendilerine verdiği ilimle onların manasını açabileceklerden yardım alınarak açıklanabilir ayetler. Aslında onlar da kendileri bu ayetlerin manasına varmamışlardır. Onlara da Allah öğretmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala iki tür ayetten bahsediyor. Muhkem ayetler, müteşabih ayetler. Allah sana Kur'an'ı indirdi. Bu bir muhkem ayettir. Kur'an'ın Allah Teala tarafından indirildiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirildiğini gösteriyor. Hiçbir tevil götürür, açıklama isteyen kesimi yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Allah Teala tarafından Allah'ın katından indirilmiştir. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil ederler diyor. Ümmül kitapta hepsi vardır diyor muhkem ayetlerin. Öyleyse manası kesin, katileşmiş, ayrıca özel bir şekilde izaha gerektirmeyen ayetler, sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah-u Teala burada muhkem ayetlerle müteşabih ayetler arasına kesin bir çizgi koymuş. Müteşabih ayetler mutlaka izaha muhtaç ayetler, mutlaka mananın derinine girerek ruhundan hareketle sonuca ulaştıracak olan ayetler, mutlaka kalp gözünün açık olmasını icap ettiren, mutlaka kalp kulağının açık olmasını icap ettiren ayetler manasını Allah'tan öğrenmek üzere. Kişi hiçbir zaman kendi kendine yorum getiremez. Allah Teala diyor ki Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Orada Akabe'lik biatından bahsediyor. Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Şimdi normal bir mantık sözü içinde, yani Allah'ın eli vardı, Allah'ın elini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinin üstüne mi koymuş da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli yokmuş, Allah'ın eli varmış? Acaba bu mana mı çıkar? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hükümleri muhacesinde hepimiz çok iyi biliyoruz ki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e devamlı tecelli halindeydi. Bu tecellisi hiç kesilmezdi. Bakalım ayetleri ne diyor Allah Teala? Habibim, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Herkes görmüş, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam atmış kumu. Ama Allah Teala diyor ki sen atmadın, biz attık diyor. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah tecelli halinde
Ve o kendi iradesiyle değil, Allah'ın iradesiyle kuma alıp atıyor. Yani vücuduna kumanda eden gene beyni, ama beyne emir veren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi değil, Allah yaptırıyor yapılacak olanları. Buyuruyor Habibim, sana şiir yazdırmadık. Zaten bu yakışmazdı da. Ama sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin. Hayatta olan bir Kur'an-ı Kerim'sin. Neden böyle söylüyor? Hatırlayalım ayet-i kerimeyi. Ne diye sana indirdiğimiz ayetleri ezberlemek üzere kendini zorlayıp duruyorsun? Ey benim Resulüm! O ayetleri sana indirmeye muktedir olan Allah, onları senin kalbine hak etmeye de kadirdir. Böyle söyleyen Allah Teala, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki, sen yürüyen, hayatta olan canlı bir Kur'an-ı Kerim'sin. Çünkü kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütününü taşıyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Allah Teala buyuruyor, o kendinden bir şey yapmaz. O kendiliğinden konuşmaz. Yani ona yapılan, yaptırılan her şeyi yaptıran Allah'tır. Onu konuşturan da gene Allah'tır. Onun için Allah onu konuşturduğu için, Allah ona yapılanları yaptırdığı için Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Onlar sahabeden bahsediyor. Sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve onlar hidayete erdiler. Hepsi ulul elbab oldular diyor Allah'ta. Sözün ahsen olanı. Ne demek bu ahsen? Allah'ın bütün söylediklerine tam uyan, yasaklarına da tam olarak uyan sözler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibiydi. İrade kendisindeyken, elbette iradesi Allah'a bağlanıp laf edildikten sonra da tasarruf altına alındıktan sonra da daha üst seviyede standartların sahibi oldu. Öyle ki onun bütün sözleri Allah'ın söylettikleriydi. Bütün yaptıkları Allah'ın yaptırdıklarıydı. Onun için kuma attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor Allah-u Teala. Herkesin onun attığını görmesine rağmen Allah-u Teala diyor ki onların ellerin üzerinde senin elin yoktu, Allah'ın eli vardı. Dikkat edin, iki el toka ettiği zaman, müsafaha yapıldığı zaman ne olur? İki elden ikisi de birbirinin üstünde değildir. Aynı hizadırlar. Ama bir el öpülüyorsa mutlaka öpen el öpülen elin üzerindedir. Öyleyse kimin eli öpülüyorsa öpülen el öpen kişinin elinin üzerindedir ki öpme fiili gerçekleştirilebilsin. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli eden Allah-u Teala onun eline de tecelli ediyordu. Şimdi tecellinin ele gerçekleştiğini görelim. Ne görüyoruz? Bir elin hudutları içinde kalan, hacmi içinde kalan saha Allah-u Teala tarafından tecelliyle işgal ediliyor. Eli çıkartın devreden, işgali aynı standartlarda görün, el şeklinde Allah'ın tecellisini göreceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı demekle ne demek istemiş oluyor? Yani ben sana tecelli ediyordum Habibim. Bu sebeple senin eline tecelli ettiğimiz için onların ellerinin üzerinde senin elini tamamen işgal eden ben vardım. Ve bu Allah'ın el şeklinde tecellisi olduğu için Allah'ın eliydi diyor Allah-u Teala.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bu bir müteşabih ayettir. Ancak Allah bu izahı yaptıktan sonra manasına insanlar ulaşabilirler. Öyleyse müteşabih ayetleri kalplerinde zevk olanlar, kötülük olanlar, eğrilik olanlar özel maksatlara istinaden kullanırlar. Bunlar hep şeytanın eseri olan zavallılardır. Ayetleri öyle bir şekilde kullanmaya çalışırlar ki Allah'ın dostlarını yerle bir etsinler. Onlara bütün kötülükleri yapsınlar ve insanların arasına fesat soksunlar, fitne soksunlar. Müteşabih ayetleri bu açıdan kendi standartlarına göre yorumlarlar. Yani insanları fitneye düşürecek, Allah'ın dostlarına karşı düşman edecek özel yorumlara girerler. Zaten onların müteşabih ayetleri manalandıracak kadar ilimleri hiçbir zaman olmayacaktır. Çünkü hepsinin kalp gözleri kapalıdır. Kalp kulakları kapalıdır. Müteşabih ayetleri idrak edebilenler Allah'ın açıkladıkları kişilerdir ki onlar kalp gözleri açık olan, kalp kulakları da açık olan ulul elbaptırlar. Allah-u Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız اِنْ كُنْتُمْ eğer siz لَا تَعْلَمُونَ bilmiyor iseniz فَسْأَلُوا öyleyse sual edin اَهْلَ الذِّكْرِ zikir ehline sual edin. Bilmiyorsanız eğer o zaman zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Kimdir bu ehli zikir? Ehli tezekkürdür. Kimdir ehli tezekkür? Kalp gözü açık olan, kalp kulağı açık olan ve Allah'tan her an sual sormak imkanının sahibi olan insanlar, bunların hepsi daim zikrin sahibidir. Adları mı? Ulul Elbab. Ulul Elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı velayetin son üç makamıdır. Üç gruba da Ulul Elbab ismini rahat rahat kullanabilirsiniz. Çünkü Ulul Elbab aslında lügat manası itibariyle bir, ameller açısından daimi zikrin sahipleri, iki, mukteseb haklar açısından kalp gözleri açılmış, kalp kulakları açılmış, nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamış, daimi zikrin sahibi olan insanlar. Demek ki Ulul Elbab makamı da 5. velayet makamı, İhlas makamı da 6. velayet makamı, Salah makamı da 7. ve son velayet makamı. Üçü de Ulul Elbab standartları içinde alınır. Üçüne de Allah-u Teala hayırlarda yarışanlar diyor. Sabikun diyor. Yarışlarda Ulul Elbab makamını, yani 4. makamı, pardon 5. velayet makamını, İhlas makamını, 6. velayet makamını ve Salah makamını, 7. velayet makamını işgal edenlerin hepsi Ulul Elbab'tır. Tarife bakalım. Nedir Ulul Elbab? Allah-u Teala Ali İmran 190 ve 191'de tarif ediyor. Li Ulul Elbab. Yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. O Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yatıyordur. Dördüncü bir hal mevcut değil.
Hiç kimse dördüncü bir halin sahibi olamaz. İşte bu üç tane halin sahibi olan insanlar, bu üç halin üçünde de zikrediyorlarsa, o zaman onlar zikri daimin sahipleridir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikri daimin sahipleri. Ulu'l-Elbab'a baktığımız zaman bunların hikmet sahibi olduğunu görüyoruz. Yani dört tane vasıf şartının, dört tane muhteva şartının, demin saydığımız o şart, daimi zikrin sahibi olmak, nefsin tatfiye edilmiş olması, iki, kalp gözünün açık olması, üç, kalp kulağının açık olması, dört. Bu dört tane vasıf şartı, üç tane sonuç şartına yol açar. Birisi, hüküm sahibi olmak, ikincisi tezekkür sahibi olmak, üçüncüsü de hayır sahibi olmak. Hayır sahibi olmak, bütün davranışlarından hep derecat kazanmak. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren bir kişidir bu. Ne yaparsa derecat kazanır bu sebeple. Allah'ın yasaklarını asla çiğnemeyen bir kişidir. Ne yapmazsa o zaman da derecat kazanmakta, hayırlaşmaktadır. Yani şeytanın kendisini davet ettiği tuzakların hangisinden çıkarsa, ki hiçbirini kabul etmesi mümkün değildir, mutlaka hepsiyle muhatap olacaktır, hep kazanacaktır. %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, %100 yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliktedir. Bu anda kişi hep bütün aksiyonlarında, davranış biçimlerinde, amellerinde hep derecat kazanacaktır. Onun için hayrın sahibidir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman bu ayetler arasındaki altın zinciri, illiyet rabıtalarını mutlaka görecektir. Ve ayetleri birbirine Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde bağlayacaktır. Ayetler hakkında kesinlikle hüküm sahibidir. Hangi ayet müteşabihtir, hangi ayet muhkemdir, o bunların hepsini bilir. Yetmez, aynı zamanda ehli tezekkürdür. Yani Allah'tan devamlı olarak sormak yetkisinin sahibi olan, Enbiya Suresi'nin 7. ayet-i kerimesindeki ehli zikir kuvvetindeki kişidir. Bir mütefekkirle, düşünürle bir mütezekkir, tezekkür ehli, birbirinden tamamen farklı iki yapının sahibidirler. Mütefekkir düşünür, düşünür. Ve aklı onu bir yerlere kadar götürür. Ama bildiklerini bir araya getirip de o taşlara basarak ulaşabildiği yer kutupludur. Oraya ulaşır ve orada kalır. Öteye geçmesi söz konusu değildir. Düşünce alanı, düşünce platformu bu kutuplara kadar uzanabilir. Ve orada kalacaktır. Ama aynı noktaya ulaşan bir mütezekkir için olay aynı şekilde sonuçlanmaz. Onun düşünce platformunda aşamadığı bir ufku Allah-u Teala açacak, ona yeni ufuklar nasip edecektir. Bilmediği şeyleri zandan hareket etmek istemediği için Allah'tan soracak, Allah-u Teala da doğrusunu ona öğretecektir. O zaman ufku yeniden genişleyecektir. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? İnsanlık yeni şeyleri öğrendikçe aslında sadece öğrenmediklerinin alanı öğrendiklerinden çok daha hızlı büyür. Yani her yeni bulunan yeni bir standartta insanoğlunun elinin altına ulaşan, kullanma alanına giren her yeni bilgi beraberinde kendinin çok katı kadar bilinmeyen getirir. İnsanın o güne kadar bilmediği yeni ufuklar açar. Öyleyse
insanın öğrendiği aritmetik diziyle artarken öğrenemediği geometrik diziyle artar. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala her açıdan insanları hedefe yönelik kılmış.

Öyleyse bir dizayndan bahsediyoruz. Burada Allah Teala kalplerinde kötülük olanlar diyor. İnsanların arasına nifak sokmak için, insanları fitneye düşürmek için müteşabih ayetleri diledikleri istikamette yorumlarlar. Kim bu insanları fitneye düşürenler? Allah Teala Rad 21 ile Rad 25 arasındaki ilişkiyle bunları açıklıyor. Diyor ki Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ. Onlar Allah ile olan ahitlerini, yeminlerini, misaklarını, vaatlerini yerine getirirler. Ve bu sebeple özellikle misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Şimdi gelelim 25. ayet-i kerimeye. Allah Teala başlıyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler diyor. Allah'a vasıl olma işlemini keserler, durdururlar. Arkasından diyor ki Allah Teala işte onlar diyor, yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Kimmiş bu insanlar? Allah'a insanların ulaşmasını durduran, kendileri de asla Allah'a ulaşmayacak olanlar. Bunlar kafirler sevgili kardeşlerim. Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetleri sırf bu konuyu açıklamak için konulmuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ kat tali dalalen bayida. Onlar kafirlerdir. Ve başka insanları da Allah'ın yolundan men ederler. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Bu yüzden kafirler. Çünkü Allah Teala'nın yolunda olsalardı kalplerine iman yazılacağı için mutlaka mümin olacaklardı. Ama Allah'ın yoluna girmemişler. Girmedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. İşte burada Allah Teala söylüyor, onlar kafirdirler ve başka insanları da Allah'ın yolundan saptırırlar. Başka insanların Allah'ın yoluna girmesine, onların da Allah'ın yoluna girmesine mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor Allah Teala. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا اَمِيْكُمُ اللّٰهِ مِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَتِيَهُمْ تَرِيْكَ اِلَّا تَرِيْكَ جَهَنَّمَا عَزِيْنَ فِيهَا اَبَدًا. Diyor ki Allah-u Teala onlar kafirdirler ve aynı zamanda zalimdirler. Niçin zalimdirler? Çünkü başkalarını da Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmediyorlar. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Eğer bu insanlar Allah'ın yoluna girmiş olsalardı nasıl gireceklerdi? Mürşitlere tabi oldukları gün gireceklerdi. Ve o gün Allah Teala onlara mağfiret edecekti. Onların günahlarını sevaba çevirecekti. Ama bunlar girmiyorlar Allah'ın yoluna. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için onlara zulmettikleri cihetle zalimler ve bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlar. Gidecekleri yer mi? Cehennem diyor Allah Teala. وَلَا لِيَتِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ عَلْدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah onlara asla tarika müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Buyuruyor Allah Teala ve sonuca gidiyor. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse hem Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi hem Nisa 167 ve 168 fesat çıkaranların başka insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olanlar olduğunu söylüyor.
İşte bunlar kalplerinde zevk olanlar. Her türlü ayeti insanların Allah'ın yoluna girmemesi için kendi nefslerinin ve şeytanın istediği istikamette yoruma tabi tutan insanlar. Kendileri hiçbir zaman Allah'ın yoluna girmeyeceklerdir. Ama başkalarını da Allah'ın yoluna girmekten mutlaka engelleyeceklerdir. İşte onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Fitne çıkaranlardır. Oysa ki diyor Allah Teala, o ayetlerin tevilini kimse bilmez, sadece Allah bilir. Allah Teala bu konuda diyor ki, gaybı sadece Allah bilir. Kimseye de söylemez. Ama rızaya ulaşmış Resullerinden birisi hariç diyor. O Resul huzur namazının imamıdır. Allah Teala söylüyor ki her devirde bütün kavimlerde Resul vardır. Aynı zamanda onlar nezirdirler. Ve bütün kavimlerde birden ard arda yaşarlar. Hiçbir zaman Resulsüz bir kavim olması kıyamet gününe kadar mümkün olmayacaktır. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulleri bulunacaktır. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala bir de dinde kökleşmiş olanlardan, resul sahiplerinden, rasulundan bahsediyor. Bunlar ilmel yakinin sahipleri. Bunlar sadece ilim öğreniyorlar. İrfan öğrenmiyorlar. İrfan öğrenmedikleri için sadece ilim öğrenerek hayatlarını idame ettirdikleri için onların ilimleri onları kurtaracak olan bir seviyeye hiçbir zaman ulaşmaz. Yani fiziğin ötesi onlar için geçerli değildir. Oysa ki Allah ile ilişki kurmak demek fiziğin ötesine geçmek demek. Kişi Rabbi ile hemhal olur. Allah'ın yolunda. Kimdir bu insanlar? İşte Enbiya Suresi'nin 7. ayet kerimesine geçen daimi zikrin sahipleri. Ne diyor onlara Allah-u Teala? Ehli zikir diyor. Zikir ehli, daimi zikrin sahipleri. Burada da Ulu'l-Elbab, madem ki o daimi zikrin sahipleri, gene onlardan bahsediyor Allah-u Teala. Ulu'l-Elbab diyor. Ama yaptıkları işin adını da koyuyor Allah-u Teala. Tezekkür. Ulu'l-Elbab. Buradan çıkarıyoruz ki ehli tezekkürdür. O zaman ehli tezekkür nedir? Allah'a başkalarının kendilerine sordukları sualleri intikal ettiren, Allah'tan aldığı cevabı onlara aktaran bir özelliğin sahibi olan kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece şunu görüyoruz. Her şey en güzel standartta oluşmuş. Öyleyse

İşte bu ayet, Âl-i İmrân suresinin 7. ayeti kerimesi, ilmen yakinle aynen yakinin hududunu çizen ayettir. Burada Allah-u Teala ilmen yakin sahibi olan ilim adamlarından bahsediyor, dil adamlarından bahsediyor. Rasihun diyor adımlarına, isimlerine, adlarına bu insanların. Ama aynı zamanda daimi zikrin sahibi olup ullelbak şerefine, ullelbak olmak şerefine erenler ve söylediğimiz hikmet sahibi olanlar, işte bunlar aynen yakinin sahipleri. Ehli tezekkür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesi gördüğünüz gibi bizlere çok şey söylüyor. Bu arada Ümmül Kitab'ın göğün 7. katında bulunduğunu, altın kapıdan, fetih kapısından geçtikten sonra önce kader hocalarına ulaşacağınızı açıklamak isteriz. Ondan sonraki ikinci alem Ümmül Kitab'tır. Bu arada devrin imamı Ümmül Kitab'ın altındaki çok büyük bir kürsüde ders vermektedir. Etrafında da bütün o çok büyük olan, kareye yakın bir dikdörtgen şeklinde olan kürsünün sağından itibaren her tarafı doludur. 60 kişi ondan devamlı Ümmül Kitab hakkında ilim alırlar. İrfan alırlar. Ümmül Kitab ise yukarılarında boşlukta durmaktadır. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap düşünün. Bir sayfası açık bir kitap. Allah-u Teala bütün kitapları onun içine koymuş. Hangi peygamberine, hangi şeriat kitabını vermişse onun içinde. Ve Ümmü Kitap bütün kitapların annesi. Allah razı olsun. Âl-i İmrân suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dua edildiğini ve nasıl edildiğini söylüyor. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim, Rabbena la tuzi kulübena ba'de iz hedaytena ve heb lena min lezünke rahmeten inneke entel vehhab.

Allah Teala ya dememiz lazım ki Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Ne demek bu kalbin kaydırılması? Biliyorsunuz ki kim mürşidine ulaşırsa, ulaştığı zaman Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazar. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki, onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz, yedediriz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin kalbinin içine imanın yazılması, kalbin iman kelimesiyle muhkem kılınmasını, sağlamlaşmasını ifade ediyor. İman kelimesi kalbi sağlamlaştırıyor. Öyleyse Allah Teala'nın izniyle bir insan düşünelim ki o kişi Allah ile olan ilişkilerinde en güzeli yapmaya çalışsın. Ne yapacak?

0: Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah ona 10 tane ihsanı bulunacak. 10. ihsanı meşhurunu göstermek. Gösterecek, ona ulaşacak. Önünüze çıkıp tövbe ettiği an kalbine iman yanılacak. Öyleyse kişinin kalbine Allah Teala'nın imanı yazması neyi ihata eder? O kişinin kalbini müzeyyen kıldığını, aynı zamanda sağlamlaştırdığını ifade eder. Peki, bütün bu olaylar tahakkuk ettikten sonra ya o kişi irşat makamından şüpheye düşerse ne olur? O kişi fıska düşer. O kişi küfre yeniden döner. Allah ona ne verdiyse hepsini geriye alır. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanlara verdiği her şeyi geriye aldığı bir dizayn söz konusu. Ne yapıyordu? Kalbi mührünü açıyordu. Ne yapıyordu? Kalbin içindeki küfür kelimesini alıp dışarı çıkartıyordu. Ne yapıyordu? Kalbin içine iman kelimesini yazıyordu. Sonra Hücurat 7'de ne söylüyor Allah-u Teala? İman kelimesiyle kalbi müzeyyen kılıyordu, destekliyordu, süslüyordu, kişileri mümin kılıyordu. Sonra ta irşad erdiğine kadar hep Allah yardımcı oluyordu. Ama kişi vuslata muhakkak ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin vuslatına hiç kimse engel olamaz. Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Ama ulaştırma işleminden sonra irşad makamından şüpheye düşen bir insan herhal fıska düşer. Allah-u Teala ona verdiği her şeyi geri alır. Kalbin içindeki iman kelimesini alır, kalbin içine küfür kelimesini tekrar yazar ve kalbin açtığı mühürünü tekrar kapatır, kalbi tekrar mühürler. Ve böyle bir dizaynda kişinin iç dünyasında Allah'a, Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman başlangıçta ne vardı kişinin kalbinde? Küfür kelimesi. Şimdi gene küfür var. Başlangıçta nasıldı kalbi? Mühürlü. Şimdi gene mühürlü. Ruhu mu? Vücudunda Allah Teala'nın katından tekrar vücuda ruh geri gönderilmiş. Başının üzerinde hiçbir şey yok. Gene hiçbir şey yok. Evin imamının ruhu derhal kişinin başının üzerine kalkmış. Böyle bir durumda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler eski haline irca edilir kişi. Tekrar kafir olur. Tekrar talahete düşer. Başın üzerindeki muhafız onu terk eder. Bütün kötü standartlarına tekrar geriye döner. İşte bu kalbin kaydırılmasıdır. Hidayete erdikten sonra kaydırılması, yani kişinin fıska düşmesi hali. Onun için biz insanlar hep Allah-u Teala'ya dua etmeyiz ki Allah hidayete erdikten sonra insanın ayağını kaydırmasın. Ne zamana kadar bu imkan vardır? Kişi daimi zikrin sahibi olduğu noktaya kadar. Daimi zikirden sonra artık bu söz konusu olmaz. Hiç kimsenin ayağı daimi zikirden sonra kaymaz, kaymadığı söz konusu değildir. Burada katından bize rahmet ihsan buyur diyoruz Allah-u Teala'ya. Hiç şüphesiz ki sen Vehhab'sın diyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir evliyanın velayeti iktisabı elde etmesi, kesbetmesi kesbi bir olaydır. Kendi iradi yapısının, kendi gayretinin semeresidir. Ama peygamberler için ne Resullük peygamberlerin Resullüğü, ne onların nebiliği hiçbirisi kendilerine ait değildir. Allah'tan vehbi olarak bunu alırlar. İşte peygamberlerin dışındaki bütün insanlar için, yani veli resul de olsalar, kesbi bir standartta Allah-u Teala'dan alırlar. Bunun bir tek istisnası devrin imamıdır. O da başlangıçta kesbi olduğu halde insanları bir noktadan sonra vehbi olur. Allah-u Teala tasarruf aldığı zaman bu vehbi bir olgudur. Kesbi değildir. Sadece tasarrufa ulaşan kişi için söz konusu olan bir ihsan sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde dikkat etmemiz lazım gelen şey işte bunlar. Allah-u Teala'nın bize vehbi olarak da ihsanda buyurmadığı için Allah'tan talepte herkes bulunabilir. Allah-u Teala dilerse vehbi olarak da, yani insanlar keşfetmeden de dilerse verebilir. Kanunlarını keşfiyet esasına göre kurmuş, hep istisnada olan bir kişi var. Devrin imamı ya Nebi'dir ya da Nebi olmayan Resul'dür ama her zaman Resul'dür mutlaka. Ya da Nebi olmayan Resul'dür, yani Veli Resul'dür. Ama o noktaya ulaşması keşfi değildir, vehbidir. Allah razı olsun. Âl-i İmrân Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inneke camiun nasi li yevmin la raybe fihi. İnnallâhe la yuhliful mi'ad. Rabbimiz, muhakkak ki sen insanları hakkında hiç şüphe olmayan bir günde o gün toplayacaksın. Bir araya getireceksin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Miyat kelimesi Allah-u Teala'nın vaadini ifade ediyor. Allah başka ne diyordu? Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Söz değiştirmek Allah'a ait değildir. O söz verdiği zaman mutlaka yerine getirir. Söz vermesi vaatte bulunması demektir. Bu da aynı şeyi söylüyor. Allah Teala vaadinden hiçbir zaman dönmez. Şartlar ne olursa olsun Allah vaadini mutlaka yerine getirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah-u Teala'nın vaadi. Nedir vaadi? Allah'a ulaşmayı dileyenlere cenneti vaat etmiş. Ne diyor? Kaf suresi 31 ve 32. ayetler. Ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri bayin. Hâzâ mâ tuâzûne hîkülle evâvin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey bu cennettir. Bu nedir? Allah'ın vaadi. Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka cennetine ulaştıracağını vaat etmiş Allah-u Teala. Ve Allah'ın vaadi. Bu vaat değişmiyor. İşte böyle bir dizaynda Allah vaadini mutlaka yerine getirir. Yani cennet yaklaştırıldığına göre Allah Teala diyor ki hadi buyurun sizin üstünüzden olan cennete girin. Kimin içinmiş cennet? Başların üzerinde devrin imamının ruhu bir muhafız olarak bulunan kişiler için hafiz. Bir de ruhlarını sığınağa ulaştırmış olanlar için onlara da evvab diyor. Meaba ulaşıp sığınmış istikametine kullanıyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın vaadi mutlaka yerine gelir. Birçok insanın zamanımızda anlayamadığı şey, bir dilekleme şeklinde ifade edilen, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer ifadesidir. Bu bir vaattir. Allah vaadinden dönmez. İşte burada Âl-i İmrân suresinin 9. ayet-i kerimesinde İnnallâhe la yuhliful mi'ad. Allah vaadinden dönmez diyor. Allah'ın vaadinde hulf olmaz diyor. Allah vaadinde hulf yapmaz. Hilafla Allah'ın alakası yoktur. Öyleyse burada Allah Teala en güzel standartlarda açıklamasını yapıyor. Öyleyse 10. ayet-i kerimeye bakalım. Ne diyor Allah Teala? Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû len tûniye anhum emvâlühüm ve lâ evlâdühüm minallâhi şey'â ve ulâikehüm ve kûdun nâri. Hiç şüphe yok ki, muhakkak ki o kafirler var ya, onlardan ne malları ve ne de evlatları Allah'ın hiçbir şeyini, hiçbir azabını asla engellemez diyor Allah Teala. İşte o kimseler ki ateşin yakıtıdırlar. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde de insanların, kafirlerin cehennemin ateşinin yakıtı olacaklarını söylüyor. Bir başka ayetinde onlar cehenneme odun olacaklardır, cehennemin yakıtını temin edeceklerdir buyuruyor. İşte bu insanlar burada kafir kelimesi var. Artık biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, şeytanın üçkağıtçılığını kesinlikle ortaya çıkardık. İblis diyor ki inanan mümindir, inanmayan kafirdir. Allah Teala öyle söylemiyor. İnanmayan elbette kafirdir. Hiçbir zaman mümin olması mümkün değil. Ama inananların arasında da henüz kalbindeki küfür kelimesi alınmamışsa kişinin, kalbi henüz mühürlüyse, içinde küfür yazıyorsa, o kişi Allah'a inansa da ne yazık ki kalbindeki küfrün sahibi manasına gelen kafir kelimesiyle adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar kafirlerdir, bütün kafirlerin kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde ve Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde de kafir olanların öyle insanlar olduklarını ki onların mürşitlerine ulaşamamış olanlar olduğunu söylüyor. Onların kafirler olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Demek ki insanlar neye sahip olurlarsa olsunlar, ne mala, ne mülke, ne evlada sahip oldukları hiçbir şey, ama hiçbir şey o insanların kurtuluşuna sebebiyet veremez. Allah'ın onların üzerindeki azabını engelleyemez. Âl-i İmrân suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kedebi âli firavne vellezîne min kablihim kezzebû bi âyâtina ve ehâzehumullâhu bi zunûbihim. Vallahi şedîdül ikâb. Allah Teala diyor ki bu kafirlerin durumu için onların durumları Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumuna benzer ki diyor. Ayetlerimizi onlar yalanladılar. O zaman Allah onları günahlarıyla yakaladı. Ahdetti. Sımsıkı tuttu. Allah'ın azabı şiddetlidir diyor Allah-u Teala. Hatırlayacaksınız Allah-u Teala'nın Firavun'a söylediğini. Ölüm sırasında Allah-u Teala kalp gözünü açıyor Firavun'un. Diyor ki şimdi görüşün keskindir. Artık hakikati gördün diyor. Hadi söyle bakalım şimdi durumu diyor. Firavun diyor ki ya Rabbi beni hayata tekrar geri gönder. Sana ne kadar bağlı, ne kadar itaatkar bir kul olduğumu dünya üzerinde ikinci defa yaşadığım zaman sana ispat edeyim. Allah-u Teala diyor ki ölüm sırasındaki bu hakikatler görüldükten sonra kişinin pişmanlığına hiçbir zaman bir çözüm getirmeyiz diyor. Ve diyor ey Firavun seni senden sonraki gelecek binlerce yıl için insanlara ibret kılacağım. Seni bu secde vaziyetinde burada bırakacağım. Aradan binlerce sene geçse bile vücudun hiç bozulmayacak. Seni o gelen insanlar vücudun hiç bozulmadan bu secde vaziyetinde görecekler. Doğrunun ne olduğunu, insanların Allah'a karşı nasıl ibadet etmesi lazım geldiğini o zaman öğrenecekler. İbadet secdeyle oluyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala bütün güzellikleri insanlar için dizayn etmiş. Her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Her söylediği Allah-u Teala'nın ayrı bir hakikati dile getiriyor. Her şey en güzele dönük, en güzele ulaşacak olan hükümlerin sahibi. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinize mutlu olmanın bütün imkanlarını vermiş ve bunun için sizden bir tek dilekte bulunmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yerine getirmeniz değil, dilemeniz emrediliyor. Çünkü yerine siz getirmeyeceksiniz. Allah yerine getirecek. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bir adım atacaksınız Allah'a doğru. O size 10 tane ihsanda bulunacak ve sizin mürşidinize ulaşacak standartların hepsine sahip olacak. Nefs tezkiyesine başlayacak standartları getirecek. Sonra siz ikinci adım atacaksınız. Yani Allah size 10 ayrı cepheden yardımda bulunduktan sonra sizi Allah'ın kendisinden istediği diğer şeyleri yapabilecek olan hüviyete Allah getirdikten sonra ikinci adımı sizden atmanız edecek. Mürşidinize ulaşacaksınız. Önünde tövbe ettiğiniz zaman bu sefer de 10 tane nimet alacaksınız Allah'tan. Ve 3 vücudunuzda hidayete adım atacak. Ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere sırat-ı müstakime ulaşacak. Fizik vücudunuz şeytanı kullanmaktan kurtulmaya başlayacak. Allah'ı kullanmaya başlayacak. Nefsiniz tezkiye olmaya, nefsindeki afetleri yok etmeye başlayacak. 3 ayrı hidayet sizin için gerçekleşecek. Zaten bir insan hidayete erdiği zaman değil, daha hidayete adım attığı an ikinci takvaya ulaşmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda başlangıç takvasının sahibidir. Mürşidine ulaştığı anda ön takvanın sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştığı anda takva sahibidir. Fizik vücudu Allah'a teslim olduğu zaman ekber takvanın, nefsi de Allah'a teslim olduğu zaman azim takvanın sahibi olur. Ve böylece fevz-ül azimin, haz-ül azimin ve ecr-ül azimin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin bu sonsuz hediyelere, Allah'ın bu sonsuz nimetlerine ulaşmanızı, sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Ali İmran Suresinin 11. ayeti kerimesiyle konumuzu tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmet elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Tellezîne en'amte aleyhim gâril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Acemi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta el-müstakîm. Sırâta el-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, Üniversite of Allah'ın öğrencileri, Allah'ın Üniversitesi'nin öğrencileri, sevgili dinleyiciler, izleyenler, hepinize birden sesleniyorum. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha bir aradayız. Ümit ediyoruz ki 4 yılda o Kur'an-ı Kerim tefsiri 8 semestrede üniversite tahsilinin sonunda tamamlanmış olacak. Ve inşallah bilgisayarlarımızın hafızasında hepsi muhafaza edilecek. Ve Kur'an-ı Kerim tefsirinin aslında ne olduğu böylece bütün dünyaya açıklanmış olacak. Sevgili kardeşlerim, tefsir bir şeyin sadece manasını açıklamak değildir. Tefsir o manayı açıklarken Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girebilmektir. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim tefsiri yaptıklarınızı nedenlerin yapabildiği şey sadece Kur'an-ı Kerim'in lafzı hakkında açıklamalarda bulunabilmektir. Ruha iniş, ayetler arasındaki illiyet rabıtasını bilmekle gerçekleşir. Eğer bilmiyorsanız, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna giremezsiniz. Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girebilmek için Allah'tan yardım almak zorundasınız. Daimi zikre ulaşmak zorundasınız. Allah'ın söylediklerini işitme yetkisinin sahibi olmak zorundasınız. Allah'a sormak yetkisinin sahibi olmak zorundasınız. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmak zorunda. Daimi zikrine sahip olmak zorundasınız. Ve ehli tezekkür, ehli hayır, ehli hikmet olmak mecburiyetindesiniz. Bunlar olmadıktan sonra bu dünya üzerinde birçok alimin yaptığı Kur'an-ı Kerim tefsiri yaparsınız ama sadece lafzı ifade edebilirsiniz. Ruha hiçbir zaman giremezsiniz. Ruhun öğretisi Allah'a aittir. O öğretinin sahiplerinden birisi konuşuyor. Bu devirde Allah'ın yetkili kıldığı birisi. Bu Kur'an-ı Kerim tefsiri tamamlandığı zaman bu Kur'an-ı Kerim tefsirinin başka tefsirlerden hangi açılardan ne kadar büyük farklılık taşıdığını o zaman idrak edeceksiniz. Hamdolsun ki artık sözlerimiz suya yazılan yazılar değil. Her söylediğimiz şey bilgisayarların hafızasında muhafaza altına alınıyor. Ümit ediyoruz ki 4 semestrede 4 yılda yani 8 semestrede bu Kur'an-ı Kerim tefsirini tamamlamış olacağız. Şimdilik 3 tane cilt çıkartabildik. Bakara suresi, Âl-i İmrân suresi ve Nisa suresi, Maide suresi basılmakta. Ama 4 yılın sonunda kitap haline getirilemese bile elinizin altında bütün bir Kur'an-ı Kerim'in tefsirini bulacaksınız Allah'ın öğretisiyle. Sevgili kardeşlerim, Âl-i İmrân suresi 146. ayet-i kerimeden başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyin min nebiyyin katele me'a fü rabbiyyune kesir kesirun fema vahenu lima esabehum fi sebilillahi وَمَا دَعُوفُ وَمَسْتَكَانُمْ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ السَّابِرِينَ Allah Teala diyor ki, şu peygamberlerden niceleri var ki, onlarla birlikte birçok Rabbiyyun, ilim irfan sahibi, sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmeyi başarmış insanlar savaştı diyor o peygamberlerle beraber. Allah'ın düşmanlarına karşı savaş yaptılar. Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler, elemler, sıkıntılar, üzüntüler sebebiyle gevşemediler. Zayıflık göstermediler. Boyun da eğmediler. Allah sabredenleri sever. Sevgili kardeşlerim, bu tarifte sabredenler de var. Aslında sabrın sahibi olmak son makamı ifade ediyor. Salah makamını. Allah Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde diyor ki اَجَعَلْنَا مِنْهِمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُمْ Pekânû bi ayâtinâ yûkinûn. Biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamları kıldık onları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkül yakinin sahibi oldukları için ve sabrın sahibi oldukları için. Burada ise Allah Teala sabirin, sabredenleri sever diyor. Yuhibbus sabirin, sabredenleri sever. Öyleyse sabrın sahibi olmak başka şey, sabredenlerden olmak başka şey. İlk ifadede bir iki muhteva daha ötedeymiş gibi gösteriyor durumu. Yani Allah-u Teala'nın Rabbiyyün dediği bu insanların sanki mürşit makamındaymış gibi bir görüntüsü düşünülebilir. Ama iki ayet sonra göreceğiz ki bunlar nefslerini Allah-u Teala'ya henüz teslim edememiş olan, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş Allah Teala'nın kulları, onları Allah Teala muhsinler diyor. Muhsin kademesinde biliyorsunuz ki fizik vücut Allah'a teslim edilmiştir. Neyseniz Allah'a teslim edilmemiştir. Ve basamaklardan kişi 25. basamaktadır. 26. basamakta daimi zikrin sahibi olacaktır. 27. basamakta nefsini de tamamen Allah'a teslim etmiş olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala Rabbiyyun adını verdiği fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olan insanlardan bahsediyor. Tabiatıyla bu az şey değil. Nefsin kalbindeki afetlerin %90'dan daha fazlasının temizlendiği bir noktadan bahsediyor. Yani kişi Allah'ın evliyası olmuş, fena fillah makamına gelmiş, arkadan beka makamına gelmiş, Allah-u Teala'na taat ihsan etmiş, arkadan bu kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış, daha sonra da 4. makamda velayetin evliyalığın 4. makamında fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş. Yani o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyor. Öyleyse velayetin 4. makamında bulunan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala Rabbiyyum diye. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ama aslında nefslerini teslim edenler gibi davranıyorlar. Çünkü nefslerin afetlerin, nefslerinin kalbinde hala %9 afet olmasına rağmen bu insanlar o afetleri hiç dikkate almıyorlar. Ruhlarının hasletlerine göre davranıyorlar bütün davranışlarında. Allah razı olsun. Ayet 147 Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kâne kavlehum illa en kâlu rabbena firli fir lena zunubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kafirin. Allah Teala diyor ki onların sözleri, yani bu Rabbiyyun'un sözleri, Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizdeki ifratımızı, taşkın davranışlarımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit tut. Ayaklarımızı kaydırma. Ve kafirler kavmine karşı bize yardım et. Demekten başka bir şey değil diyor Allah-u Teala. Bu Rabbiyyun denilen insanlar Allah-u Teala'ya bunu söylüyorlarmış. Bizi kafirler kavmine karşı başarılı kıl. Ayaklarımızı sabit tut. Yani onları yenmemizi temin et. Bu istikamette bize yardım et. Taşkınlıklarımızı da haddi aşmalarımızı bağışla. Allah razı olsun. Ali İmran Suresi 148. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'ata himullahi sevabet dünya ve husne sevabil ahireti. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah Teala buyuruyor ki Allah onlara hem dünya sevabını hem de en güzel olan ahiret sevabını verdi. Allah muhsinleri sever. İşte sevgili kardeşlerim, Rabbinin gerçek hüviyeti burada açıklanıyor. Muhsinlerden onlar. Kimdir muhsin? Nisa suresi 125. ayet-i kerimesi kimdir muhsin sualinin cevabını ulaştırıyor bizlere. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinu. Onlar ki veçlerini, şu fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Dinde onlardan daha sen kim vardır diyor Allah Teala. Dinde ahsen, nefslerinin temizliğinde ahsen değil, nefslerin temizliğinde sadece muhsin. Çünkü hala nefslerinde muhsin olmanın son kademesi, son noktasında olsalar bile %9 karanlıklar var. Tam daimi zikre ulaşmamışlar. Zikirleri daimi zikir değil ama fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutları Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada Allah-u Teala'nın ifadesi açık, hem dünya sevabı hem de ahiret sevabı bunlar tarafından kazanılmış durumda. Bunlar muhsinler. Fizik vücutlarını Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Allah'a teslim etmiş olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kim bizden dünya malını istersen biz ona ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim bizden hem dünyada hasene hem de ahirette hasene isterse ona da ondan veririz. İşte burada Allah-u Teala o ayetin nezaresini yapıyor. Hem dünya sevabı hem de ahiret sevabı verdiğini söylüyor. İki ayeti karşılaştırırsak diğerinde iki tür insandan bahsediliyor. Ya Rabbi bize dünyada ver, dünya malını ver diyenler. Bunlar ister haram olsun, ister helal olsun bize para ver, biz o parayı kazanmak istiyoruz. Dilediğimiz gibi de harcamak istiyoruz diyenler. Ve haram para kazanmak onlar için normal bir olay. Ve o parayı da Allah'ın yasak ettiği yerlerde harcamak gene normal bir olay. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi cehennem olur. Onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki bu insanların ötesinde olanlar, onlar da Allah-u Teala'dan hem dünyada hasene istiyorlar hem ahirette. Allah Teala onlara para da veriyor. O insanların temel muradı ya Rabbi bize de para ver. Ve bizi kontrol et, imtihan et. Bakalım senin verdiğin parayı senin emrettiğin yerlere mi sarf edeceğiz? Yoksa kör nefsimizin istikametinde mi kullanacağız? işte Allah'tan parayı nasıl kullanacaklarını soran bu insanlar, Allah'ın emrettiği biçimde bu parayı kullanan bu insanlar, onlar için hem ahirette hasene var, hem de dünyada hasene. Parayı kazanırken helal para kazandıkları için hasene ile beraber kazanıyorlar hasene. Biliyorsunuz ki pozitif derecelerdir. Allah Teala insanların kazançlarını ve kayıplarını ifade ederken hasenat ve seyyiat kullanıyor. İşte Furkan Suresi 70. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki kim tabi olursa, mürşidin dediği şeker tövbelerde tabi olursa, onlar hariç, onların gidecekleri yer cehennem değildir. Onlar mümin olmuşlardır ve nefsi ıslah edici amellere, yani amelü salihata ıslah edici amellere başlamışlardır. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. İşte burada da Allah Teala hem dünya sevabı hem de ahiret sevabı diyor. Yani dünyada da hasene bunlar için, ahirette de hasene. Pozitif değer kazanmalar. İşte o hasenelerin sahiplerinin başlangıç adı muhsinler, daha sonra ulul-elbab, daha sonra muhlis, daha sonra salih. Dört kademe oluşturuyor. Muhsinler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, muhlisler, nefslerini de Allah'a teslim edenler, sonra salihler, tövbe-i nasuha davet edilip nefsin tesliminin ötesine geçenler. En sonunda ise bir hakkın takva, hak takvanın sahibi olmak, hakkul yakinin sahibi olmak var. Selam makamının sonu, peygamberle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolanlar. Allah razı olsun. Ayet 149, Âl-i İmrân Suresi, ayet 149. Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, in tuti'ullezine keferu, yeruddüküm ala akabikum fe tenkalibu hasireyi. Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey amin olanlar, in tutuullezine keferu, eğer itaat ederseniz o kafirlere, yeridüküm ala akabüküm, sizi topuklarınız üzerinde çevirirler.

O zaman bu dönüşünüz sizi hüsrana düşürür, diyor Allah-u Teala. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun sözünü anlayarak Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak yaklaşmışsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları andan itibaren mümin olan bu insanlar, eğer kafirlerin sözlerine inanırlarsa Allah Teala kefir oluyor kafirlere. Biliyorsunuz sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları andan itibaren kalplerini bir gün Allah Teala açtı. Kalplerinin içindeki küfür kelimesini dışarı aldı. Kalplerinin içine imanı yazdı. Tabi olmayanlar için bu geçerli değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyip de tabi olanlar için gene geçerli değil. Çünkü onların da tabiyeti tabi olmamış hükmünde. Onun için Allah Teala Hücurat 14'te diyor ki: Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki hayır, siz mümin olmadınız. Belki İslam dizaynının içine girdik diyebilirsiniz. Allah'a teslim olmak konusunda ilk adımı attık diyebilirsiniz. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah Teala kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı çıkarıp kalbinizin içine imanı yazıp imanı kalbinizin içine sokmadı. Kalbinizin içine iman girmedi. Öyleyse iman kelimesi bir insanın kalbine yazılmadıkça o kişinin kalbinde sadece küfür kelimesi vardır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayanlar o devirde kendi peygamberlerinden gelen kitap sahipleri için kendi peygamberlerinden gelen kola tabi olmadıkça hep kafir hüviyetinde kalmak mecburiyetindelerdi. Ama şu ana kadar yaptığımız tefsirlerde birçok ayette gördük ki onların arasında da kendi peygamberlerinden gelen kollara tabi olanlar, sahabe gibi kalplerine iman yazılanlar, onlar gibi sabahlara kadar zikredenler ve namaz kılanlar var. Onlar bu kafirlerin içinde değil. Ne yazık ki büyük grup, çok büyük bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların dışındakilerin çok büyük bir kısmı ne yazık ki kafir hüviyetinde dinlerini unutmuşlar. Kainattaki tek din olan İslam'ı, peygamberlerinin de İslam'dı. Allah'a teslim olmuşlardı bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar. Onu unutmuşlar. Unutmuşlar ve kalplerin içinde başlangıçtan itibaren, doğumlarından itibaren küfür kelimesi var ve devam ediyor. Öyleyse sahabeye diyor ki Allah-u Teala sakın diyor siz peygamberinize itaat edip tabi olduktan sonra, mümin olduktan sonra sizi topuklarınız üzerinde onlara uyarsınız, onlara itaat edersiniz, sizi topuklarınız üzerinde kendilerine döndürürler, küfre geri döndürürler. O zaman bu dönüşün sizi hüsrana düşürür. Hüsran, bir kişinin cehenneme gitmesi hali. Hüsran, o kişinin günahlarının sevabından fazla olması hali. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa kıyamet günü, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalmak üzere. İşte hüsranı ve bunun neticesinin cehennem olduğunu Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi açıklıyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından çoksa onlar cehenneme girerler.
orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. İki özellik hüsranda olanın iki özelliği. Bir, günahları sevaplarından fazla. İki, bu sebeple gidecekleri yer cehennem. Ve tabii mümin olduktan sonra, kalbine iman yazıldıktan sonra bir insan tekrar küfre dönerse, küfre döndüğü andan itibaren gideceği yer yeniden cehennem. Her şey eski tas, eski hamam olur. Kişi fıska düşmüştür. Allah'ın yolundan sapmıştır. Ruhu Allah'a ulaşmasına rağmen ulaştıktan sonra irşat makamından şüpheye düşmüştür. Bu onu mutlak olarak eski haline geri döndürür. Allah Teala o kişi mürşinden şüphe ettiği anda kalbine devamlı bakın Allah Teala o kalpte bu talebi, bu olayı görür, işitir ve bilir. Aynı anda kişinin kalbinin içindeki iman kelimesini alır, kalbin içine tekrar küfür kelimesini yazar ve kalbin bu muhtevası içinde ruhu o kişiye tekrar geri gönderir. Kişinin başının üzerindeki devrin imamının ruhunu oradan alır. Her şey eski haline döner ve kalbi tekrar mühürler. Eskisi gibi tıpkı kalp mühürlüdür. Kalbin içinde küfür kelimesi yazmaktadır. Ve kişi mümin olduktan sonra tekrar küfre düşmüştür. Yani Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre fısk hüviyetine girmiştir. Fasıklardan olmuştur. Allah razı olsun.

Bakara suresi 150. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahü mevlaküm ve hüve hayrün nasirin. Doğrusu sizin Mevlanız, Allah'ınız, dostunuz, koruyucunuz, sahibiniz Allah'tır. Ve o hayrın nasirindir. Nazara kökünden gelen yardım burada dizayn edilmiş. Hayrın nasirin, yardım edenlerin hayırlısı. Şeytan insana şerde yardım eder. Allah insana hayırda yardım eder. Ne zaman bir olay size derecat kaybettirirse şer işlemişsinizdir. Ne zaman bir olay size derecat kazandırırsa hayır işlemişsinizdir. Böylece hayrı ve şerri Allah-u Teala'nın ayırdığını göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayır ve şer, derecat kazanmak, bütün derecat kazandıran işlemler hayrı, bütün derecat kaybettiren işlemler şerri ifade eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hayrın nasirin, yardım edenlerin hayırda yardım edenidir, en hayırlısıdır. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz derecat kazanırsınız, hayra ulaşırsınız. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemekten sarfınızdan ederseniz gene derecat kazanırsınız, gene hayra ulaşırsınız. Öyleyse Allah Teala size yardım etmiştir. Nerede? Hayırda. Allah'ın bütün yardımları hayırda yardımdır. Eğer Allah'tan yardım alabiliyorsanız bilin ki bütün yardımlar hayırda yardımdır. Ama bu yardımı alamıyorsanız o zaman şeytan sizinle beraberdir. Devamlı sizi tuzağına düşürüp devamlı derecat kaybettirir. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle. Allah hayrün nasirindir. Hayırda yardım edendir. Allah razı olsun. Ayet 151 Ali İmran Suresi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Senun ki fi kulu lillezi ne kefe rul rübe dima eşre ku billahi ma lem yunezzil fihi sultan.

hakkında hiç delil, belge, ispat vasıtası, sultan indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmaları sebebiyle o kafirlerin kalplerine korku salacağız diyor Allah-u Teala. Onların sığınağı, gideceği yer ateştir, cehennemdir. Zalimlerin kalacağı yer ne kötüdür diyor Allah-u Teala. Şimdi Allah Teala Hazreti İsa hakkında o Cebrail Aleyhisselam sebebiyle dünyaya gelmiş olan bir çocuk. Babası yok. Hazreti Meryem diyor ki bana hiçbir erkek temas etmediği halde ben nasıl anne olurum? Cebrail Aleyhisselam diyor ki oldum bile diyor. Allah-u Teala'nın dilemesi yeterli. Hazreti Meryem bir evlat sahibi oluyor. Hazreti İsa babasız olduğu için ve orijini manevi olduğu için onu Allah'ın oğlu diye lanse ediyorlar. İşte burada Allah Teala hiçbir sultan, hiçbir delil, hiçbir belge indirmediği halde onun ilah gibi kabul edilmesi konusunda onu bir nevi ilah kabul ediyorlar. Allah'ın oğlu diyorlar. O da üç Allah'tan biridir diyorlar. İşte Allah Teala bu sebeple onların kalplerine korku salacağız diyor. Bunlar kim? Bunlar kitap sahiplerinin büyük kısmı dinlerini unutanlar. Yahudiler içinde Hazreti İdris'i Allah'ın oğlu zannetmeleri diye bir şeyler söylenir her zaman. O böylece iki tarafta Allah'a ortak koşuyorlar. Yetmez. Hristiyanlar arasında Ruhul Kudüs'ünde o kutsal ruhunda Allah olduğu iddia ediliyor. Ve burada üç ayrı dizayn söz konusu. İddia edilir ki Yahudiler Hazreti İdris'in Allah olduğunu iddia etmektedir. Aslında buna dair biz Kur'an-ı Kerim'de bir işaret görmedik. Ama var olmalı ki bunlar söyleniyor. Hristiyanlar içinde Hazreti İsa'nın ve Mukaddes Ruhun, Kudüs'ün ki İslam'ın büyük kısmı Ruhul Kudüs'ün Cebrail Aleyhisselam olduğunu düşünür. Cebrail Aleyhisselam sadece bir melektir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca Allah tektir, Allah'tan başka ilah yoktur demekte ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de demekte ki benim ümmetimin gelecekte de açık şirke düşmesi mümkün değildir. Onlar tek Allah konusunda hemfikirdirler, değişmez bu diyor. Onların sığınağı ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ortak koşanların. Allah razı olsun. Ayet 152 Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad sadaka kümullahü va'dehu is tehus nehum bi iznihi hatta

إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Allah Teala buyuruyor ki, andolsun ki, yemin olsun ki, Allah vaadine sadık kaldı. Allah Teala diyor ki, Allah'ın katında hulf yoktur. Söz değiştirilmez. Allah vaad eder, mutlaka vaadini yerine getirir. Kainatta hiçbir kuvvet Allah'ın vaadini yerine getirmesine mani olamaz. Şeytan da vaat eder, hiçbir zaman yerine getirmez ve yerine getirmemesi de umurunda bile değildir. Allah Teala cehennemden bir kesit veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, şeytan insanlara dedi ki, Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. Allah vaadini yerine getirdi. O Allah. Mutlaka vaadini yerine getirir. Ama ben şeytanım. Vaadimi yerine getirmedim. Bana niçin kızıyorsunuz? Ben sizi zorla mı küfre ettim? Size teklifte bulundum. Siz de kabul ettiniz. Bana kızmayın. Kendi nefslerinize kızın diyor İblis. Ne yapmış? Vaatte bulunmuş insanlara. Ama yerine getirmemiş. Getirmek mecburiyetinde de görmüyor kendisini. Zaten cehenneme gidecek kesin. Hiçbir şekilde kurtuluşu mümkün değil. O zaman alabildiğine kötülük yaparak gitmek istiyor cehenneme. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala vaadine her zaman sadık kalmıştır. O zaman ki onun izniyle, Allah'ın izniyle siz düşmanlarınızı öldürüyordunuz. Onlara galiptiniz. Allah size sevdiğiniz şeyi, yani galibiyeti gösterdikten sonraya kadar, o noktaya kadar Allah vaadine sadık kaldı. O zaman, yani galibiyetten sonra malların dağıtılması söz konusuyken siz yıldınız. Korktunuz ve emirde nizaya düştünüz. Emrin yerine getirilmesinde aranızda anlaşmazlıklar çıktı ve isyan ettiniz. Diyor Allah-u Teala, sizden kiminiz dünyayı, kiminiz ahireti istiyordu. Sonra sizi imtihan etmek için Allah sizi onlardan geri çevirdi, yani sizi mağlup etti. Ve andolsun ki sizi affetti. Buna rağmen sizi mağlup ettikten sonra Allah sizi affetti. Ve Allah müminler üzerine fazl sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sahabenin bu mağlubiyete rağmen mümin olmalarında bir problemleri olmadığını, kalplerinde hala imanın yazdığını ve ayrıca fazlın sahibi olduğunu da ifade ediyor ki, bu imanın sahibi olmasının da bir işaretidir, garantisidir.
Çünkü ancak kişi nefsinin kalbinde iman kelimesi varsa, yani müminse, Allah onun kalbine gönderdiği fazlı kalbinde tespit eder. Allah onun kalbine gönderdiği fazlı kalbinin içinde biriktirir. Ve onlara karşı Allah-u Teala fazla sahibidir. Yoksa ne zaman bir insan Allah'ı zikrederse Allah ona da rahmet ve fazl gönderir. Ama kişinin göğsünden kalbine daha yol açılmamıştır. Onun için göğsüne kadar gelen fazıl oradan geriye döner. Bu insanlar için Allah'ın fazıl sahibi olması söz konusu değildir. Çünkü fazıl o insanda hiçbir etki vücuda getirmiyor. Ama ne zaman ki mürşidinize ulaştınız, kalbinizin mührünü Allah Teala açtı, küfür kelimesini attı, kalbinizin içine imanı yazdı. O zaman zikir yaptığınızda Allah'tan gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat kalbinizden içeri girer. İman kelimesinin çekim gücüne kapılan fazıllar nefsinizin kalbindeki karanlıkların yerini, afetlerin yerini almaya başlar. İşte Allah Teala burada müminlerin üzerine fazıl sahibi olur. Sadece müminlerin üzerine. Ali İmran suresinin 152. ayet-i kerimesi bu açıdan son derece önemli bir ayet-i kerime. Allah Teala sadece müminlerin üzerine fazıl sahibidir. Gönderdiği fazıl, Allah'ın gönderdiği fazıl sadece müminlerde netice verir. Sadece müminlerin kalbindeki iman kelimesi sebebiyle fazıllar nefsin kalbinde yer tutarlar, nefsin kalbini işgal etmeye başlarlar. İşte bu Allah'ın müminler üzerinde fazıl sahibi olduğunu gösterir. Sadece müminlerin üzerinde. Öyleyse başka insanlara da fazıllaşır. O kişinin göğsünden kalbine yol açılmadığı için fazıllar tekrar Allah'ın katına geri döner. Kişinin kalbinde hiçbir değişiklik yapmaz. Yol açılmış ama daha kişi mürşidine ulaşamamışsa durum gene aynıdır. Henüz kişi kalbine iman yazılmadığı için mümin olmamıştır. Fazıl gelmektedir. Göğsünden kalbine de ulaşmaktadır. Ama o kişiye bu fazıl hiçbir tesir icra etmemektedir. Sadece rahmet kalbinin içine sızmaktadır. Ama Allah henüz fazıl sahibi olmamıştır. Neden %2 fazıl değil de rahmet? Bu ayet-i kerime onu da ifade ediyor. Sadece müminlerin üzerine fazıl sahibi Allah Teala. Bir insanın kalbinin mührü açılmadıkça Allah Teala o kişinin kalbine fazlı ulaştırmıyor. Fazl o kişinin kalbine girip kalpte yer tutamıyor. Peki huşuda kazandığımız %2 nur, onlar fazıl değil, onlar rahmet. Neden rahmet? Çünkü Allah Teala o kişinin kalbine henüz iman yazılmadığı için, o kişi üzerinde, o kişi mümin olmadığı için fazıl sahibi değildir. Allah razı olsun. 153. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Tusidune ve la telvune ala ehadin ve Resulü yed'ukum fi uhrakum fe esabekum gammen bi gammin. Likey la tahzenu ala ma fateküm ve la ma esabekum vallahu habirun bima ta'melun. Hani siz kaçıyordunuz, uzaklaşıyordunuz ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Allah'ın Resulü ise sizi arkanızdan geriye çağırıp duruyordu. Bu davete uymadığınız için karşılığında Allah da size gam üstüne gam verdi. Üzüntü üstüne üzüntü verdi ki elinizden giden zafere, aynı zamanda tabii ganimet de gitmiş ellerinden, ne de size isabet eden şeye, musibete üzülmeyesiniz. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır, habirdir diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler, dinleyenler, burada Allah Teala Uhud Savaşı'na işaret ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam etrafındaki bütün nöbetçilere diyor ki,
Şartlar ne olursa olsun, zaferi kazansak da, kaybetsek de, hiçbir şekilde beni terk etmeyeceksiniz. Hangi şartın içinde olursanız olun, etrafımda kalacaksınız. Neler olacağını Peygamber Efendimiz Aleyhisselam biliyor ve sıkı sıkı tembih ediyor. Ve Uhud Savaşı'nda kafirler bozuluyor. Dağılıyorlar, kaçıyorlar ve onların bıraktıkları ganimetleri, paylaşma hırsı sadece diğer sahabeyi değil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafındaki muhafızları da ganimetin paylaşımına koşturuyor. Nasıl olsa zaferi kazanmışız, ganimetleri paylaşacağız. Artık Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın korunmasına ne gerek var düşüncesinin sahibi olan muhafızlar koşuyorlar ganimeti paylaşmak için. Bunu gören düşman saflarında olan o zaman Halid bin Velid ve arkadaşları tepenin diğer tarafından dolaşarak ters taraftan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın üzerine çullanıyorlar. Onu koruyacak olan nöbetçiler, silahlılar hep kaçmışlar, kaçmamışlar. Ganimetin dağıtılmasında hisse kapmaya koşmuşlar. Peygamber Efendimiz çevresinde bulunan aşçılar, aşçı yamakları ve birçok konularda vazifeli olan hanımlar ellerindeki tencerelerle, tavalarla düşmanın üzerine hücum ediyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir ok yarası alıyor. İki dişi kırılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu olay bir ibrettir İslam için. Allah Teala burada ondan bahsediyor. Uhud Savaşı'nın bu sıkıntılı sonucu. Bir tek sebep var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın emrine rağmen, beni terk etmeyeceksiniz emrine rağmen, nöbetçilerin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı terk etmeleri. Öyleyse Allah-u Teala'nın izniyle bu terk müjdesine dikkatle bakın. Orada büyük bir sıkıntı oluşuyor. Bakara suresi 153. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Sümme enzele aleyküm min badil gammi emaneten nüasen yaşa taifeten minküm. Ve taifetün kat ehemmetüm enfüsühüm yezunnune billahi gayrel hakka zannel cahiliye. يَكُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ يُفُونَ فِي اَنْفِسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَكُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٍ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكِمْ تَبَرَ الَّذ۪ينَ كُتُبَ عَلَيْهِمُ الْكَتْلُ اِلٰى مَدَاجِ اِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا ف۪ي سُدُورُكُمْ وَلِيُمَحْهِسَ مَا ف۪ي قُلُوبُكُمْ وَاللّٰهِ عَل۪يمٍ بِذَاتِ سُدُورُ. Sonra bu gamın, bu üzüntü ve kederin ardından üzerinize emniyet ve hafif bir uyku indirdi diyor Allah-u Teala. Allah'ın sekinet indirmesi olayı bu. Sevgili kardeşlerim, bu sizden bir kısmınızı kendinden geçercesine sarıp kaplıyordu. Bir kısım münafıklar ise, ki onlar andolsun ki kendi canlarının kaygısına düşmüşlerdi, Allah'a karşı cahiliyet devri zanlı gibi haksız bir zanda bulunuyorlardı. Bu işten bize bir şey var mı ki, bir söz hakkımız var mı ki diyorlardı. De ki, hiç şüphesiz işlerin hepsi Allah'ındır. Onlar işlerinden sana açamadıkları bir şeyi gizliyorlar. Bu işten elimizde bir şey olsaydı, biz söz hakkı sahibi olsaydık, biz burada öldürülmezdik diyorlar. İçlerinde, iç dünyalarında. Habibim de ki,
evinizin içinde de olsaydınız, üzerlerine ölüm takdiri edilmiş bulunan o kimseler, evlerinden çıkarak mutlaka yatırılacakları, öldürülecekleri yerlerine giderlerdi. Bu Allah'ın göğüslerinizin içindeki şeyi denemek ve kalplerinizdekini de temizlemek içindir. Açığa çıkarıp şüphe ve vesveselerden temizlemek içindir. Zaten Allah sinelerde olanı bilendir, alimdir diyor Allah Teala. Öyleyse bu ayet ölüm açısından son derece önemli bir ayet. Yani savaşta ölmezdik. Eğer biz bu savaşa gelmeseydik, bizim elimizde bir şey olsaydı, burada ölmezdik, ölen kardeşlerimiz burada ölmüş olmayacaklardı diye düşünenlere Allah-u Teala cevap veriyor. Hayır diyor, öyle değil. Evinizden oraya götürülecektiniz, oraya yatırılacaktınız ve orada ölecektiniz. Aynı anda ölecektiniz diyor. Aynı yerde ve aynı anda ama ölecektiniz. Öyleyse burada son derece açık bir hükümle karşı karşıyayız. Ölüm olayı. Allah'ın tayin edilmiş bir zaman parçasını ifade eder. Ve Allah-u Teala burada ölümü ifade ediyor. Ölüm bütün insanlar için vadesi Allah-u Teala tarafından kararlaştırılmış bir husustur. O an geldiği zaman ne bir dakika ileri ne bir dakika geri o kişi mutlaka ölür. İşte ölmekten ve öldürülmekten korkanlara Allah-u Teala burada sesleniyor. Boşuna diyor, uğraşınız, dinleşmeniz hepsi boşuna diyor. Eğer üzerinizde ölüm yazıldıysa mutlaka o an öleceksiniz. Şimdi bir takım insanları öldürmeye çalışırlar. Diyelim ki başardılar, öldürdüler. Kendilerinin öldürdüğünü onlar düşüne dursunlar. Ama ölen kişi şunu bilmeli. Eğer o kendisini öldürenler veya öldüren bunu başaramasaydı, aynı anda başka bir sebeple ama gene aynı yerde ve aynı anda o kişi gene ölecekti. Öyleyse o öldürenler sadece bir sebep. Vakit dolmuş, vade tamamlanmış, kişi mutlaka ölecek. Hangi sebepten olursa olsun orada ölecek ve o dakikada ölecek. Hal buysa o zaman insanlar tarafından öldürülmekten korkmanın alemi var mı? Her halükarda ölüm mutlaka gelip bizi bir gün bulacak. Vademiz hangi gün nerede doluyorsa orada ve aynı anda mutlaka hangi sebepten olursa olsun öleceğiz. Ayet bu açıdan son derece önemli. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada Allah'ın Üniversitesi'nin bir yeni dersi sona eriyor. İki tane nokta dikkatle zihinlerinizde kalmalı. Birisi, ölümün Allah'ın tayin ettiği zaman ve mekanda mutlaka o an gerçekleşmesi hali. İkincisi de bir evvelki ayetteki Allah'ın 152'deki sözü, Allah müminler üzerine fazıl sahibidir ifadesi. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Rabbil âlemin errahmanirrahim. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı lezzine en'amte aleyhim. Gayr-ül mağdûbi aleyhim ve'n-dâllîn.

0: Allah razı olsun.
1: Ümitinizi inşallah muhterem efendimiz mübarek ederinizden inşallah sonsuz ümit ediyoruz. Evet muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler.
0: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezzelillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve middin. İhyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir araya getirdi. Allah'ın sonsuz nimetiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, size Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. Size teslimden bahsetmek üzere buradayız. Size Kur'an'dan, tasavvuftan bahsetmek üzere buradayız. Öyleyse bu kavramların birbirine karıştırıldığı zavallı bir dünyada yaşıyoruz. Alim diye geçinen birçok insan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki asılları hiç bilmedikleri halde din adına ahkam kesmekle meşguller. Bunlardan kendisine araştırmacı yazar diyen birisi bir gazetede bir şeyler yazıyor. O yazdığı bir şeylerden bir zavallılıktan bahsetmek istiyorum size sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tatbikatın ta içindeyiz. Ve tasavvuf nedir? İslam nedir? Bunlardan hiç haberdar olmayan insanlar, bakınız ne cevherler yumurtluyor. Diyor ki bu sayın ve de muhterem araştırmacı yazar. Ülkemizde 1400 seneden beri tarikat ve tasavvuf geleneğinin hakim olduğunu söylüyor evvela. Gerçekten Osmanlı devrini dikkate aldığımız zaman bir büyük hakikatle karşılaşırız. Osmanlı tasavvufu yaşadı. Zaten tasavvufun bir başka adına tarikat diyor küçük insan. Aslında birbirinden farklılıkları var. Fakat yakın iki kavram diye rahatlıkla kabul edilebilir. Bildiğiniz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tarikat yollar demek. Allah'a ulaştıran bir yol dört parçadan oluşuyor. İki tanesi bir tarikı müstakim, bir de Allah'ın tarikı sırat-ı müstakimi. Ya da üç sebil, bir tarikı müstakim. Ya da iki tane dikey yol, iki tane yatay yol. Hepsi aynı şeyi ifade eden sırat-ı müstakim adı verilen bir bütünü. Sizi ruhen sizden alan bir yol Allah'a kadar ulaşır. İlk kitabı Allah'a ulaşmayı dileyen biriyseniz ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ilk kitap hangi mürşidin elini öptüyseniz onun dergahıdır. İkinci etap devrin imamının dergahıdır. Buraya kadar yolun adı sebildir. Devrin imamının dergahının bir altın kapısı tarik-i müstakime açılır. Yedi tane gök katı buradan ayrılmak suretiyle birer birer aşılır. Yedinci gök katına bir başka altın kapıdan girilir. Dikkat edin. Devrin imamının dergahından dışarı çıkılarak sırat-ı müstakime ulaşılır. Fakat yedinci kattaki kader hücrelerine giriş bu yoldan ayrıldıktan sonra ilk kapıdan içeriye girmek şeklindedir. Yani zemin katta halifenin, devrin imamının dergahından dışarı çıkılarak sırat-ı müstakime ulaşılır. Ama yedinci katta içeri girilerek sırat-ı müstakimden ayrılırmış. İki katta da, birinci kat, zemin katta da, yedinci katta da altın kapı iki tane. İkisi de birbirinin aynıdır. Birinci katta bir altın kapı ya da zemin katı demek daha doğru. Yedinci katın girişinde bir daha altın kapı. Bu iki altın kapı birbirinin tamamen aynı. Sevgili kardeşlerim, bu yılın adı Tarık-ı Müstakim. Altın kapıyla başlayan, altın kapıyla biten. Levh-i Mahfuz'a açılan bir altın kapı. Fethi tamamlamanıza imkan veren bir altın kapı. Sonra yedi tane yedinci katın alemi. İkinci yatay yol. Sidretül Münteha'ya ulaştığınız zaman oradan Allah'a ulaşan ikinci dikey yol. Tarık-ı Müstakim'le son sebil, dikey. Birinci sebille üçüncü sebil, yatay iki tane yol. Öyleyse bu yollar sırat-ı müstakimi oluşturur bir bütün olarak. Öyleyse Osmanlı devrinde tasavvuf gerçekten Osmanlı'ya hakimdi. Ve Osmanlı'nın cihan hakimiyeti tasavvuf sayesinde mümkün olmuştur. Eğer bugün Türkiye adı sanı bilinmez bir ülkeyse, dünya üzerinde şu kadarcık itibarımız yoksa, bunun arkasında Allah'ın yolundan, tasavvuftan ayrılmış olduğumuz gerçeği yatar. Bu Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan bilinçsiz kafalar şunu öğrenmelidirler. Vaktiyle sizin atalarınız ilahi kelimetullah için yaşıyorlardı. Vaktiyle sizin atalarınız dünyanın hakimiydiler. Cihan hakimiydiler. Osmanlı dediğiniz zaman orada durun ve bir düşünün bakalım. Osmanlı'nın cihan hakimiyeti hangi standartlar içinde gerçekleşmiştir? Osmanlı bir tasavvuf ülkesiydi. Dikkat edin sözüme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden sonra aynı İslam'ı yaşayan bir ikinci ülke Osmanlı İmparatorluğu'dur. Bir imparatorluktan bahsediyorum. Tam bu tasavvufun ne olduğundan haberdar olmayan zavallı kardeşimizin teşhis ettiği gibi 1400 seneden beri tasavvuf vardır. Adına tasavvuf dediğimiz standartlar içinde bu atla. Ondan evvel yok muydu? Her peygamber devrinde tasavvuf yaşanmıştır. İlk peygamber ve ilk Adem, ilk peygamber olan ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'la birlikte tasavvuf başlamıştır. Siz İslam'ın sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylendiğini zannediyorsunuz. İslam bütün peygamberlere Allah'ın temel emriydi. Tek emriydi. Başka bir emir hiç varmamıştır. Allah Teala bunun için Kur'an-ı Kerim'de inne dine indallahil İslam diyor. Allah'a teslimden başka bir din hiç olmamıştır diyor. Onun için Allah Teala hangi peygamberden bahsetse onun mutlaka Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Hangi peygamberden bahsederse ona bağlı olanların hepsinin Allah'a teslim olmak şerefine erdiğini yazıyor. Ruhlarıyla, fizik vücutlarıyla, nefsleriyle. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Son peygambere, son indirilen kitap Kur'an-ı Kerim 1400 yıl olarak Ve şu İslam'dan haberdar olmayan bu zavallı araştırmacı yazar, tasavvuf atölyelerinden bir gerçeğin ne olduğunun T harfinden bile habersiz. Ama bütün bir dizaynı içerisinde bir doğruyu yakalamış. 1400 seneden beri, Kur'an'dan bu tarafa 1400 seneden beri yaşanan bir unsur bu. Ne zaman başlamış? 1400 sene evvel. Bu tarzdaki insanlar genellikle teşhislerini hep yanlış yaparlar. Ama ilk defa bir doğru teşhisler hastalığı 1400 seneden beri diyor. Arkadaşları mutlaka anlamışlardır. Efendim tasavvuf 9. asırda başlamışmış. Bilmem kaçıncı asra kadar devam etmişmiş, ondan sonra yok olmuşmuş. Ondan evvel tasavvuf diye bir şey hiç yokmuşmuş. Bu mışmışları, mişmişleri o sizlerin yazdığı makalelerin, size o yazıyı yazdıran zavallı gazetelerin satırları arasında hep kaybedeceksiniz. Doğruyu öğrendiğiniz gün. Eğer utanmayı bir nebzecik bilebilirseniz, o zaman göreceksiniz Allah'ın hikmetleri nasıl size çarpacak. Sizi nasıl doğrulara yaklaştıracağım. Şimdi arka arkaya sizlere anlatacağım bu zırvalar zırvası yazının temeline bir tek doğru işleyebilmiş. 14 asırdır yaşanan bir tasavvuf vakası var. Kiminle başlamış? 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ve onun sahabesiyle başlamış. Kur'an'dan bu tarafa olan safhadan bahsediyorum. Ondan evvel Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberler zamanında yaşanmış. Bütün o peygamberlere kimler tabi olmuşlarsa peygamberlerle beraber hepsi tasavvufu yaşamışlar. Hepsi ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi ben bizim asrımızın, devrimizin zavallı din alimlerine soruyorum. Allah'a teslim olmak nedir? Bana cevap veriyorlar. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz evvelallah bunların hepsini yaparız. Ve de hepsini yaptığımız için de doğru posta cennete gideriz biz. Ve de İslam teslim olmak demekse biz de teslim olmanın 5 şartını da evvelallah yerine getiriyorsak öyleyse biz o teslim her neyse o teslimi bütünüyle yaşayanlarız. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler izahat bu hazin komedi trajik standartlar içinde veriliyor. Bu zavallı insanların ne tasavvuftan haberleri var, ne İslam'dan haberleri var. Kolları ve bacakları kesilmiş, bitkisel hayata itilmiş bir İslam standardı içinde yaşıyorlar. Ve gerçekten İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Halbuki yaşadıkları sadece İslam'ın 5 tane şartı. Niçin böyle söylüyoruz sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim? Diyoruz ki İslam bugün 21. yüzyılda Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok edilerek insanlar cehenneme mahkum edilerek İslam'ın bacaklarını kesmişler. İslam'da insanları dünya saadetine ulaştıracak olan bütün faktörler yok edilerek bugünün insanlarını dünya saadetinden de mahrum etmişler, İslam'ın kollarını da kesmişler. Kolsuz ve bacaksız İslam'ı bitkisel hayata itmişler. İslam büyük kütleler tarafından yaşanmaz olmuş. Öyleyse sizinle beraber tarihin içine gireceğiz. 14 asır evvele gidiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan bütün sahabe ne yapmışlar? İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle kalmamışlar. Hepsi tasavvufu yaşamış. Yani Kur'an'ın bütününde olan, kolları ve bacakları mevcut olan İslam'ı yaşamışlar. O İslam'ın kesilen bacakları var ya, 3 ayrı safa içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide ulaşmak 2. safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. safa. Bu safhaların 3'ü tam 7 açıdan insanları cennet saadetine mutlaka ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek safhasında salt kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Bakınız ne diyor Allah Teala Ben Asr suresinde. Ver asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanlar hüsrandalar, hepsi cehenneme gidecekler. Hüsranda olan insanların ebediyen cehennemde kalacağı müminin 103'te açıkça yazılmış. Ve devamına bakıyoruz. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gideceği yer cehennem değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse açık bir şekilde Bel Asr suresinin ilk iki ayeti açık ve kesin bir hüküm veriyor bize. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Şimdi biz bu saygın muhterem yazara sormak mıyız? Amin olmak ne demektir? Biz bunlardan bahsettiğimiz zaman aval aval yüzümüze bakıyorlar. Ne söylediğimizin farkında bile değiller. Kur'an'a baktıkları zaman da amin olmak onlara bir şey ifade etmiyor. Bunu mümin olmak zannediyorlar. Amin olmak Kur'an-ı Kerim'de öyle bir vasıf taşır ki 3. basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları kaplar. Mümin olmak 14. basamaktan başlayan bir olgudur. 14 basamak devam eder. 28. basamağa kadar. Öyleyse dikkat edin. Din hakkında ahkam kesenler, hepinize ihtar ediyorum. Dininizi bilmiyorsunuz. Ve bu sizin üzerinize vebal yükler. Bu kadar açıklamalardan sonra hala dininizi öğrenmiyorsanız eğer, hala öğretmek mevkiinde olanlar öğrenmeden, başkalarına öğretmeden durabiliyorlarsa, omuzlarına her geçen gün artan bir vebal yükleniyor. Doğruyu öğrenmeden evvel bilmiyordunuz. Kendinizi sorumlu saymayabilirsiniz. Biz oraya karışmayız. Ama biz size doğruları söyledikten sonra eğer doğruları öğrenmiyorsanız ve öğretmiyorsanız, öğretmek mevkiinde olanlar, siz üzerinize vebal alıyorsunuz. Bu sözümü ancak öldüğünüz zaman manasına varabileceğiniz bir hakikat olarak değerlendirin. Ne zaman ki şu kalbinizdeki perde kalkar. Allah Teala size de söyler, Firavun'a söylediği gibi. İşte kalbindeki perdeyi açtık. Görüşün keskin oldu. Şimdi bak. O zaman siz de Firavun gibi aynı şeyi söyleyeceksiniz. Ya Rabbi bizi tekrar yeryüzüne gönder de doğruları öğrenelim ve herkese öğretelim. O size de aynı şeyi söyleyecek. Bu noktadan sonra kimseye bu hakkı vermeyiz diyecek. Ama şimdi yaşıyorsunuz. Bu hayatı yaşarken size söylenen doğruları en azından tahkik etmekle mükellefsiniz. Dikkat edin, bu doğrular bizim söylediğimiz doğrular değildir. Bunlar Allah'ın doğrularıdır. Ve siz sadece bilmiyorsunuz. Öyleyse 14 asır geriye döndürün başınızı ve bakın bakalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlar? Şu çattığınız tasavvuf mensupları acaba onlardan şu kadarcık farklı bir şeyi mi yaşıyor? Öyleyse bu sevgili kardeşimizin bir tek doğrusuna bir defa daha parmak basarak devam ediyoruz konuşmamıza. 1400 seneden beri dünyada tasavvuf yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim'den sonraki devirden. Ondan evvelki devirleri karıştırmayalım şimdi. Çünkü bütün devirlerde yaşandı. Bu yaşanan şeye dikkatle bakın. 5 tane safa içerir bu. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa. Tasavvufun ve İslam'ın birinci safhası. Mürşide ulaşmak ikinci safa. Tasavvufun ve İslam'ın ikinci safhası. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak üçüncü safa. Tasavvufun ve İslam'ın üçüncü safhası. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi ve final. Öyleyse şimdi şu gözlerinizdeki at gözlüklerini çıkartın. Biraz etrafa da bakmayı başarın. O zaman ayaklarınız suya erecek. Ve göreceksiniz. Doğruları görmeye başlayacaksınız. Bugün tasavvufu yaşayanlar 14 asır evvel sahabenin hayatını aynen onlar gibi yaşayabilenlerdir. Siz de İslam'ı yaşadığınızı zannediyorsunuz ha? İslam'ın 5 tane şartını yapacaksınız ve İslam'ı yaşayacaksınız. Öyle mi? Amaçlarla araçları birbirine karıştırıyorsunuz. O İslam'ın 5 şartındaki her şey sadece vasıtadır. Araçtır, amaç değildir. Amaç cennet saadetidir. Amaç dünya saadetidir. Allah Teala unutmayın. Siz bunları bilseniz de bilmeseniz de sizi insan yerine koymuş, insan olarak yaratmış. Çünkü sizleri seviyor. O sevgiye layık olmak mecburiyetindesiniz. Bu layık olmak mecburiyeti hepiniz için geçerli. Eğer insan olarak yaratıldıysanız bilin ki seviliyorsunuz. Onun için varsınız. Öyleyse bu standartlarda sahabeyi gözden geçirdiğimiz zaman sahabenin yaşadığı hayatın aynını içinde yaşadığımız devirde sadece bir tek grubun oluşturduğunu görüyoruz. Bu bir tek grup tasavvufu yaşayanlardır. Kaç tane kendi içinde gruptan oluşursa olursun, tasavvufu yaşayanlardır. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmek üzere, teslim olmak üzere yola çıkanlardır. Öyleyse bu incilerden bir demeti parça parça sizlere sormak istiyorum. Meğerse İslam içinde bulunduğu bu kötü duruma tasavvuf yüzünden düşmüşmüş. Gördünüz mü? Cemre'yi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki bu sevgili yazarımız, İslam'ın bugün içinde bulunduğu o kötü duruma bu tarikat ve tasavvuf geleneği ulaşmıştır. Çok güzel. Neden Osmanlı devrinde değil de bugün acaba? Osmanlı devrinde yaşanan tasavvufla bugün yaşanan durum, tasavvufun birbirinden farklılığı mı var? Bugün içinde yaşanan tasavvufla Osmanlı devrindeki tasavvuf ve 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı tasavvuf birbirinden farklı şeyler mi? Neden Osmanlı bir cihan devletiydi de bugün Türkiye adı sana duyulmayan bir küçücük devlet haline geldi? Tasavvufu yaşayanlar bu kadar az kaldığı için. Toplum yolundan, Allah'ın yolundan sizlerin sayesinde saptığı için. İslam tasavvuf yüzünden bugün bu noktaya gelmedi. İslam tasavvufu yaşayamayan, tasavvufun ne olduğunu, İslam'ın ne olduğunu, sahabenin hayatının ne olduğunu bilmeyenlerin yaşadığını zannettiği İslam yüzünden bu hale geldi. Efendiler, o yaşadığınız nesnenin adı İslam değildir. Boşuna kendinizi aldatmayın. Allah'ın farz olarak koyduğu şeyleri ortadan kaldıramazsınız. Ne kadar gayret ederseniz edin, tasavvufu yaşayanlar onları kıyamete kadar aynen yaşayacaklardır. Asr-ı saadeti de yaşayacaklardır. Sizlere rağmen. Öyleyse neyi farz kılmış Allah-u Teala? Zikri farz kılmış. Efendiler, bu sualleri sizlere sormak istiyorum. Bu cevherleri yumurtlayanlar sizlere. Zikir farz mıdır? Doğru cevap verin lütfen. Çünkü bana farzdır derseniz eğer, o zaman size soracağım. Neden 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikir yok? O zaman zikir farz değildir demek mecburiyetindesiniz. Biz de size aksini ispat edeceğiz. Zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikretmek çok zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Öyleyse 3 ayet-i kerime, 108 Veskür ismi Rabbike, Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farzdır, açık bir emir. Çok zikir farz mıdır? İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüzkürallâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı öyle bir zikredin ki çok zikredin. Ve Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi veskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Ve üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılıyor. Bundan haberdar mıydınız sevgili kardeşlerim? Bu uzaktan merhaba olmaz. Uzaktan ahkam kesenler, sizlere sesleniyorum. Zikir farz mıymış? Öyleyse neden zikir yapmıyorsunuz? Hangi hakla, hangi cesaretle farzların arasında zikri kaldırdınız? İşte İslam'ı yaşadığınızda neden sizler zikirsiz geçiyorsunuz? Ama bundan 14 asır evvel sahabenin hepsi daimi zikrin sahibiydi. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala bütün sahabenin ulilelbap olduğunu söylüyor. İşte Ali İmran suresinin 190-191. Ayetleri li ulilelbap yeskürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cünebihim. O ulilelbap kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe ulilelbap olmuş, ihlas sahibi olmuş, salaha da ulaşmışlar, Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Sizler zikir yapmadığınız gibi zikri farzların arasından çıkartmak cesaretini bulmuşsunuz kendinizde. Hani hiçbirinizin buna bir itirazı olmadı bugüne kadar, biz bunları söyleyinceye kadar. Öyle değil mi? Öyleyse vicdanınıza bir sorun bakalım. Zikir farz mıdır? Yoksa değil midir? Zikir de, çok zikir de, daimi zikir de farz olduğuna göre hiç vicdanınız sızlamıyor mu? İşte o İslam'ı bu hallere getiren o tasavvuf mensupları var ya, onlar daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e 4 unsur koymuş. Emri vermiş 1, emri yerine getirmeyenin cezasını koymuş Kur'an-ı Kerim'e 2, yerine getirenin mükafatını koymuş Kur'an-ı Kerim'e 3, sahabeyi hangi emri verdiyse o emri mutlaka yerine getirenler olarak misal gösterdiği. Öyleyse 4 ayrı cepheden Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bugün tasavvufu yaşayanların 14 asır evvel başlayan o tasavvufun gerçek sahiplerinin hayatının aynı yaşadıklarını göreceksiniz. Ama siz yaşamıyorsunuz. Zikir yapmıyorsunuz. İslam'ın 5 tane safhasından haberdar bile değilsiniz. Değil yaşamak, haberdar bile değilsiniz. Öyleyse neden bahsediyoruz? İslam'ın 5 tane safhasından Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilemek ne kelime? Hepiniz onu inkar ediyorsunuz. Allah-u Teala'nın üzerimize 11 defa farz kıldığı Allah'a insan ruhunun ulaşmasını, hayattayken o kişi ulaşmasını inkar ediyorsunuz. Hem de nasıl hasta bir izahla. İnsana hayat veren şey ruhmuş. İşte siz akıldaneler bu cevherleri yumurtlarsınız. İnsana hayat veren şey ruhmuş. Allah Teala diyor hayatı biz veririz. Siz de diyorsunuz ki ruh verir. Ve de hakikaten Azrail Aleyhisselam insan öldüğü zaman öldükten sonra ruhu alır, Allah'a götürür. Siz de diyorsunuz ki İşte Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölüyoruz. Ancak ölen bir kişinin ruhu Allah'a ulaşabilir. Oysa ki Allah Teala 11 defa, 9 defası direkt farz, 2 defası indirekt farz, ruhunuzun ölmeden evvel

O azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın. Ama ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz yetmez. Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakınız ne diyor? Allah Teala Rad suresinin 58. ayet-i kerimesinde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine, ehline teslim etmenizi emreder. Tevdi etmenizi emreder. Üç emanetiniz var. Ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsiniz. Üç emaneti de sahibine, Allah'a iade etmekle, teslim etmekle mükellefsiniz. Allah Teala üzerinize ölüm gelmeden önce diyor. Azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona teslim olun. Yani sadece vücudunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzda nefsinizi de teslim edeceksiniz diyor Allah Teala. İslam acaba İslam'ın beş tane şartından mı ibaret? Yoksa İslam onun çok ötesinde bir vetire mi? Sahabenin hayatına dikkatle bakın. Ve ayetlerin hangisinde hangi safa sahabe için misal verilmemişse onu bize siz gösterin bakalım da ilmimiz artsın. Beş safanın beşinde de bütün sahabenin bunları yerine getirdiğini söylüyor Allah-u Teala. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi mürşitlerine ulaşmışlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bugün siz tasavvufu yaşayanların ne yaptığını zannediyorsunuz? Onların yaptıklarından farklı bir şey mi yapıyorlar? Bugün tasavvufu yaşayanlar da önce Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Sonra mürşitlerine ulaşıyorlar. Sonra ruhlarını Allah'a teslim ediyorlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Sonra nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim ediyorlar. 14 asırdan beri yaşanan tasavvufun bugünkü temsilcileri gene tasavvufu yaşamaya devam ediyorlar. İşte 14 asırdan beri yaşanan Kur'an'dan bu tarafa olan devreden bahsediyoruz. O tasavvuf var ya, o tasavvuf İslam'ın bugünkü hale gelmesine sebebiyet vermemiş. O tasavvufu yaşamayan sizler İslam'ı bu hale getirmişsiniz. Yaşamadığınız için İslam'ın kollarını kesmişsiniz. Yaşamadığınız için farzları devreden çıkarttığınız için İslam'ın bacaklarını kesmişsiniz. Yanlış mı söylüyoruz acaba? Hadi gelin beraberce gözden geçirelim. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakınız dilemeyi. Siz diyorsunuz ki insan ruhunun o insan ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Daha baştan her şeyi bitirdiniz. İnsanın kurtuluşunu, insanın cennete ulaşmasını bütünüyle önlediniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddettiniz. Allah'a ölmeden evvel ulaşmayı reddettiniz. Mürşidi reddettiniz. Reddetmediniz mi yoksa? Yoksa söyledikleriniz bize mi öyle geliyor? Mürşit yoktur. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık mürşit gelmeyecektir diyen sizler değil misiniz?

0: filme tabi olmadılar mı? Oldular. Diyorsunuz ki o son film Rüşit'te. Çok güzel. Peki Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmadılar mı? Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmadılar mı? Hangisini ayırabileceksiniz? Onlar da mı peygamberdi? Onları da geçtik. Hepsi zamanların halifesiydiler. Ama ya sonraki neslin halifelere biat ederken sahabeye tabi olmasına ne diyeceksiniz? Eğer zahmet olmazsa Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesini açın ve oraya bakın. Bütün sahabenin mürşid olduğunu göreceksiniz. İster ensar olsun, ister muhacirin. Ne diyor Allah Teala? Zahmet etmeyin, biz söyleyelim. Diyor ki Allah Teala, o sabikun el evvelin var ya, evvelki hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de iki, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da üç. Kimmiş üçüncüler? Tabi'in. Ne yapmışlar? İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Öyleyse mürşitler bitmiş mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle? Yoksa Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimesini inkar mı edeceksiniz? Öyleyse bir vakadan bahsediyoruz. İrşad müessesesi insanlarla yaşıyor, kıyamete kadar da yaşayacak. Kur'an-ı Kerim elbette mürşidin ta kendisidir. Ama bir şartla, mürşidin emirlerine tabi olmak kaydıyla. Yani Kur'an-ı Kerim eğer o bir mürşitse, ki öyledir kesinlikle, o zaman onun emirlerine tabi olmak mecburiyetindesiniz. O Kur'an-ı Kerim mürşide tabi olmayı üzerinize farz kılıyor. Ya eyyühellezine aminu buyuruyor Allah Teala. Ey amin olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ettekullâhe. Allah'a karşı takva sahibi olun. Dikkat edin. Takva müessesesi 5 safhadan oluşur. Başlangıç takvası, ön takva, birinci takva, ekber takva ve beşincisi de azim takva. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse başlangıç takvasının sahibi olamaz. Mürşidine ulaşamadan hiç kimse ön takvanın sahibi olamaz. Ruhunu Allah'laştırmadan hiç kimse takva sahibi olamaz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden hiç kimse ekber takvanın sahibi olamaz. Nefsini Allah'a teslim etmeden hiç kimse azim takvanın sahibi olamaz. Öyleyse bu hakikatleri öğrenerek yola çıkın. Sonra öldükten sonra halinize çok üzülürsünüz. Biliyoruz bugün bunları göremiyorsunuz. Bu büyük hakikatler size göre biraz zor şartları içeriyor. Ama 14 asır evvel bunların hepsini yaşadılar. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşmasının şart olduğundan bahsediyorduk. Bir ayet verdik sadece, Zümer 4. Birer birer hepsini verelim. İkinci ayet Rum 31. Münibine ileyhi ve tekun. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime. Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Allah ruha hitap ediyor Rabbine. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Size kalsa hepiniz bunu bir ölüm olarak, emri olarak tebliğ edersiniz herkese, öyle değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim yazmıyor mu? İntihar edenin gideceği yer mutlaka cehennemdir diye. Allah-u Teala kullarının hepsinin cehenneme mi gitmesini istiyor yoksa? Yoksa bu ayeti kerimenin hemen arkasından ifade ettiği gibi cennete girmelerini mi? 28. ayetten evvel 27. ayet var. Oradan başlayalım. 27, 28, 29, 34 ayette Allah'ın ne demek istediğine bakalım. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Nefsin yeminini yerine getirmesine, tezkiye olmasını emrediyor Allah Teala. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh, bana verdiğin misakini gerçekleştir. Vücudumuza hitap ediyor. O zaman diyor, kullarımın arasına gir. Ve tuli cenneti, ve cennetime gir. Nefse diyor ki bana verdiğin yemini gerçekleştir. Ruha diyor ki bana verdiğin misaki gerçekleştir. Fizik vücuda diyor ki bana verdiğin ahdi gerçekleştir. Ve böylece benim cennetime gir. Öyleyse nefsin yemini, ruhun misaki, fizik vücudun ahdi, işte bunların gerçekleştirilmesi tasavvufun ta kendisidir. Ve hiçbiriniz bunları yapmıyorsunuz. Şu dini anladığını iddia edenler, sizlere sesleniyorum. Hanginiz ruhunuzu, hanginiz fizik vücudunuzu, hanginiz nefsinizi Allah'a teslim etmeyi biliyorsunuz? Hanginiz teslim edebileceğinizi düşünüyorsunuz? Allah'ın hakikatlerinden hiç haberiniz yokken kalkmış ahkam kesiyorsunuz insanlara. Tasavvufu suçlamak cesaretini görüyorsunuz kendinizde. Şu 11 ayet-i kerimeyi mutlaka tamamlayayım. Ondan sonra geçelim diye düşünüyorum. Sonrasına. Allah Teala hepiniz için bu esasları söylüyor. Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Bu söylediklerime kulak verin. Kalbiniz benim söylediğimi söylüyor. Ama nefsiniz şeytanın söylediklerini öğretiyor size. Öyleyse 4. ayet-i kerime Zariyat elle fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a sığın. 5. Lokman'ın 5 ve tebi sebilâ men en abîleyye. Kim bana ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allah Teala diyor ki Allah teslim yurduna, yani kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Biliyorsunuz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 7 oldu. 8. Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet Allah'ın zatına. 9. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Rad 21. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah, görüyorsunuz ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı bir canlı kişiye, irade sahibi birisine emrediyor. Allah'ın emrini gerçekleştirmek yeteneği olan bir insan var karşımızda. Hayatta olan bir insan. 10. ayet-i kerime en direkt olarak ya da Allah'ın 3 yeminini birden üzerimize farz kıldığı Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi efu buyuruyor Allah-u Teala, öyleyse Allah ile olan ahdinizi yerine getirin diyor. Yemin, misak ve ahd. Öyleyse 11 defa üzerinize farz kılınan bir hususu inkar ediyorsunuz. Aklın ışığı ile değil de velilerin kalbine ilham yoluyla Kur'an'ın açıklandığını, bu açıklanışlarının İslam ile uzaktan yakından alakasının olmadığını iddia ediyor kardeşimiz. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inmiş. Ve o Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını sahabesiyle birlikte yapmış. 14 asır sonra sizler değil, tasavvufu yaşayanlar onların yaşadıklarının aynını yaşıyor. Öyleyse siz aklınızın ışığıyla hareket edip de Allah'ın farzlarını yok ederken, kalplerinin Allah'tan aldığı nurla hareket edenler Allah'ın farzlarını ihya ediyorlar. Öyle değil mi? Bir kontrol edin bakalım. Tasavvufun bugün yaşadıklarını sahabe aynen yaşamamış mı? İyice bir kontrol edin bakalım. Siz yaşayabiliyor musunuz? Zaten zikirsiz bir tasavvufun yaşanmasının mümkün olduğunu iddia ederseniz işte o zaman yaya kalırsınız asıl. Zikrin ne olduğunun farkına varmayan sizler, onun sizleri ulaştırabileceği merhaleleri nereden bileceksiniz? Ama bütün sahabe onları yaşamışlar. Asırlarca evvel Osmanlı kitlenin büyük kısmı tasavvufu yaşayarak cihan hakimi olmuş. Ve bugün tasavvufu yaşayanlar sebebiyle değil, tasavvufu yaşamayanlar, İslam'ın kollarını ve bacaklarını kesen sizler sebebiyle İslam bu halde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, mürşide ulaşmayı reddediyorsunuz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı da reddediyorsunuz. Bu üç tane temel faktörü reddettiğiniz zaman İslam'ın bacaklarını, yani sizleri cennet saatine götürecek olan üç temel unsuru mahvediyorsunuz, yok ediyorsunuz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe onları yaşadı. Kollu ve bacaklı bir İslam'ı yaşadılar. Onun ötesine geçtiler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Onun ötesine geçtiler. Nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Yalnız insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bacaklı bir İslam'ı değil, insanları dünya saadetine de ulaştıracak olan kolları da olan bir İslam'ı yaşadılar. Bitkisel hayatta olmayan bir İslam'ı. Onlardan 14 asır sonra siz hiçbir utanç duymaksızın İslam'ın bacaklarını da kollarını da kesmeye amade olmuşsunuz. Buna rıza göstermişsiniz. En ufak bir itirazınızda duymadık bugüne kadar. Yoksa yanlış mı söylüyoruz? 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi devrin kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz bekçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. De onlara diyor Allah Teala Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Bakara Suresinin 136. ayet-i kerimesi, nefsin de Allah'a teslim olduğu bir bütünü içeriyor bütün sahabe tarafından. 14 asır evvel o sahabe ne yapmışlarsa, bugün de tasavvufu yaşayanlar aynı şeyi yapıyor. Hepsi İslam'ı bir uçtan öbür uca yaşıyorlar. Ve siz onların yaşadığı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı, İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan bir İslam olarak nitelendiriyorsunuz. Birazcık utanç duymuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir iddiada bulunmadan evvel biraz araştırma yapmak gerekmez mi? Sonradan ulaşacağınız utanç size yeter. Kur'an'ın ve sünnetlerin ışığında tarikat ve tasavvufun sorgulanması gerektiğini söylüyor kardeşimiz. Kur'an'ın ışığında yaşayan şeyin kendisi tasavvuf. Sizin yaşadığınızın Allah'ın Kur'an-ı Kerim ile sünnetleriyle ne alakası var, bize anlatır mısınız? Sünnetlerden geriye kalan fosilleri tatbik edebiliyorsunuz sadece. O beğenmediğiniz tasavvuf erbabı var ya, yani bizler, onlar neyi nasıl yaşamışlarsa aynını yaşarız. 7 vakit namaz kılıyorlardı, biz de kılarız. 2 kat zekat veriyorlardı en az, biz de veririz. Ramazan'ın dışında bütün perşembe günleri oruç tutuyorlardı, kandil günleri oruç tutuyorlardı, biz de tutarız. Siz ne yapıyorsunuz? Kendi kendinize bakın da bu yazdıklarınızdan biraz utanın. Böyle bir mücadelenin İslam'ın bir kesimi tarafından da desteklendiğini ifade ediyor kardeşimiz. Yani İslam'ı yaşamayanlar, İslam'ı yaşayanlara karşı cephe almış durumdalar. Hay Allah razı olsun. Yahu siz bilmiyor musunuz kardeşim? Allah İslam'ı yaşayanlarla beraber oldu. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar, kıyametin koptuğu güne kadar da hep bu böyle devam edecek. Size anlayacağınızı umduğum bir küçücük nasihat vermek istiyorum. Allah ile beraber olmaya çalışın. Olmaz mı sevgili kardeşlerim? Bu söylediklerim kulaklarınıza küpe olsun. Bu kaseti alın bizim radyolarımızdan da ibret için dinleyin ve tahkik edin bakalım Kur'an-ı Kerim'den neler söylüyoruz. Ha orada 400'den fazla da kaset göreceksiniz. Onlara da ayıp olmazsa bir göz atın. Belki hani merak ettiğiniz, sizin de yapmadığınız bir şey vardır da bir yaranıza merhem oluruz. Kim bilir? Allah Teala sizleri affetsin. Hepiniz için duacıyız Allah Teala'ya. Yaşadığımız güzelliklere Allah Teala'nın sizleri de ulaştırması dualarıyla. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed feyzülün aynine şefkaren hocamız. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve ileyke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız, onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş, zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları
1: kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerindeki hakimiyetine, size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühe. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Bir Allah Teala gecesinde onunla birlikte Allah'ın ülkesinde Allah'ın ruhumuzun ve bu sohbeti yaparak işlediğimiz hayırların üçgeninde bir mutluluk üçgenindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Aksi söz konusu değildir. Her saniye derecatınız devamlı değişir. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Şu anda derecat kazanıyorsunuz. Bir Allah'ın zikir sohbetini dinlediğiniz için biz de derecat kazanıyoruz. Size Allah'ın Kur'an hakikatlerini anlatmayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için. Öyleyse böyle bir dizaynda hiçbir şey yapmasaydık, bir sohbet olmasaydı, ama birimiz zikrediyorsak, diğerimiz zikretmiyorsak, zikreden devamlı derecat kazanacaktı, zikretmeyen de devamlı derecat kaybedecekti. Ama zikretmeyen her saniye bir derecat kaybederken, zikreden her saniye 10 derece ile 700 derece arasında bir derecat kazanacaktı. Daimi zikreden mutlaka her saniye 700 derece kazanacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırandan itibaren fizik vücudunu Allah'a teslim eden, nefsini Allah'a teslim eden, irşada ulaşan ve bir hakkın takvaya ulaşan herkes her saniye 1'e 700 derecat kazanmakta olacaktı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yanlışları birer birer devre dışı bırakıyoruz. Nedir yanlış olan? Neyin yanlış olduğunu şu ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirini mealini demek daha doğru mealini alın da bir gözleyin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın bütün güzellikleri hep dinini bilmeyen insanlar tarafından gizlenmiş ve bir marifet yaptıklarını zannetmiş insanlar. Hep negatif bir dizayn içinde yaşamışlar. İşte bu Kur'an-ı Kerim meallerinin büyük kısmı, hepsi değil ama büyük kısmı ya da çok büyük bir kısmı şunu söylüyorlar. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala buyuruyor ki biz hayatı sudan başlattık. Hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah ki hayatı sudan başlatmış.
biz diyor Hazreti Adem'i salsalinden, bazen de tıyinden kullanıyor Allah-u Teala, yarattık. Sonra onu sevva ettik. Ona şekil verdik. Sonra da ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. Ona hayat verdik diyor. Şimdi Allah-u Teala'nın ruhundan üfürmesini ona hayat vermiş olarak basitlandırıyor insanlar. Oysa ki Allah'ın ruhu bir insana verilen bir bekçidir. Ruhun bir insanın hayatta olmasıyla veya olmamasıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Ne kadar Allah-u Teala'nın evliyası varsa, hepsi evliya payesine ermişse, Allah'ın velilerinden, evliyasından biri olabilmişse, o ruhu Allah'a ermiş olan insandır. Bu sebeple Türkçe'de Allah'ın evliyasına ne denir? Türkçe'de Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu vücudunu terk etmiş, vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yolculuğa çıkmış, 7 tane gök katını aşmış, Allah'ın zatına ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayatı veren Allah'tır. Dirilten de, öldüren de sadece o Allah'tır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah öldürür ve Allah diriltir. Hayat veren sadece Allah'tır. Öyleyse hayatı bir muhteva olarak görürüz. Allah'ın verdiği 3 tane vücudumuzdan bir tanesi ruhtur, bir tanesi nefstir, bir de ikisinin de mekanı olan üçüncüsü fizik vücudumuzdur. Öyleyse fizik vücudumuz hakkında hepiniz çok şey biliyorsunuz. Organik bir topraktan yaratıldı. Salsalin veya tıyin. Ve Allah-u Teala onu insana dönüştürdü ve ona hayat verdi. Ve ondan sonra da ruhundan üfürdü. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz diyor insanı sevva ettik, sonra ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona görme hassası verdik, basar. Sonra ona işitme hassası verdik, sem'i. Sonra ona idrak etme hassası verdik, fuat. Öyleyse Allah-u Teala'nın insana hayat vermesi söz konusudur. Hayatı kendisi de bir yaratık olan ruh hiçbir zaman veremez. Ruh Allah'ın hepimize üfürdüğü bir bu vücudumuzun her noktasında bu vücudumuzla aynı olan bundan asla ayırt edemeyeceğiniz bir varlıktır. Eğer ruh insana hayat vermiş olsaydı şu anda hiçbir evliyanın hayatta olması mümkün olmazdı. Hepsi ruhları Allah'a ulaştığı için ölmüş olurlardı. Allah-u Teala
hidayetten düştükleri zaman ruhlarını tekrar iade ettiğinde ölüyken yeniden dirilmiş olmaları gerekirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel kendisine ulaşması konusunda 100'den fazla ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Sayısını yakın bir gelecekte kesin olarak tespit edeceğiz. Çalışmalar yürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu bize hayat veren ruhumuzun hayat veriyor diyorlar ya, Allah'a geri dönmesini, biz hayattayken Allah'a ulaşmasını tam 12 defa üzerimize farz kılmış. İyi mi? 1. Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Sümme la tunsurun. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, ama azap gelmeden önce, yani bu hayatınızı yaşarken Allah'a yönelin diyor Allah Teala. Allah'a inabe olun, münip olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim olun. Fizik vücudunuzu Allah'a kul ederek teslim olun. Nefsinizi Allah'a kul ederek teslim olun. İradenizi Allah'a teslim ederek teslim olun. Allah'a yönelin, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve bu noktadan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren Allah'a yönelirsiniz. Tam 12. 14. basamağa kadar. Yönelme boyunca Allah Teala size 1. Rahim esmasını tecelli eder. 2. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. 3. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. 4. Kalbinizdeki ikindeti alır. 5. Yerine ifat koyar. 6. Kalbinize ulaşır. 7. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. 8. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şer edip yarıp nur yolu açar. 9. Sizi huşu sahibi yapar. 10. 10 tane insandan 10.suyla irşat makamını, mürşidinizi size gösterir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun ötesinde size namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir, haccı sevdirir, özellikle zikri sevdirir. Ve ibadetlerini yapmaktan zevk alan bir insan olursunuz. İbadetler sizin için doyulmaz, dayanılmaz zevkleri oluşturur. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar ne oldu? Buraya kadar 10 tane ihsan aldınız. Ruhunuz hala vücudunuzda. Ama bu noktadan itibaren 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir ve sizin ruhunuza der ki, senin Allah'a mülaki olma günün yevmi talakın geldi, vücudu terk et, Allah'a geri dön. Ne oldu? Devrin imamının ruhu sizin ruhunuza demiş oluyor ki, senin yerine ben geldim. Senden daha yetkiliyim ve senin Allah'ın genel emri çerçevesinde bütün ruhlar nasıl Allah-u Teala'ya dönecekse, sen de bu kişi hayattayken Allah'a dönmüş olacaksın. O kişi böylece Allah'ın bir evliyası olacak. Yevmit talakın geldi, Allah'a geri dön. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ruhu Allah'a ulaşma konusunda tam 12 defa farzla bağladığını görüyoruz. Ölmeden evvel. Hepsi bir emir. Serbest iradeye sahip olan insanoğlunun bu dünya hayatını serbest iradesine
iradesiyle yaşarken, kişisel iradesiyle yaşarken, kendi iradesiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi ve ruhunu Allah'a ulaştırması olayı. 14. basamakta irşat makamına ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefsimizin her %7 nur birikiminde, kalbinde, fazilet birikiminde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. 7 defa yükselme oluyor, %49. 2'de rahmet nuru kalbimize giriyor fazılların dışında. %51 nurla ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktayız. Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktayız. Allah'ın evliyası oluyoruz. Ve ruhumuz biz ölmeden Allah'a ulaşıyor. Ruh vücuttan ayrılırsa, kişi ölüyorsa, ruh vücuttan ayrıldığı takdirde kişi ölüyorsa, Allah Teala 12 defa farzla insanları 12 defa acaba intihara mı davet ediyor? Kur'an-ı Kerim diyor ki, kim intihar ederse onun mekanı cehennemdir. İkinci ayet-i kerime. Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Tabii yöneldikten sonra da Allah'a ulaş. Üçüncü ayet. Fefirru ilallahi. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et ve Allah'a sığın. Ruhun Allah'a firar etmesi ve sığınması. Yani kaçması ve sığınması. Kaçma ve sığınma işlemine firar deniyor. Üçüncü ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime. Hecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Geri dönerek Allah'a, sevgiliye, Allah'ın en çok sevdiği ruhun, üç vücudumuzdan en çok sevdiği ruhumuzdur. Çünkü ruhumuz Allah'ın ruhundan üfürmesiyle gelmiştir. Allah'ın ruhudur. Ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Ben diyor Allah Teala ona ruhumdan, insana ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhtan üfürdüm demiyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Bakalım Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesine. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhu söz konusu olan. Öyleyse hepimizde bir ruh vardı Allah'a geri dönmeden evvel. Ama döndükten sonra başımızın üzerindeki ruh, devrin imamının ruhu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başının üzerinde iki tane kendi ruhunu taşıyan var mıdır? Vardır. Devrin imamının hüviyeti böyledir. Evvela devrin imamı olduğu için kendi ruhu başının üzerinde, sonra da Allah-u Teala'nın ruh tayi mekanı yapması için kendisine nimet buyurduğu bir ruh, gene kendi ruhu. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? 4 ayet-i kerime oldu. Dört ayet-i kerimede aynı şeyi söylüyor. Ölmeden evvel Allah'a
geri dön. İrci'i ile Rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et diyor Allah Teala ruhumuza. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani yöneldikten sonra kat edeceği 14. basamakta başlayan 21. basamakta sona eren onun yoluna, onun sırat-ı müstakimine sen de tabi ol ve böylece sen de Allah'a ulaş diyor Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Münip olmak, münibine, münip, münibine, enibü, yunip, bunların her biri aynı kökten geliyor. Hepsi de yönelmek demek. Yönelmek, ulaşmak demek değildir. 3. basamakta Allah-u Teala'nın, biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bize ard arda gelen 10 tane ihsanı boyunca Allah'a yöneliriz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler Allah'a yönelenlerdir. Ruhları ne zaman vücutlarını terk ederse o noktadan itibaren Allah'a ulaşanlardır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Hem de Allah ulaştırır. Ve zavallı insanlar ruhsuz kaldıkları için de ölürler. Öyle mi? İşte karşınızda bir tane ölü duruyor. ...27 seneden fazla oldu ruhunu Allah'a ulaştıralı. Bir yaşayan ölü. Adam diyor ki, aslan diyor ağzını açmıştı, avcı adam. Ben de diyor başımı aslanın ağzına soktum, aslan da başımı ısırdı, öldüm. Diyorlar ki ama yaşıyorsun... Kardeşim diyor, sen buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? Yoksa bizimki de mi öyle? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Acaba yaşamıyor muyum? Binlerce kardeşimiz acaba yaşamıyor mu şu anda? Hepsi öldüler mi? Ne oldu bu çocuklar? Ne yapmışlar bunlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, evliya olmak 33 bin zikirde yani mutlaka gerçekleşen bir olgudur. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinde de en çok 6 ayda bu iş tamamlanır. İşte o kadar. Herkesi de kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, dileyen herkesi Allah-u Teala mutlaka kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Ne oldu? 5 ayet-i kerime oldu. Lokman 15 ile beraber 5 oldu. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah Teala diyor ki Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Nisa 175'te ise sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Enam 87 ve 88'de de sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştırdıklarını nereye ulaştıracak? Kendisine. Öyleyse selam yurdu denilen yer Allah'ın zatı. Teslim yurdu, selam yurdu zaten selam, selamet manasına geliyor. Selamet üzerine olsun demek. Öyleyse selamet, kurtuluş anlamına gelen bir kelime. 7. Vuslat ayeti kerimesi, ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesine dair olan 7. ayeti kerime, müzemmin 8. Veskür ismi Rabbike
ve tevettel ileyhi tehtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 7 ayeti kerime oldu. 8.si Rad suresinin 21. ayeti kerimesi. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek herkes için geçerli. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların Allah'a ulaşma dileği mutlaka onları Allah'a ulaştıracaktır. 8 tane ayet oldu ki Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmanın farz olduğunu söylüyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine 23 tane Kur'an-ı Kerim meallerinde bir göz atın sevgili kardeşlerim. Ve güler misiniz, ağlar mısınız bilmiyoruz. Ama 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona Allah'a en yusale ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, Allah'a ulaştırılmasını dememiz lazım Türkçe'de, emrettiği şeyi ruhlarını, yani Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Alın 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini alın ve inceleyin. Çok merak ediyorum halinizin ne olacağını. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Birinci tercüme şekli. Onlar sıla-i rahma riayet ederler. Onlar Allah'ın gevşetilmesini emrettiği şeyleri, bağlanmasını emrettiği şeyleri bağlarlar. Gevşetmesini emrettiği şeyleri gevşetirler. Sevgili kardeşlerim, daha ne saçmalıklar. Kim kendisinde hak görebilir ki Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kullanmadığı kelimeleri kullanarak tayir etmeye? Evet, bu bir tayir müessesesidir. Açık ve kesin. Eğer Allah Teala kelime kelime böyle söylüyorsa, kim Kur'an-ı Kerim meali veriyorsa aynı kelimeleri kullanmak mecburiyetinde, ama parantez içinde mealleri dilediği gibi versin. O zaman hanyası konyası belli olur. Acaba Kur'an-ı Kerim'e uygun bir meal mi veriyor, yoksa işkembe-i kübradan atıyor mu? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir oyuncak değildir. İnsanların elinde yazboz tahtası olacak bir kitap değildir. Allah'ın kitabıdır. Ne yazık ki insanlar asırlardan beri Kur'an'ı tayir etmişler.
esas hedeflerinden çıkarmışlar. Kendilerine göre şekillendirmişler. Hepsi de şeytanın tuzaklarından bir tanesi. Devam edelim. Şu ayetlerimizi 8 oldu. 12'ye tamamlayalım. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neye davet ediyor Allah Teala? Selam yurduna, teslim yurduna, kendisine irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Bir davet. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ne oldu? 9 oldu. 10. ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimenin başı, yani bu Maide 7'nin başı Araf 192. Allah Teala diyor ki o zaman ki zamandan evvel biz Adem Aleyhisselam'ın zahrından onların çocuklarını, onlardan da onların çocuklarını çıkararak hepsinin sırtından bütün insanları huzurumuza topladık. Ve onlara dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela. Kalu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin yani. Negatif suallerin pozitif cevabı. Sonra Allah Teala diyor ki onları nefslerine şahit tuttuk. Onları fizik vücutlarla ruhları nefslerine karşı şahit tutmuş Allah Teala. Niçin? Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Neyden haberdar değiller? İşte neyden olduğunu, neyden haberdar değildim demesinler hüviyeti Maide 7'de kendini gösteriyor. Allah Teala hepimize diyor ki o zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rabbimizsin. Evet. Bela. Evet. Rabbimizsin. Allah Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, Maide 7 bunu söylüyor. Öyleyse ey nefsler bana yemin verin.

Böyle sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz, semina. Öyleyse diyor, emrimi yerine getirin. Yerine getiriyoruz. Soruyor Allah Teala, emrime itaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Maide 7. Her iki kelimeyi de almış. İşittik ve itaat ettik. Sonra da diyor Allah Teala, misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Burada misak Allah'a verilen bir söz. Bu söz her şeyden evvel Allah'ın orada açıkladığı şeyi gizlemeyeceğimize, herkese açıklayacağımıza dair. Allah bizden bu istikamette bir misak alıyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdin dışında bir başka misak alıyor Allah Teala bizden o gün. Bu misak Allah'ın bize o gün söylediklerini, öğrettiklerini, şahit olduğumuz hususları kimseden gizlemeyeceğimize dair, gerçekleri anlatacağımıza dair Allah'a misak vermişiz, kesin söz vermişiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlardan bize verdikleri misaki gizlemeyeceklerine dair, herkese açıklayacaklarına dair kesin söz almadık mı diyor Allah Teala? Misak almadık mı onlardan? Onlara söylediklerimizi, bildirdiklerimizi, emrettiklerimizi herkese söyleyeceklerine dair, gizlemeyeceklerine dair onlardan misak almamış mıydık diyor Allah Teala. Âl-i İmran 81'de biz bütün nebilerden misak aldık diyor. O da Mehdi Aleyhisselam'la alakalı bir konu. Allah Teala açıkça söylüyor, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize dair bir ve ona yardım edeceğinize dair iki, sizden misak istiyorum, kesin söz istiyorum diyor Allah Teala. Bana misak verin diyor. Şimdi diyor bu tutulması güç olan sözü tutacağınıza dair dilinizle de ikrar ediyor musunuz? İkrar ediyoruz diyor bütün nebiler. Öyleyse birbirinize şahit olun diyor. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada Allah Teala'ya kesin bir söz vermişiz. Allah'ın söylediklerini, emirlerini, özellikle hidayete müteallik emirlerini herkese gizlemeden söyleyeceğimize dair. Ve o arada o sözün içerisinde Allah'ın ahdini de kabul ettiğimize dair. Allah'ın ahdi ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin verdiği yeminlerin, misakin, ahdin dışında irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu da misakimizin içinde. İşte bu 10. ayet. 11. ayet Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri. Diyor ki Allah Teala ve bi ahdillahi evfu haza sıratı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim. Ona tabi olun. Bu 4 tane sırat-ı müstakimden oluşan sırat-ı müstakimlerin bütününe tabi olun. Sakın bu sırat-ı müstakimin dışında, sırat-ı müstakimin dışında kalan başka fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi tefrikaya düşürür. Allah'ın yegane yolundan tefrik eder, ayırır. 73 fırkadan 72'sine tabi olursunuz ve kurtaracak olansa sadece bir tanesidir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Ruhunuz sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. Allah Teala

buyuruyor ki bu 11. ayet-i kerimesiyle sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir fırkaya tabi olmayın. Sırat-ı müstakimse Allah-u Teala'nın ahdini ifade eder diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini ifade edin. Yani dört tesbihinizi de gerçekleştirin. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Aslında bu ifade net olarak Allah'ın bize verdiği sahibi tek olan dört tane emanetten bahsediyor. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz. Ama ayet-i kerimenin devamı insanların dünya üzerindeki ahitlerinden bahsediyor, dünya üzerindeki emanetlerinden. Onları da diyor sahiplerine teslim edin diyor. Bir hakemlik ettiğiniz zaman ahdin yerine gelmesi için insanlara yardımcı olun ve yalnız doğrudan yana olun diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tam 12 tane ayetle Allah-u Teala ruhunuzun Allah'a siz ölmeden evvel ulaştırılmasını emrediyor. 100'den fazla ayet-i kerime ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesiyle alakalı 19 tane fiil kullanıyor Allah-u Teala. 19 tane kelime kullanıyor ruhunuzun Allah'a geri dönüşü sadedinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhunuzu nefsinizle sakın karıştırmayın. Bizim o sevgili 23 tane Kur'an-ı Kerim mealcileri diyorlar ki ruhla nefs aynı şeydir. Eğer iyi olursa adı ruhtur, kötü olursa adı nefstir. Ya kötü olur ya da iyi olur. Yani kötü olursa iyisi yoktur, iyi olursa kötüsü yoktur. Onlar zaten bir tanedir. Ruh ve nefs aynı şeydir. Sevgili kardeşlerim, büyük bir hata. Allah-u Teala ruhunuzun Allah'tan geldiğini, üfürüldüğünü ve Allah'a mutlaka geri döneceğini ifade ediyor. Nefsinizin ise kıyamet günü fizik vücudunuzun içine girerek fizik vücudunuzla birlikte hesaba çekileceğini söylüyor. Mahkeme-i Kübra'da yargılanacak olan sadece fizik vücudunuz değil, fizik vücudunuzla beraber o kötülükleri size yaptırmakta medar olan, sebep olan nefsiniz de sorguya çekilecek. Hayat filminde nefsiniz de mahkum edilecek veya mükafatla kavuşturulacak. Ruhunuz Allah'tan gelen, Allah'ın üfürmesiyle fizik vücudunuzun içinde olan, dilediği an vücudunuzdan ayrılabilen, dilediği an tekrar fizik vücudunuza geri dönen bir öyle yaratıktır ki o ruh, Allah'ın üfürdüğü ruh sonsuz bir hayatı temsil eder. Ama Allah'tan gelmiştir ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Siz isteseniz de geri dönecektir, istemeseniz de geri dönecektir. İsteyerek Allah-u Teala'ya ulaşan bir ruh, tekrar o kişi öldüğünde vücuduna geri döner ve ölüm melekleri onu alıp bir defa daha Allah'a ulaştırırlar. Yani ruhun Allah'a geri dönüşü bir değildir, ikidir. İki defa döner. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. وَاِسْتَعِينُوا لِلْصَبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ.
اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَا اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasına lika fiili kullanıyor Allah Teala. Milaki olmak. Ruhu Allah'a milaki kılmak. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Ve gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a tekrar rücu edecektir. Ölümden sonra bir defa daha rücu edecektir. Allah'ın zatına tekrar dönecektir. Bu olay ya bir defa cereyan eder, eğer kişi Allah'ın evliyası olmamışsa, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmamışsa, öldüğü sırada ruhu vücudundadır. Vücudundan çıkacaktır. Bir daha geriye dönmesi mümkün olmayacaktır. Neden mümkün olmayacaktır? Vücudunuzun mitokondrileri 70 trilyon hücrenizde bulunan çok sayıda mitokondri, her bir hücrede birçok mitokondri var. Devamlı elektrik enerjisi üretirler. Ve bu üretilen elektrikle hayatta kalırsınız. Düşünürsünüz, konuşursunuz, hareket edersiniz. Her şey bu elektrik enerjisiyle mümkündür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölüm melekleri kontağı kapatırlar ve mitokondriler çalışmaz. Çalışmayınca elektrik enerjisi oluşmaz. Elektrik enerjisi yoksa vücudunuzdaki elektromanyetik alanlar da yok olmuştur. Bir kutbuyla ruhunuzu kendisine çeken, bir kutbuyla nefsinizi kendisine çeken fizik vücudunuz artık ikisini de çekemez, ikisine de kapanır. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Çünkü vücut onları kabul edebilecek olan özelliğin artık sahibi değildir. Bir daha da o vücudun içine giremezler. Birisi sağ tarafınızda, birisi sol tarafınızda oluşur. Eğer ruhunuzu Allah'a göndermediyseniz. Bu olaydan sonra ölüm melekleri ruhunuzu alırlar, Allah'a ulaştırırlar. Secde sureti 11. ayet-i kerime. Ölüm melekleri gelecek, sizi müteveffa kılacaklar, öldürecekler. Melekül mevtillez diyor ölüm melekleri. Ve sonra Rabbinize ulaştıracaklar diyor. Bu ölümden sonraki dönüştür. Yani Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki ikinci fasıl, rücu kelimesiyle ifade edilen. Birincisi ise eğer ruhunuzu Allah'a ulaştırdıysanız öldüğünüz zaman o ruh tekrar geri geliyor vücudunuzun üzerine. Vücudunuza girmiyor. Hayır, vücudunuzun üzerine geri geliyor. Ve ölüm melekleri gene bir ruhu alıyorlar. Aynı ruhu alıyorlar. Tekrar 7 tane gök katına aşınıp Sidretül Münteha'ya ulaştırıyorlar. Oradan da ruh kendisi Allah'ın zatına ikinci defa dönüyor. Buna rücu diyor Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Allah'a geri dönecektir. Diyor ki biz emaneti dağlara, yerlere, göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Ama insan emaneti kabul etti, yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. Veya zalimdir diyor. Yani ruh emanetini kabul edenin sadece fizik vücut olmadığını, nefsin iki tane afetini kullanarak nefsle birlikte olduğunu ifade etmiş. Nefs mi?
afetlerle dolu bir varlık, %100 afetlerle dolu nefsiniz. Ve Allah-u Teala bütün o afetlerden nefsinizin kurtulmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah-u Teala biz insanı, aslında burada kullandığı kelime o olmakla beraber nefsi kastediyor, bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani belli bir zaman parçası, bir takvim içinde ahsene dönüşebilecek olan, güzeller güzeli olabilecek olan bir hüviyet de yarattık diyor nefsi. Ama sonra sözlerini tutmayan nefsler için diyor ki Allah-u Teala onları esferi safiline reddettik. Cehennemin en dibine geri gönderdik onları diyor. Cehennemin en dibine gönderdik. Fizik vücutla beraber o nefsleri. Öyleyse nefsimiz sık sık Kur'an-ı Kerim'de geçen afetlerin 19 tanesinin de 19 grup afetin sahibidir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan vesaire. Ruhunuzsa 19 tane hasetin sahibidir. İsyanın karşılığında itaat var. Nefretin karşılığında sevgi var. Bütün güzellikler ruhun hasetlerinde, bütün çirkinlikler nefsin afetlerinde. Ruh hiçbir zaman nefsin hüviyetine dönüşmez, tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ama nefs, ruhun hüviyetine dönüşmek üzere yaratılmıştır. Allah'ın emri odur. Nefse verdiği emir, tezkiye ol ve tasfiye ol. Tezkiye olmak, nefsin kalbindeki afetlerin yarısını nurların aşmasıdır. Tasfiye olmaksa, nefsin kalbindeki afetlerin tamamının artık nurlara, fazıllara ve rahmete dönüşmesidir. %98 fazıl, yani faziletin, erdemin sahibi kılan unsurlar, %2 de rahmet nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhu size emanet olarak verdik diyor. Sahibi Allah'tır. Geri döndürmeniz için de 12 defa üzerinize farz kılmış. Nefsinizin Allah'a dönmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Peki öldüğünüz zaman ruhunuz Allah'a geri döndü. İster Allah'tan gelerek dönsün, ister fizik vücudundan çıkarak dönsün ama mutlaka Allah'a geri dönecek. Ya nefsiniz? Nefsiniz Allah'la beraber olmaz. Böyle bir yetkinin sahibi değildir. Nefsiniz siz öldüğünüz zaman daha 40 gün fizik vücudunuzla beraber kalır ve sizi hesaba çektikleri zaman melekler, nefsiniz buna cevap verecektir. Ve bundan sonra nefsiniz vücudunuzu terk edip berzah alemine gidecektir. Berzah aleminde orada kendisinden evvel ölen dostlarıyla birlikte bu dünyadaki hayata çok benzeyen bir hayatı yaşamaya devam eder. Ama ruhunuz için aynı şey söz konusu değildir. Nefsiniz dilediği zaman vücudunuzu terk edemez. Ya uyku haline gireceksiniz terk edebilmesi için, ya baygınlık haline gireceksiniz ya da ölüm haline gireceksiniz ki nefsiniz vücudunuzu terk edebilsin. Yoksa terk edemez. Ama ruhunuz her an vücudunuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. Üstelik elinde de mizan vardır. Bu mizanla yaptığınız bütün yanlışları dikkate alır ve bütün o yanlışlar tutarınca da cezalandırır nefsinizi ki o yanlışları yapmasın, böylece ruh Rabbine kavuşsun. Nefsiniz tezkiye olmadıkça ruhunuz Allah'a dönüp ulaşamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı bütünlediğiniz zaman nefsinizle ruhunuzun birbirine hiç benzemeyen iki tane varlık olduğunu görürsünüz muhteva itibariyle. Ama suretlerini gördüğünüz zaman ikisi de birbirinin aynıdır. İkisi de
tam fizik vücudunuzun şeklindedir. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki ruhunuz vücudunuzu her zaman terk eder, hiçbir zaman ölmezsiniz. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a gitmek üzere sizi terk edecektir. Onun dışında Allah'a gitmek üzere yalnız o şarta bağlıdır. Mutlaka devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecek ve vücudunuzun içindeki ruha emir verecektir. Senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıran veliler yapması, evliyalardan kılması, dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as salavat. Allah'a salavat.

0: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki sabikunel ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mir Vakfı'nın, International Mir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin onlar, sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor: "Ey Allah'ın Resulü, ne oldu?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Kardeşlerimi özledim." diyor. Sahabe diyor ki: "İşte biz senin kardeşlerin değil miyiz?" "Siz de," diyor, "kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler." diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, yine bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Söz konusu olan mutluluk. Allah Teala bütün insanları sadece bir gayeye matuf olarak yaratır. O tek gaye bütün insanların mutluluğu yaşamalarıdır. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını dileyerek onları yaratır. Allah'ın herkes için yegane temennisi o kişinin mutlu olmasıdır. Ne var ki mutluluğu sağlayacak olan adamı kişinin bizatihi atması gerekir. Kendi zati iradesini kullanarak, kişisel iradesini kullanarak, cüz'i iradesini kullanarak kişinin ilk adımı atması mutluluğunun temelini teşkil eder. Ya bu adımı atar ve Allah'a ulaşmayı diler, bir mutluluğa kişi adımını atar veya atmaz. O zaman kişi az bir bedele kendisini şeytana satmıştır. Mutlu olması mümkün değildir. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik, mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özellik, kişinin iç aleminde de oluşması lazım, dış aleminde de oluşması lazım, Allah ile olan ilişkilerinde de oluşması lazım. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik kesintisiz olacaktır. İkinci özellik kişinin üç aleminde birden oluşması gerekir. Üçüncü özellik. İş dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çok yalvarın, talepte bulunun ki sizi daimi zikre ulaştırsın. O muhteşem mutluluğu hepinizin yaşaması kadar Allah-u Teala'nın istediği başka bir şey yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnşallah Allah-u Teala sizleri o muhteşem saadete ulaştırsın diye hep dua ederiz Allah-u Teala'ya. Ama şu anda Allah-u Teala'nın hepiniz için söylediği kesin bir olgu var. Hepinizden bahsederken söylediği kesin bir rakam veriyor. Onların çoğu evliyadır diyor. Sizlerin sevgili kardeşlerim, sevgili Mihir Camiası, Allah-u Teala'nın hakkınızı söylediği şey budur. Onların çoğu evliyadır diyor Allah-u Teala. Gerek buradakiler, gerek oradakiler, gerek dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin çoğunun evliya olduğu kesin. Öyleyse her toplulukta o topluluğun yarısından fazlası mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu Rabbimizin muhteşem bir hediyesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğim gibi evliya olmak 3 aylık, 4 aylık bilemediniz. 6 aylık bir olay. 33 bin zikre ulaşan herkes bu hedefe ulaşmıştır normal standartlarda. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi bana hissiyatınızı anlatın bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Ne diyorsunuz? Dünyada benim kadar mutsuz insan mı olurmuş? İşte birisi öyle söylüyor. Hiç kimse beni anlamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, bir hususu hiç unutmayacaksınız. Hiçbirinizin mutluluğu başkalarına ait değildir. Sizin mutluluğunuz başka birinin elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse bir defa davranışlarınız itibariyle hepiniz mutlu olabilecek olan efsafta yaratıldınız. Eğer aklınız normal standartlarda çalışıyorsa, yani akil ve bali olduysanız, rüşt sahibiyseniz, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir yeteneğiniz varsa, o zaman sizin mutlu olmanız hiçbir zorluk göstermez. Çünkü mutlu olmak sizin elinizdedir. Mutlu olmanın iki yolu var. İster iki yolda birden ilerleyebilirsiniz. İsterseniz yollardan sadece bir tanesinde ilerleyebilirsiniz. Birinci yol zikir yolu. İkinci yol ilişkiler yolu. Zikrinizi artırdıkça mutluluğu her geçen gün biraz daha fazla yaşayacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz mutlaka yarıyı aşar. Günün yarısından daha fazla bir süre mutlaka her gün mutluluğu yaşarsınız. İlişkiler cephesine gelince, nasıl zikirde ipler sizin elinizdeyse, ne kadar zikir yaparsanız o kadar mutlu olabilecekseniz, ilişkilerde de ipler sizin elinizde. Başkalarına ne kadar iyilik yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederseniz, o kadar siz mutlu olursunuz. Başkaları size iyi davranıyor diye mutlu olmazsınız. Başkaları size sizin onlara iyi davranmanız üzerine iyi davranıyor diye mutlu olursunuz. Ve ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Sadece birinciyi dikkate alırsanız mutluluğunuz başkasının elindeymiş gibi görünür. Oysa ki iki ilişkiyi de sizin onlara karşı davranışlarınızı, onların size karşı davranışlarını beraberce ele alırsanız o zaman göreceksiniz ki mutluluğunuzun mimarı sadece sizsiniz. Yani sadece başkalarına ektiğinizi biçersiniz. Size başkalarından ulaşan, çevrenizdeki insanlardan kim olursa olsun, onların herhangi birinden size ulaşan her şey, sizin çevrenizden birilerine yaptığınız bir davranışın size geri ödenmesidir. Bütün hesaplar kapanır, bütün faturalar ödenir. Hiçbiri açıkta kalmaz. Ama A'ya yaptığınız bir kötülüğe, B'den bir kötülükle cevap alırsınız. C'ye yaptığınız bir iyiliğe, D'den bir iyilikle cevap alırsınız. Aynı kişiler değil ama sizin dışınızdaki herkes bütünün bir parçasıdır. O bütünün içine sizin 100 kişiden oluşan bir toplumda birine yaptığınız bir kötü davranış, o yüzün bir başkasından size aynen geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Verilen geri alınır. Dikkat edin, alınan verilmez. Kanun öyle işlemez. Verilen geri alınır. Bunun manası ne? Yani A'ya bir kötülük yaparsınız, A'dan bir kötülük görürsünüz. Değil olayın aslı. Çevrenizdeki herkes bir bütünü teşkil eder. O bütünün üyelerinden bir tanesini yaptığınız bir kötülük, etrafınızdaki bütün insanlardan başka biri tarafından size geri dönecektir. Beklemediğiniz bir şekilde, beklemediğiniz bir anda size geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlar içinde kim oluşturur? siz oluşturursunuz. Davranışlarınız, çevrenize karşı davranışlarınız neyi içeriyorsa çevrenizden size geri dönecek olan şey aynısıdır. Bileşik kaplarda nasıl iki kapta birden, eğer iki kap arasında bir ilişki varsa, içerisinde su doluysa, iki kaptaki suyun seviyesi birbirinden ayrı durmalarına rağmen mutlaka aynı seviyedir. Yaptığınız her şey size aynen geri verilir toplumdan. Onun için ipler sizin elinizde diyoruz. Çünkü siz etrafınızdaki insanlara sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya onların hoşuna giden güzel bir şeyler yaparsanız onları mutlu etmektir gayeniz. Onları mutlu edersiniz. O insanlardan size de sizi mutlu edecek olan bir davranış mutlaka geri döner. Veya aksini yaparsınız. İnsanları mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Onlardan da size sizi mutsuz edecek olan davranışlar geri gelir. Öyleyse mutsuzluğunun da mutsuzluğunuzun da müsebbibi, vücuda getireni, sebep olanı sizsiniz. Mutsuzluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Mutluluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Sizin davranışlarınızın size geri döneceği kanununu öğrenip de hayatınıza adarsanız sadece kazananlardan olursunuz. Ve şöyle düşünün. Diyelim ki deyin ben birisine bir iyilik yapacağım ama bana geri gelmeyecek. Geri gelmediğini düşünelim. Ama eğer siz o kişiye iyilik yapmayı aklınıza koymuşsanız, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah sizinle birliktedir. Ve ta ki o iyiliği, onu mutlu edecek olan o kafanıza tasarladığınız şeyi ona ulaştırasınız. Bu istikamette birkaç saatinizi, 5-6 saatinizi, birkaç gününüzü harcadınız diyelim. Harcarken hep o mutluluğu yaşayacaksınız. Maksadınız ne? Başka birisini mutlu etmek. Öyleyse Allah-u Teala size o kuvvede, düşünce platformunda bulunan o düşüncenin kuvveden fiile çıktığı güne kadar, ana kadar Allah sizi hep kendi ülkesinde barındırır. Hani neydi? Şu absis ekseni vardı ya, yatay, bir de dikey vardı. Ordinat. Bu iki eksenin yatay olanının altında kalan noktalar şeytana ait eksi dünyayı ifade eder. Üstünde kalan noktalar da Allah'a ait artı noktaları ifade eder. Artı alemi, pozitif alemi, aşağısı da eksi alemi, negatif alemi temsil eder. Aşağısı şeytanın alemi, yukarısı Allah'ın alemi. Ne zaman başka birini mutlu edecek olan bir davranışı planlıyorsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizinledir. Size devamlı mutluluk verir. Çünkü siz başkalarının mutluluğunu isteyen birisiniz. Böyle olduğunuz anda devamlı huzur içinde olursunuz. Deneyin. Birisine bir hediye almayı aklınıza koyun. Paranızı düşünün. Ne kadar para vereceksiniz? Düşünmeye başladığınız andan itibaren hangi yoldan gideceğinizi düşünün o hediyeyi almak için. Yol boyunca, oraya vardınız, araştırma boyunca, o şeyi aldınız, ondan sahibine getirinceye kadar geçen süre içinde Allah sizinle beraberdir, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhunuz olan, bir de işlediğiniz üçüncü kenarı hayır olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, kanunları öylesine güzel yerleştirmiş ki Allah-u Teala, eğer onu anlayabilirseniz, vukuf sahibi olabilirseniz, sevgili kardeşlerim, o zaman mutsuz olmanız mümkün değildir. Allah'a aşık olmamanız, daha ötede, tam idrakinizde, Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah. Ve sizi çok mu çok seviyor. Hepinizden istediği şey sadece tek bir şey. Bir tek şey istiyor. Hepinizin mutlu olması. Başka talebi yok. Formülleri de teslim etmiş size. Diyor ki, isterseniz zikir yolunu seçin. Ki zaten farz kıldım üzerinize. Çünkü zikriniz arttıkça mutluluğunuz mutlaka artacaktır. Çünkü davranışlarınız her gün biraz daha pozitife dönüşecektir. Her gün başkalarının biraz daha hayrına yaşamaya başlayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz başkalarını mutlu etmek isteyin. Dikkat edin ki vermenin yolu almaktan geçmez. Ama almanın yolu vermekten geçer. Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş. Balans. Hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde. Ve Allah'ın hedefi sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikati bilmenizi istiyor Allah Teala. Vermek almayı sağlar. Almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız, o kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah-u Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey bir söz, bir güzel ifade, para, herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah Teala. Ruhunuza, nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. O konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim. Onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır. Şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu? O davranış biçiminin pozitif olanının için yaptınız, negatif olanının için yaptınız. Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz. Bunun için çalıştınız, çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah. O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde, ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde, o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah Teala teşhi eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz. Bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız, harcadınız, harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır. Başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz. O zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz, mutsuzsunuz, mutsuzsunuz. Ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman hem yaptığınızda duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz. Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin. Öyleyse elimizde hangi imkanlar varsa onu kullanalım. Lokantamız var. O zaman her gün bir iki kişinin ücretsiz olarak karnını doyuralım. Onların, o fakir insanların orada gelip de bir şeyler yemeleri bir huzur versin içinize. Hangi istikamette isterseniz bütün kapılar önünüzde açılmış Allah-u Teala tarafından. O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse bu yollarda zikri tercih etmediniz, zikirde bir yere kadar gittiniz, daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın. Sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın. İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah-u Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle daimi bir huzuru yaşayacaksınız. Hem de başkalarına devamlı mutluluk veren bir insan olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah'ı bir tanısanız, onun sizinle beraber olduğunu bir hissetseniz, içinizde bir şeylerin kımıldadığını, ona sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız, bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız. Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır. Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de. Öyleyse mutlu olup olmadığınızı başkalarının yüzüne bakıp anlayın. Size nasıl bakıyorlar? Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. İçleri titreyerek size sevgiyle bakıyorlarsa, sizi çok seviyorlarsa, bilin ki Allah'ın katında siz de onları çok seviyorsunuz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın onlardaki aksidir. Unutmayın, ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun yolu başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah başkalarına ne kadar mutluluk verirsen o kadar alırsın diyor. İblis, ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler diyor. Bu onlar bana mutluluk versin.

muamele bekliyorsanız, siz başkalarına iyi davranmakla mükellefsiniz. Ancak ve sadece öyle yaptığınız takdirde size geri dönende sizi mutlu edecek davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim, son bir gününüzü, son iki gününüzü, son üç gününüzü bir düşünün. Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime, hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan ama pozitif olarak bütün negatifler gene başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil, bir başkasından ama size gene geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizinledir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir. Onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissetmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey Allah'ın sizi sevmesidir. Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi, siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz. Allah Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak daha büyük bir sevgi imanında sizi yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken, eğer mutluysanız o çayı da çok tatlı hissedersiniz. Lezzetli hissedersiniz. Gönlünüze yatan bir içimle onu içersiniz. Her şey böyledir.

Sevginizi dağıtmaktan çekinmeyin. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Başkalarının işine yarayacağınız bütün alanlarda başkalarına yardım etmeyi kendinize amaç edinin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğunuzu sağlar. Allah'ın kanunu odur ki mutluluk vermekten geçer. Zamanınızı başkasına vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz olur ki arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun. O atlar ki onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar. Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını halaldar etmeyin. Allah ile eşinizi karşı karşıya getirmeyin. Sizi Allah'a şikayet etmelerine meydan vermeyin. Üzerinizde Allah'ın da hakkı vardır. Eşlerinizin de, çocuklarınızın da Allah hakkı vardır. Hepinizden bahsediyorum. Ailenin bireyleri, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam, ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da hoşuna gitmez. O herkesin mutlu olduğu bir ortamda Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum. Başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem. Çocuklarımı dinlemem. Onlara zaman ayırmam. Bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin. Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın da üzerinizde hakkı var. Onları da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, üç dersten ikmale kalan bir çocuğun, üç dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi zaman ayıracak,
3 saat çalışacaksa günde 1 saat birini, 1 saat birini, 1 saat birini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister. Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa bu yanlıştır. Evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğinizi göreceksiniz. Hizmet etmekten sakın vazgeçmeyin. Hizmet etmek bir zevktir. Mutluluktur. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, ikisini bir arada mütalaa etmek, tercih hakkını iki ayrı istikamette de kullanmak, taraflardan birini haleldar etmemek. Hepiniz böyle bir davranış biçimini sergilemelisiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim, eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı, her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşleri ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler. Olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz. Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp onları yok farz edip yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar. Eşler bırakıyorlar. Ve bir taraf için hizmet ederken öbür tarafı kırmış oluyorlar Allah'ın yolunda. Bu olmaz. Allah için olun. Ama etrafınızdaki insanların da kalplerini kazanın. Allah o konuda da size de onlara da yardımcı olacaktır. Öyle olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk öyle bir müessese ki anahtarı başkasında değil. Anahtarı sizde sevgili kardeşlerim. Saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer, zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları, Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını ödemek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizimle işinizi karşı karşıya getirmeyin. Haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için
öyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz. Ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın, ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesini tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun sahibi olmanız, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarına yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz? Bunu davranışlarınız gerçekleştirecektir. Günün kaç saatini başkalarına veriyorsunuz? Bu mutluluğunuzun ölçüsüdür. Bu saatleri ne kadar arttırabilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Unutmayın, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da mutlu olmanızı istiyor. Sadece iblis mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz kendinizin mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor. Eğer bu camiadansınız. Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize yazık etmiyor musunuz diye kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin. Allah'ın bu dünya adı verilen gezegeninde yaşıyorsunuz. Mutluluğu öğreniyorsunuz. Ama mutsuzsanız öğrendiklerini tatbik edemeyenlerdensiniz. Öyleyse kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir saatimiz daha böylece bir mutluluk sohbetiyle noktalandı. Biz bu bir saat boyunca sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, belli olmuyor mu? Halimizden, yüzümüzden, gözlerimizden, içimizden taşan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz.
Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz, bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha yeni bir sohbette İslam nedir, tasavvuf nedir, tasavvuf ve İslami kavramlar konulu seri sohbetlerden, ki bunların hepsi inşallah bir kitabı tamamlayacaktır. Bir bütünü oluşturacağız inşallah Allah Teala'nın emriyle. Bugünkü konumuz dalalet. Bildiğiniz gibi dalalet ve hidayet birbirinin tamamen zıttı olan iki kavramdır. Evvela şu büyük hakikatten hareket ediyoruz. Herkes dalalette olarak doğar. Daha buradan yanlışlık başlıyor. Din konusunda ahkam kesenlerin yanlışlığı. Çünkü hidayetin ne olduğunu bilmiyorlar ki dalalete mana verebilsinler. Dalalet, hidayetin zıttı olan kavramdır. Şimdi eğer insanlar derlerse ki hidayet nedir sualinize, hidayet doğru yoldur. O zaman onlara doğru yolun ne olduğunu sorun. Bu doğru yol, doğru yol dediğiniz şey nedir? Doğru yol ya da dost doğru yol gibi ifadeler kullanıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim böyle mi yazıyor? Doğru yol olarak mı yazıyor? Hayır, Kur'an-ı Kerim hidayet diyor. Ali İmran 73'te Allah-u Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Demek ki doğru yol falan değil. Allah'a insan ruhunun ulaşmasının adı. Kim bu konuda insan ruhunun Allah'a ulaşması konusunda bir gayretin sahibi değilse, başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi hiçbir zaman delaletten kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın kanununu yerlerine oturtalım. Dalalet, hidayet üzere olmamanın adıdır. Dalalet, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin durumunu anlatır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi dalalettedir. Uzak dalalet, yakın dalalet ya da uzak dalalet ve hidayet arasındaki ilişki, yakın dalalet yani hidayete yakın dalaletle hidayet arasındaki ilişki birbirinden farklı bir dizayn gösterir. Ama kavramın şu kadarını kesinlikle yerlerine oturtabilirsiniz. Dalalet müessesesi, kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece tam bir
dalalet hükmündedir. Eğer dalalette olan Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiye, kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği, Allah'ın yoluna girmediği gibi başka insanların da Allah'ın yolundan sapmasına sebebiyet veriyorsa, onların, daha doğru bir ifadeyle, Allah'ın yoluna girmelerine engel oluyorsa, o zaman o kişi sadece dalalet üzerinde değildir, uzak bir dalalet içerisindedir. İşte Nisan suresinin 167. ayet-i kerimesi bu uzak dalalet içindeki insanlardan bahsediyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ. Diyor ki Allah Teala, onlar ki kafirdirler. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Öyleyse bir uzak dalalet var. Yani kişi o hüviyette kaldıkça hidayete dönüşemeyecek olan bir dalalet. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi sadece dalalettedir. Belki dalalette olduğunu bile farkında olmayan bir insan. Ama eğer Allah'a ulaşmayı özellikle dilemiyorsa, Allah'ın bunca ayeti kerimesini bilmesine rağmen Allah'a ruhunu ulaştırmaktan iştinab ediyorsa, kaçınıyorsa, sarf-ı nazar ediyorsa, hatta özellikle kendisi Allah'ın yoluna girmekten, ruhunu alalaştırmaktan kesinlikle uzak kalmakla ve başka insanları da ruhlarını alalaştırmaktan men etmekte kendisini adeta görevli sayıyorsa, bu istikameti bir şeytani gayretin sahibi ise, bu insanlar için Allah Teala uzak dalalette olanlardır diyor. Öyleyse burada bir muhteva tayini yapmamız lazım. Uzak dalalette olan insanların ve dalalette olan insanların birbirinden kesin bir farkı var. Dalalette olan insan meselenin farkında değildir. Allah'a ulaşmayı dilemesinin veya dilememesinin ne olduğunu bile muhtemelen bilmemektedir. Yani onu birisi ikna ederse ki sen Allah'a ulaşmak mecburiyetindesin. Allah Teala bunu 12 defa üzerine farz kılmış. Öyleyse bunun için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. Dilersen mutlaka Allah'a ulaşırsın. Bu onun aklına yatarsa ve onu dileyecek olan birisi ise, dilemeyecek olan birisi de olsa, özellikle başka insanların hidayete ermesine karşı çıkmadığı sürece o kişi uzak dalalette değildir, dalalettedir. Dalalet nerede başlar? Kişi doğduğundan itibaren başlar. Bütün insanlar dalalette doğarlar. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dahi seni dalaletteyken bulup da hidayete erdirmedik mi ayet-i kerimesini unutmamamız lazım.

Duhan suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki ve vecedeke dallen feheda ve seni dalalette bulup da hidayete erdirmedi mi? Allah seni dalalette bulup da hidayete erdirmedi mi? Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizim gibi bir insandı netice itibariyle. Allah'ın yoluna girmeden evvel o da hidayetin ne olduğunu, dalaletin ne olduğunu bilmiyordu. Bundan daha tabii ne olabilir ki? Allah Teala onu hidayete erdirdi. Allah'a ulaşmayı dilemesini sağladı, verdiği vahiyle ve Cebrail Aleyhisselam'a tabi oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dı. Öyleyse delaletin başlangıç noktası doğumumuzdur. Doğumumuzdan itibaren hepimiz dalaletteyiz. Hangi güne kadar? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz güne kadar. Ömrümüz boyunca Allah'a ulaşmayı dilemedik. Dilemediysek ömrümüz boyunca dalaletteyiz. Dalalette olanların ise gideceği yer cehennemdir. Allah Teala Araf 179'da diyor ki biz cehennemi insanların çoğu için hazırladık. Onların gözleri vardır, görmez, kördür. Onların kulakları vardır, işitmez, sağırdır. Onların kalpleri vardır, fıkıh etmez. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, ondan da daha çok dalalettedirler. Görülüyor ki dalalette olanların gidecekleri yer cehennem. Allah Teala burada dalaletin başlangıç noktasına işaretini veriyor. Kimin kulaklarında vakra varsa o kişi dalalettedir. Kimin gözlerinde ekinnet varsa o kişi dalalettedir. Ya da bu sistemlerin duyularına hitap edelim. Kimin işitme hastasının üzerinde mühür varsa o kişi dalalettedir. Kimin görme basar hastasının üzerinde işitme semi, kimin görme hastasının üzerinde kışavet isimli bir örtü varsa, engel varsa o kişi dalalettedir. Kimin kalbinde ekinnet varsa, idrak edemiyorsa kişi, o kişi dalalettedir. Araf 179 bu açıdan kesin bir ışık tutuyor. Kimin gözleri, kulakları, kalbi sağır, kör ve dilsizse, idrakten mahrumsa kalp, o zaman Allah Teala o insanları dalalette olarak vasıflandırıyor. Öyleyse dalaletin başladığı nokta doğumumuz. Doğumumuzdan itibaren gözlerimiz hicab-ı mestur ile kapalı, gışametle görme hastamız örtülü, kulaklarımızda vakra var ve işitme hastamız mühürlü.
kalbimizde ekinnet var ve kalbimizdeki idrak hassası mühürlü. Bu nokta nereye kadar gelir? Üçüncü basamağa kadar gelir. Yani birinci ve ikinci basamaklardaki insanlar sağır, dilsiz ve kördürler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Allah Teala ne diyordu İsra 43-44'te? Diyordu ki Habibim, o yevmül ahire, Allah'a ulaşma gününe inanmayanlarla senin aranda, sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tekliğini zikrettiğin zaman hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler. Söylediklerinin manasına varmazlar. Varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Fıkıh edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. İşte bu insanlar, bu tarif üzere olan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlar gidecekleri yerse cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. İşte dalaletteki insanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Allah Teala bu Araf suresinin 178. ayet-i kerimesinde diyor ki bütün bu dalaletteki insanlar hüsrandadırlar. Kimlerin hüsranda olduğuna bakıyoruz müminin 103'te. Diyor ki Allah Teala o hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır hüsranda olanlar.

onların kazandıkları dereceler kaybettiklerinden azdır. Öyleyse hüsrende olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar, günahları sevaplarından çok olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse buradan da bir ışık geliyor konumuzu aydınlatmak için. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi, bir defa daha anlaşılıyor ki dalalette, bir defa daha anlaşılıyor ki gideceği yer cehennem. Öyleyse cennete girebilecek olan insanlar sadece hidayet üzere olanlardır. Hidayet üzere olmak, dalalette olmamak demektir. Ama hidayette olmak, onun daha ötesinde bir olgudur. Allah-u Teala bu ayetlerle dalalette olan insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor bize. Sevgili kardeşlerim, herkes hanif fıtratıyla doğar. Yani yaratılışında hanif dininin bütün anahtarları vardır. Kainatın tek dini olan hanif dininin hedeflerine ulaşabilecek olan efsafta Allah-u Teala bütün insanları yaratmış. Hanif dininin, kainatın tek dininin Arapça adı İslam'dır. Bütün peygamberler hanif dinini yaşadılar. Ve Allah-u Teala diyor ki Rum 30'da, Habibim, veçhini hanif olarak hanif dinine doğrult. İkame et. Hanif dinine kendini hasret, vakfet. O hanif dini ki kayyum olan din, ezeli ve ebedi olan din odur. O hanif dini ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. E Allah'ın yaratmasında, yani ne din yaratmasında ne de insanları hanif fıtratı ile yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Allah-u Teala insanlık tarihi boyunca ne hanif dini olan bu dini değiştirmiştir veya değiştirecektir, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmaktan vazgeçecektir diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Takva ile hidayet arasında bir illiyet rabıtası vardır. Aynı noktalarda 7 tane takva, aynı noktalarda 7 tane hidayet var. Ve hidayetin başlamadığı nokta, Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz nokta, orada da takva yok, orada takva da yok, orada hidayet de yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi dalalette. Bir insanın dalaletten kurtulması, gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmasına, kulaklarındaki vakranın alınmasına, kalbindeki hikmetin alınmasına bağlı. Araf 179'a göre.
Öyleyse muhtevamıza yakin olarak sahip çıktığımız zaman bakacağız ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalettedir. Dilediği an ne olur? Dilediği an Allah onun kalbindeki bu hidayet talebini, yani Allah'a ulaşma talebini işitir, görür ve bilir. Bir anda, sadece bir andır bizim kalbimizde bu sağlam bir şekilde yerleştiği an, aynı anda Allah-u Teala bu kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ne olur öyle olursa, öyle olursa, o kişi hidayete adım atar. Neden atar? Çünkü Allah-u Teala derhal Rahim esmasıyla harekete geçer. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Ve Allah-u Teala bu talebi işitir, bilir ve görür. Üçüncü basamakta kişi diler. Allah'ın işitip, bilip görmesi Rahim esmasıyla tecellisini gerektirir. Bu tecelli başladığı an dördüncü basamaktayız. Ard arda üç olay cereyan eder. Allah o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alır. Kişi beşinci basamaktadır. Allah o kişinin kulaklarındaki vakayı alır. Kişi altıncı basamaktadır. Allah o kişinin kalbindeki ekinneti alıp yerine ihfat koyar. Kişi yedinci basamaktadır. Ve bunlar yoksa kişinin gözleri görmeye başlamışsa, kulakları duymaya başlamışsa, kalbi idrak etmeye başlamışsa, o kişi Araf 179'a göre dalalette olan kişi değildir.

Öyleyse velayetten kurtulmanın bize ait olan bölümü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama dileyen kişinin hedefine yürüyebilmesi Allah'ın o kişi üzerindeki tecellisiyle söz konusudur. Bu Allah'ın o kişiye düşünce bazında hidayet sağlamasıdır. Bu hidayet fiziki hidayet değildir. Bu noktadaki hidayet düşünce platformunda gerçekleşir. Kişi sadece bir dileğin sahibidir. Aksiyona geçmemiştir, yürümemiştir. Ve birkaç dakika içerisinde Allah gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalbindeki ekineti alacak, ekinetin yerine ifatı koyacaktır. O kadar mı? Hayır. Kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Aynı birkaç dakika içinde o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Birkaç dakika içinde kişi bu vasıfların sahibi olarak artık delalet üzere olmayacaktır. Ama fizik olarak hidayete adım atmış mıdır? Hayır. Fiziki hidayete adım atmamıştır. Yani kişi burada fizik standartlarda kendisine düşen bir başka şeyi henüz yapmamıştır. Bu kişiyi Allah'ın dalaletten kurtarmasıdır. Onun da kişinin de dileği düşünce platformundadır. Allah'ın da oluşumları, vücuda getirdiği sonuçlar, o kişinin iradesinin içinde onun fiziki bir adım atmasına dayalı olarak vücuda gelmemiştir. Sadece düşünmesinin tabii neticesidir bu. Kişinin düşüncesi Allah-u Teala'nın talebi üzerine onu Allah'ın talebine taleple cevap vermeye ulaştırmış, Allah'a ulaşmayı kişi talep etmiştir, dilemiştir. Dilediği zaman ne olur? Dilediği zaman kişi dalaletten hidayete Allah-u Teala tarafından adım attırılır. Bu fiziki platformda, fiziki planda, fiziki tatbikatta bir hidayet değildir. Kişi hiçbir şey yapmamıştır fizik olarak. Hiçbir ameli yoktur. Ama Allah-u Teala onun amelinin olup olmadığına filan bakmaz. Hep kalbine bakar. Acaba kişi kalbinde Allah'a ulaşmayı diliyor mu, dilemiyor mu? Dilemediği sürece o kişi kesin bir dalalette. Başkalarını da Allah'ın yolundan ayırıyorsa uzak dalalette. Dalalete ulaşamayacak, hidayete ulaşamayacak, ulaşması mümkün olmayan uzak bir dalalette. Öyleyse bu Allah-u Teala'nın ard arda vücuda getirdiği, üzerimizde sağladığı sonuçlar bize ait değil, onları biz yapmadık. Biz sadece Allah'a ulaşmayı diledik. Bu bizim düşünce platformundaki bir aksiyonumuzdur. Fiiliyata intikal etmemiş bir dilek. Hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadan Allah-u Teala ard arda bu işlemleri yapar. Bu işlemleri yaparken de bize devamlı derecat kazandırır. Her işlemiyle devamlı derecat kazandırır. Öyle ki
göğsümüzden kalbimize yol açtığı anda, birkaç dakikanın içinde açılır. Söylediğimiz 6-7 işlemi birkaç dakika içerisinde Allah-u Teala gerçekleştirir. Gerçekleştirdiği anda biz bir defa madde bir cehennemden mutlak olarak kurtulmuşuzdur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın bu işlemleri yapması sebebiyle sevapları günahlarından fazla noktaya ulaştığı için mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Ve dalaletten kesin olarak kurtulmuştur. Ama kendisinin hiçbir fiiliyatı olmamıştır. Allah'ın o kişiye sağladığı, o kişinin üzerinde vücuda getirdiği Allah'a ait işlemler, kişiye ait işlemler hayır. O zaman Allah'a ait işlevlerin vücuda getirdiği bir dalaletten kurtulma var. İnsana ait işlevlerin veya işlemin vücuda gelmesiyle insanın vücuda getirdiği dalaletten kurtulma var. Birincisi Allah'ın ki üçüncü basamakta vücuda geliyor. Onuncu basamağa kadar Allah işlemini tamamlıyor. Kişi hiçbir aksiyonun sahibi olmadığı halde sırf düşünce platformunda Allah'a ulaşma dileği o kişide mevcut olduğu için kişi dalaletten Allah-u Teala tarafından kurtarılıyor. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir fonksiyonu yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilemesi gözlerindeki icabı mestürenin, kulaklarındaki vakanın, kalbindeki ikinetin alınmasını, ihbatın oraya konmasını sağlıyor. Yani Araf 179'a göre kişi dalaletten kurtuluyor. Öbür taraftan aynı anda bu olaylar cereyan ederken devamlı kişi derecat kazanacağı için hiçbir ameli olmadan Allah'a ait bir derecat kazandırma sistemi kişinin sevapları günahlarını aşacak ve Araf 178 ile müminin 103'ün beraberliği standartlarında kişi dalaletten kurtulduğu gibi cehennemden de kurtulacaktır. Allah'ın ard arda derecat kazandırması sebebiyle gene kişinin kendisine ait olan hiçbir olgu yok. Allah'ın olgusu. Evvela kör, sağır ve dilsiz olmaktan Allah-u Teala kurtarıyor. Birinci açıdan dalaletten kurtuluş. Araf 179'a göre. İkincisi derecat açısından kurtarıyor. Araf 178'e göre, müminin 103'e göre ve tabi aynı zamanda Yunus 7 ve 8'e göre. Öyleyse iki ayrı açıdan da Allah-u Teala kişiyi dalaletten kurtuluyor. Kişi dalalette değil. Ama kendi gayretiyle kazandığı da hiçbir şey yok. Kendi gayretinin var olduğu nokta neresidir? Ne zaman ki kişi zikir yapmaya başlarsa Allah'tan gelen rahmetle fazladan rahmet nurları o kişinin kalbine ulaşır da kalbine sızabilirse kişinin kendi gayretiyle oluşturduğu bir sonuç burada başlıyor. Ama bu sonuç kişinin kendi gayretiyle hidayete ermesine yeterli değil. Allah'ın verdikleriyle kişi iki cepheden zaten dalaletten kurtuldu, hidayete adım attı. Ama bu, o kişiyi Allah'ın hidayete erdirmesidir. Kişinin kendisi kişisel gayretle bir kulun kendi aksiyonuyla dalaletten
kurtulmasının başlangıç noktası o kişinin zikre ve ibadetlerine başlamasıdır. Allah o kişiye namaz kılmayı sevdirir. Allah o kişiye oruç tutmayı sevdirir. Allah o kişiye zikri sevdirir. Resul sevgisini koyar kalbine. Allah sevgisini koyar. Ve zikir yapan bu kişi nefsinin kalbinde %2 huşu oluştuğu zaman Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse bu kişi nefsinin kalbine konan bu %2 rahmet birikimiyle sızmasıyla huşu sahibi olur.

mürşide ulaşan o kişinin kendi fizik iradesinin mahsulü olan bir yaklaşımdır. Öyleyse Allah'ın sağladığı dalaletten kurtuluş iki cephede teşekkür etti. Kör sar, dilsiz olmaktan kurtarıldı Allah Teala tarafından ve günahlarından daha fazla derecat kazandırıldı Allah Teala tarafından. İki ayrı cepheden de dalaletten kurtuldu kişi. Ama kendisi kurtulmadı. Allah Teala'nın cephesinden bir dalaletten kurtarma olayı var. Evet, kişi dalaletten kurtuldu. Ama kendi gayretiyle değil. O sadece bir dileğin sahibi, bütün işlevleri yapan Allah. Ne var ki bu noktadan itibaren kişi artık ibadetlerin sahibi ve hemen Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Burada kişisel irade kendine düşeni gerçekleştiriyor. Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide kişi kendi iradesiyle bilerek, isteyerek ulaşıyor ve tabiyetini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdiği anda kişisel iradenin vücuda getirdiği bir dalaletten kurtuluş müessesesi oluşuyor. Tam 10 ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de bu kişisel girişimin kişiyi dalaletten kurtardığını ifade ediyor. Burada artık Allah'ın o kişiyi dalaletten kurtarmasının ötesinde kişinin de kendi iradesiyle, işlevleriyle, kendi iradesiyle mürşidine ulaşıp tabi olmasıyla kendi iradesinin de kişiyi dalaletten iradi olarak kurtardığı bir noktaya ulaşıyoruz. 14. basamak. Kişi tabi oluyor. Tabi olduğu anda da dalaletten kurtuluyor. İşte Taha 123. Allah Teala buyuruyor. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve onlar şaki de olmazlar. Ayet-i Kerime'nin muhtevasında size hidayetim gelecek diyor Allah-u Teala. Kim hidayeti getiren hidayetçime tabi olursa demiş oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. İnsanların 14 asır boyunca adım adım unuttukları, neticede tamamen unuttukları ve doğru yol adını verdikleri hidayet. Hidayet doğru yol değildir. Hidayet, ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Dört açıdan dört hidayet. Bunlardan birincisi, hidayeti getiren hidayetçiye tabi olmaktır. Şaki olanlar kimlerdir? Cehenneme girenler. Şaki olmayanlar sahiplerdir. Mesut olanlardır. Cennette mesut olanlar, cennete girenlerdir. Sahit kelimesi de kelimesiyle mesut kelimesi, saadet kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse kişisel iradenin, cüz'i iradenin oluşturduğu dalaletten kurtuluş noktası burasıdır. Tabiiyet noktası. Ne olur?
Allah

0: Mesela o kişinin başının üzerine devrin imamını, hidayetçinin ruhunu getirir. Ana hidayetçi devrin imamıdır. Hidayetçilerin en üst noktasındaki kişi, hidayetin temsilcisi ve sahibi. 2. Allah o kişinin kalbinin mührünü açar. Kişinin kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır, kalbinin içine imanı yazar. Mücadele 22. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar desteklenirler, yedidilirler. Allah onların kalplerinin içine imanı yazar. Onların kalplerinin içine iman yazılır şeklinde ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Burada kalıyor mu? Hayır. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Ve dalaletten kurtuluşun 4 işareti birden başlar. 1. Ruh vücuttan ayrılarak, devrin imamının emri üzerine vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ruh hidayete başlar dalaletten kurtulup. Fiziki hidayete başlar. Kişinin cüz'i idaresinin, iradesinin devreye girmesiyle kişinin kişisel hidayeti başlar fizik standartlarda. Ruh, fizik vücuttan ayrılarak Allah'a doğru seyrisülük adlı bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta 7 tane gök katını aşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bunun adı seyrisülüktür. Allah'a ulaşan kişi ise hidayete erendir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hidayete başlayan kişidir. Hidayete adım atan kişidir. Artık dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Ama Allah'ın platformunda, Allah'ın kendisine olan ihsanlarıyla hidayet üzeredir. Ama kendi gayretiyle hidayet üzere olduğu yer, o 3. basamak değil, 14. basamaktır. 14. basamakta kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar, fizik hidayete başlar. Kişinin fizik vücudu şeytana kovulmaktan kurtulmaya başlar, 14. basamakta. Kişinin nefsi tezkiye olmaya başlar, 14. basamakta. Kişinin iradesi Allah'a teslim olmak üzere güçlenmeye başlar, 14. basamakta. Dördünün 4 tane ayrı sırat-ı müstakimi her birini kendi hedefine götürür. Sırat-ı müstakim üzerindeyseniz dalalet yoktur. Dalalette olanlar sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Fatiha suresi öyle bitiyor. Ve dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim sadece başlarının üzerinde nimet olanların yoludur diyor. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerinde bir nimet olarak yer almışsa sadece onların yoludur. Sırat-ı müstakim sadece onların yoludur. Allah'ın gadap duyduğu, kafirlere gadap duyduğunu söylüyor. Kafirlerin yolu değildir. Bu noktaya kadar kişi küfrün içinde. Ve veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kişinin fiziksel dalaletten kurtulduğu nokta burasıdır. Kendi aksiyonunun, kendi efalinin, fiillerinin o kişiyi dalaletten kurtarmak üzere harekete geçtiği nokta burasıdır. Hidayetçiye, Allah'ın hidayetini getiren hidayetçiye, hidayetin sahibine tabi olmasıyla başlar. Kasas 50'de Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, eğer senin yeni bana tabi olun da sizi Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar hevalarına, nefslerinin afetlerine, şeytanın adımlarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de, yani hidayetçisine değil de, kendi hevasına, şeytanın adımlarına tabi olursa, onlardan daha çok dalalette kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada da fizik tabiyetten bahsediliyor. Kişi bilerek, isteyerek Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala onu irşat makamına ulaştırmış. Kişi gene kendi iradesine karar verip tabi oluyor. Tabi olduğu an olay bitmiştir. O kişi dalaletten fizik standartlarda da kurtulmuştur. Fizik standartlarda hidayetin içinde olmuştur. Nefs tezkiyesine başlayıp da nefsinin kalbinde Allah'ın nurları adım adım toplanmaya başladığı için. Nefsin hidayeti başlamıştır. Bu afetlerin azalmasıyla fizik vücudun Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasak ettiği fiilleri işlememe oranı aynı miktarda çoğaldığı için fizik vücutta hidayet üzere olmuştur. Unutmayın ki şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açık olan, şeytanla aynı şeyleri isteyen bir yapıda yaratılmıştır. Allah'ın emirlerine itaat etmek istemez nefsinizin afetleri. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlemek ister nefsinizin afetleri. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin afetlerinin azalmaya başlaması demek, şeytanın hakimiyet alanının daralmaya başlaması demek. Fizik vücudunuzun da aynı oranda böylece şeytanın hakimiyetinden o daralma oranında kurtulması demek. Ve burada hidayet başlıyor. Dalaletin gerçek anlamda son bulduğu yer burasıdır. Bundan sonrası fiziki hidayettir. Üçüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, şeytanın adımlarını, nefslerindeki afetlerin davranışlarını kendilerine ilah edinenleri, bir başka ifadeyle şeytanı kendisine, kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun, görüyor musun diyor Allah Teala. Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Kim bu insanlar? Hevalarına tabi olanlar, demin söylediğimiz Kasas 50'ye göre hidayetçiye değil de şeytanın adımlarına tabi olanlar, kendi iradeleriyle kendilerini dalalette bırakanlar. Dördüncü ayet-i kerime, Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse o kişi için bir veli mürşit bulunmaz. Yani o veli mürşide tabi olmayanlar dalalettedirler diyor Allah Teala. Tabi olmadıkça dalaletten kurtulması da mümkün değildir diyor. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmilerin arasında Resul beas eder. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Tabiyet yoksa fizik de dalalet devam eder. O kişi fizik açıdan kendi standartlarında kendi aksiyonlarıyla dalaletten kurtulma açısından kendini işini yapmamış durumdadır. Bu açıdan dalaleti sona ermemiştir. Altıncı ayet-i kerime Ali İmran 164. Allah Teala diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere devrin imanın ruhu kimin başının üzerine gelirse o nimettir. Onlara onların kendi içinden Allah Resul beas eder. Ondan sonra da bütün kavimlerdeki Resullerden bahsediyor. O bütün kavimlerin içinden Allah'ın tayin ettiği Resullerde onları kitap öğretmek için, onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, kıssa etsinler diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye vazifelendirir diyor. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Yedinci ayet-i kerime Akef 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Tabi olmayanlar ise olmayanların da üzerine, geri kalanların üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Dokuzuncu ayet-i kerime Zümer 53. Allah-u Teala buyuruyor. Zâleke hüdallâhü yehdi men yeşâhü ve men yudlil felen tecdelühü veliyen mürşid ve men yudlil ve mâ lehu min hâdin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla gönderdiği nurlarla kullarını hidayete erdirir. Kim de dalalette kalmayı yeğlemişse, Allah'a ulaşmayı dilememişse onlar için hidayetçi yoktur diyor Allah-u Teala. 10. ayet-i kerime Araf 186 diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Onları kurtaracak olan kişi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bırakır. Yani Allah'a ulaşma dileğini gerçekleştirmedikleri için Allah-u Teala onları dalalette bırakmıştır. İrşad makamına ulaşmayı reddettikleri için, isyan ettikleri için Allah'ın emirlerine. Görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dalaletten kurtulmanın birinci açıdan gerçekleşmesi Allah'a ait bir imajiner dalaletten kurtarma işlemidir. İkincisi, kişisel iradeye ait tabiiyetle noktalanan bir hedefe kişi gitmemişse, buna layık değilse, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişi 10 ayet-i kerime gelince ebediyen dalalette kalır. Allah-u Teala'nın hepinizi hidayetin doruklarına ulaştırmasını, irşad makamlarına yükseltmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve sellem. Şeytanın Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sadece sevgisini gönderir. Allah'tan bir insanlara, bir çağlayan kişiyi her zaman Allah'ın sevgisi affettir. Ve Allah'tan bize istediği şey, bizden de çevremize aynı sevginin akmasıdır. Nasıl yüce yaratıcımız olan Allah bizlere sevgi gönderiyorsa, bizi çok seviyorsa ve her an Allah'ın bize karşı sevgisi ondan bize doğru söylediğim gibi bir çağlayan gibi akmaktaysa, bizden de çevremizdeki insanlara sevgi yayılmasını istiyor Allah-u Teala. Sevgi, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın ihsanıdır ve ruhumuzun en değerli hasreti sevgidir. Nefsimizin nefretine karşılık, nefsimizdeki sevgisizliğe karşılık, öfke, gayz, nefret, kin, haset nefsimizin afetleridir. Ruhumuzda ise bütün boyutlarıyla sevgi vardır, bütün boyutlarıyla sevgi hakimdir. Öyleyse sevginin hakim olduğu bir ruha dikkatle bakın. Bütün ruhlar programlandıkları gün, Allah Teala tarafından programlandıkları gün ahsen olmuşlardır. Ahsen bir şeyin en güzeli demek, ondan daha güzel olmayan demek. Öyleyse bütün insanların ruhları ahsendir. Çünkü ruhun 19 tane hasletinin hepsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapacak şekilde dizayn edilmiştir. Yasak ettiği fiillerden hiçbirini işleyemeyecek şekilde dizayn edilmiştir. İşte ahsen olmanın birinci kesiminde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek var. Ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememek var. İkinci kesiminde güzellerin en güzeli olmak var. İşte siz de Allah'a karşı güzellerin en güzeli olmak istiyorsanız, o zaman sizden çevrenize nefret değil, sevgi artmasını sağlayın. Başka insanlar size karşı buğz edebilirler, sizi sevmeyebilirler, size öfke duyabilirler, nefret duyabilirler. Ama siz onları sevmek mecburisiniz. Eğer tasavvuf erbabıysanız, tasavvuftan birisiniz, onları yardım edin, sevmek mecburisiniz. Evet, sözlerimin geri kalanı namazdan sonra çünkü vakit geldi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bulunmak için Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Sohbetimizin başlangıcında sevgiden bahsetmiştik. Sevgi bütün kötülüklere mani olabilecek olan en büyük silahtır elinizde. Allah-u Teala'dan size doğru çağlayan gibi akan bu sevgiyi sizin de başkalarına devretmeniz, yönlendirmeniz gerekli. Bunlar 14'ü sıra evvel Kur'an-ı Kerim'in bizlere örnek gösterdiği sahabe öyle yapmışlardı. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ey sahabe, onlar, o düşmanlarınız olan kafirler size buğz ettikleri halde, size karşı öfke duydukları halde, kin duydukları halde, siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz, muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi olursunuz. Kitabın bütününe tabi oldular hepsi. Daimi zikrin sahibi oldular. Kitabın bütünü çok yönlü bir olaydır. Kitabın bütününe tabi olmak, zamanın bütününü zikirle geçirmek anlamına gelir. Zaman açısından kitabın bütününe tabi olmak. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Vücutlarınız açısından, üç vücudunuzu da Allah Teala'ya teslim ettiğiniz zaman kitabın bütününe tabi olursunuz. Yalnız ruhunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da teslim etmeniz gerekir. En son nefsinizi de Allah Teala'ya teslim etmeniz gerekir. Kur'an-ı Kerim'in bütününü yaşayacaksınız. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayet-i kerimeler sizler için geçerli olacak. Allah'ın farz kıldığı her şey. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmakla kalmayacaksınız, onun ötesine taşıyacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini tatbik edeceksiniz hayatınızda. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılacaksınız. Ramazan ayının ötesinde her perşembe günü oruç tutacaksınız. Kandil günlerini tutacaksınız, zekatınıza en az 2 kat vereceksiniz. Ve her açıdan Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmayı öğreneceksiniz. Daimi zikrin ötesinde zikri külliye geçmeniz lazım. Bütün huzurlarınızın Allah'ı zikretmesi gerek. Yani ister zaman açısından, ister mekan açısından, ister vücutlarınız açısından, ister Kur'an-ı Kerim'in bütün ayet-i kerimeler açısından ama Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmakla mükellefsiniz hepiniz. Onlar gibi. Biliyorsunuz ki zamanımızda Kur'an-ı Kerim'in bütünü tatbik edilmiyor. İnsanlar Allah'a ezelde verdikleri yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini unutmuşlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de üzerlerine farz kıldığı halde unutmuşlar. Sonra Allah'ın daimi zikir farzını, irşad farzını ve teslim farzını unutmuşlar. Artık bunların ne olduğu bile bilinmiyor. Değil insanlara farz olarak öğretilmek, farz olarak tatbikatını yaptırmak, artık bunların ne olduğu bile zamanımızda bilinmiyor. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkat edin ki o Kur'an-ı Kerim'in bütününü emreder. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik ettiğiniz zaman en üst boyutta olan bir hususa tabi olacaksınız. Ruhunuzun en üst boyutta olan hasreti, sevgi. İşte bu sevgiyi had safhada kullanmak mecburiyetindesiniz. En üst boyutta sevginin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Ve başka insanların size karşı buğz etmesi sizi yolunuzdan ayıramamalı. İnsanlar size karşı merhamet etmeyebilir, size karşı zulüm yapabilir, size karşı hakarette bulunabilir, her türlü yanlış davranışı söylerler, iftira atarlar, bunların hepsi geçerlidir. Ama siz bunlara rağmen onlara kızmamayı, onları sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Yunus diyor ki, biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar dediği herkese kötülük yapan insan. O bile Yunus'a dost olmuş. Niçin dost olmuş? Çünkü Yunus Allah-u Teala'nın o mürşit tarifine giren en önemli konulardan birinin sahibiydi. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. İşte hepinizin şiarı bu olmalı. Sevginin sizi götüreceği yer orasıdır. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edeceğiniz bir yer, oraya ulaşacaksınız. Allah Teala Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde bir mürşit tarifi veriyor. Diyor ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Dikkat edin, bu tarif sahabeye tam olarak uyuyor. Hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Çağırıyorlar mıydı? Evet, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim, de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'ı görmüş ve Allah'a çağırıyorlardı. Siz de Allah'a çağıracaksınız. Öyleyse Allah'ın mürşit talebine bakın. Fussilet 33. Ben Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'ın mürşitlerinden daha güzel sözlü kim vardır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kelimelik bir hadisi var. Susan kazandı diyor. Susan kazandı. Sadece bu kadar iki kelime. Ne demek istiyor acaba? İnsanlar var, çok konuşurlar. İrşad makamının önüne geldikleri zaman iki dakikada anlatılması mümkün olan şeyleri yarım saatte anlatırlar. Böyle yaptıkları zaman irşad makamının o zaman içerisinde onlara vermesi mümkün olan bütün güzelliklerden kendilerini mahrum ederler. Eğer susabilselerdi irşad makamı konuşacaktı. Ve hem onlar faydalanacaktı hem de başkaları faydalanacaktı. Öyleyse ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir edep müessesesini kuruyor. Susan kazandı. Öyleyse irşad makamına ulaştığınız zaman anlatmanız lazım gelen şeyleri kafanızda evvela derleyin, toparlayın. En kısa sürede ama anlatmak istediklerimin hepsini hocama nasıl anlatabilirim diye bir düzeninde bulunur. 5 dakikada anlatacağınız şeyleri yarım saat anlatmaya kalkmayın. Bu zamanın sizin tarafınızdan alınması ve kullanılması ama o zamanın başkalarına faydalı olmasına mani olmanız anlamını taşır. Hamdolsun ki artık bugünlerde bu konu layık bir şekilde yerlerine oturmuş görünüyor. Çünkü kardeşlerimiz gerçekten en kısa sürede lazım gelenleri artık anlatmaya başladılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretmiş o zaman. Susan kazandı diyor. Yani en kısa sürede hemen anlatıp dinlemek vazifeniz. Dikkat edin, irşad müessesesinin var olmasının sebebi Allah'ın söylediklerini onun anlayarak sizlere anlatmasıdır. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Arapça dili üzerinden indirildi. Bütün sahabe Arap'tı. Selman-ı Farisi hariç, o Fars'tı, Farisi'ydi. Yani İranlıydı. Onun dışındaki bütün sahabe Arap'tı. Yani ana dilleri Arapçaydı. Kur'an-ı Kerim de Arapça indi ama onlar Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilemezlerdi. Ancak lafzını o da kısmen bilebilirlerdi. Onu da anlayamazlardı. Çünkü anlayabilmeleri için kavramların ne olduğunu bilmeleri gerek. O kavramlar ki asırlar boyunca öyle yanlış sonuçlara ulaşmış ki bugün insanlar bütün kavramları yanlış değerlendirmelere tabi tutuyorlar. Sahabenin ise hiç kavram bilmemesi söz konusuydu. Öyleyse onlar kavramları yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını, ruhundan vazgeçti lafzını da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmek mecburiyetindelerdi. İşte bu lafzı öğrenmelerine dikkatle bakın. Lafzın öğrenilmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirildi. Daima bir dinleyen bir de anlatan var. Daima bir öğreten bir de öğrenen var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadisi şerifi, mümin kulağından sulanır diyor. Mümin kulağından sulanır. Nasıl bitkileri onların köklerine su dökerek büyütürseniz, sizin de kulaklarınıza Allah'ın sözlerinin ulaşması söz konusu. Bunu sadece o sözleri ulaştırabilecek olan yetkililer ulaştırabilirler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim boyunca İnsanların Allah'ın merdivenlerinde yükselmeleri, 28 basamağı aşmalarının işaretlerini taşıyan bütün ayetlere bakın. Hep bir anlatandan, bir de dinleyenden bahsediyor Allah-u Teala. İşte 3 ayet-i kerime. Birincisi Ali İmran, Bakara 151. Kema erselnâ fîküm resûlen mülküm. Yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimüküm. Mülk kitabe ve yuallimüküm mâlem tekûnû tâlimûn. Böyle diyor Allah-u Teala. Ey sahabe, sizlere sizin aranızdan birisini peygamber olarak gönderdim. Ne yapsın diye gönderdim? Anlatıyor şimdi. Size Allah'ın ayetlerini okusun ve anlatsın diye. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ayetleri. Ama burada yalnız lafzı var. Lafızdan Allah-u Teala'nın muradı kavramlar. Kelime kavram kelimelerin ötesinde Kur'an-ı Kerim kavramlarının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmesi. Bugün ne yapıyoruz biz? Aynı görevi yapıyoruz. kavramlar 14 asırda tamamen şeklini değiştirmiş. Asli raylarından çıkmışlar, sapmışlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara ulaştırmak istediği kavramlar onlar değil. Onlar sapmış ve bugün insanların insanlara öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i için içinden çıkılmaz bir hale getiren yanlış kavramlar, yolları sapıtan kavramlar halini almış. İşte bunları düzeltmek bizim üzerimizde vazife. Bu kavramların anlatılmasından bahsediyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ama lafzı lafzi standartlarda ruha girmeden anlatılması. Lafzın aslı ve lafzın kavrama müteallik açıklamaları. Sonra sizin nefsinizi tezkiye etsin diye diyor. Bu kavramların anlatılması boyunca El Efendi sahabeyi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, madiye ve tezkiye kademelerinde tezkiye etmeye vesile oluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tezkiye tamamlanıyor. Ondan sonra kitabın öğretilmesine geçiyor. Artık ruha giriliyor. Evliya oluyor bütün sahabe. Kimin nefsi tezkiye olursa o Allah'ın evliyası olmuştur. Bu noktadan itibaren ruha girebilecek özelliğin sahibidir. Kitabın birinci ruhu fena makamı, ikinci ruhu beka makamı, üçüncü ruhu zühd makamı, dördüncü ruhu musallar makamı. Fizik vücudunda teslim edildiği, ruhun ve fizik vücudun teslim edildiği iki evre arasındaki zaman bu. Bu devre içinde Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunu öğretiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı öğretiyor. Sahabe devamlı öğreniyor. Yetmez. Bir öğretmenin yaptığı şey öğretmektir. Ama bir mürşidin yaptığı şey öğretmek ve yaşatmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye bunları öğretiyor ve yaşatıyor. Kur'an-ı Kerim dört ruhunu kitabın öğretilmesinde öğretiyor. Ondan sonra Allah Teala sahabenin kalp gözünü açıyor, kalp kulağını açıyor. Hikmet kelimesine geçiyorlar. Ulul Elbab ve İhlas. Daimi zikrin sahibi olan sahabe 6. velayet makamına ulaşıyorlar. İhlas'ta nefsindeki bütün afetler yok oluyor. Hikmetin 1. makamı Ulul Elbab. Daimi zikre ulaştığınız zaman Ulul Elbab olursunuz. Daimi zikir sizi nereye ulaştırır? Hikmetin 2. makamına. Burada aynen yakinin sahibisiniz. Ta Sitret-ül Münteha'ya kadar Allah Teala size bütün hakikatleri kalp gözünüze gösterecektir. Daha ötesinde ne var? Daha ötesinde tövbe-i nasuha çağrılmanız var ve salaha geçmeniz var. İşte Ali İmran, bu Bakara suresinin 151. ayet girmesi salah makamı için hikmetin ötesi diyor. Hikmetin daha ötesi. Size öyle şeyler öğretir ki hikmette olmanıza rağmen siz onları bilmiyordunuz. İşte hikmette olanların bilmedikleri şeyler hikmetin ötesidir. Salah makamının gereğidir. Allah Teala bir gün bir seher vakti tövbe-i nasuha çağırır. Tövbe-i nasuhun neticesinde insanoğlu başının üzerinde daire şeklinde bir nur olarak salahın sahibi olur. Bu onun Hakk'ın yakine geçişidir. Mutlaka Rabbini görür. İrşad makamına getirilecekse Allah Teala ona der ki irşada memur ve mezun kılındın. Böyle bir dizayn içerisinde kişi irşad makamının sahibi olur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretim sistemine dikkat edin. Hep o konuşuyor, öğretiyor, sahabe öğreniyor ve öğrendiğini tatbik ediyor. Öyleyse sahabe Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'dan öğrenmedi. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendi. Biz de Allah'tan öğreniyoruz. Ve size Allah'tan öğrendiklerimizi öğretiyoruz. Siz Kur'an'ı öğreniyorsunuz, Kur'an'dan değil. Bizden öğreniyorsunuz. Biz Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğreniyoruz. Aynı şeyler bütün zaman parçalarında tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu açıklamaları yapan kimdi? Hazreti Ebu Bekir'di. Sonra Hazreti Ömer'di, Hazreti Osman'dı, Hazreti Ali'ydi. Sonra tabiine bütün sahabeydi. Tebe'a tabiine tabiindi. Öyleyse insanlık tarihi boyunca hep Allah'tan aldıkları ilmi daha bir adım atalım ve irfanı başkalarına öğretenler ve yaşatanlar var. Bunlar Allah'ın mürşitleri. Dikkat edin. Ne gördük? 28 tane kademeyi sahabenin nasıl açtığını gördük. Neyle? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisiyle. Peki peygamberlerden evvelki ve sonraki devrelerde ne olmuş? Peygamberlerden evvelki devreler demekle neyi kastediyorum? Fetret devirlerini kastediyorum. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında Hazreti
2: Davud arasında kaç bin yıl olduğunu bilmiyoruz. Ondan da Hazreti Zebur, Zebur'dan sonra Hazreti İsa'ya kadar ne kadar süre geçti bilmiyoruz. Ama Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve kadar 600 sene var. 600 seneden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayata giriyor, yaşıyor. 1400 seneden beri de dünyada peygamber yok olması da mümkün değil. İşte bu devrelerde bu öğretim görevini Resuller yüklenir. Resuller, peygamber olmayan Resuller, peygamberlerin bulunduğu devrelerin dışındaki her kabilde bulunan Resuller. Cuma 2'de, Âl-i İmrân 164'te bu Resullerden bahsediyor. Âl-i İmrân 164'te de Cuma 2'de de aynı şeyleri söylüyor Allah-u Teala. Başlangıçları farklı. Cuma 2'de diyor ki Allah-u Teala ümmilerin arasında Resul bahseden hayata getiren, bütün kavimlerde hayata getiren o Allah'tır. Âl-i İmrân 164'te diyor ki müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere bütün kavimlerde onların arasında, o kavimde yaşayanların arasında Resul bahseden hayata getiren odur. Demek ki bütün kavimlerde Resuller var. Peki bütün zaman parçalarında var mı? Bütün zaman parçalarında var. Çünkü Allah Teala bunu son derece açık olarak söylüyor. Mü'min 40'ta biz resullerimizi bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Arası kesilmeden göndeririz. Bütün kavimlere gidiyor bir, arası kesilmeden gidiyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Biz resullerimizi ard arda göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Hangi kavme Resul göndermişsek, o kavimdeki insanlar, o Resuller onlara hoşlarına gitmeyen şeyler söyledikleri için onları ya inkar ettiler ya da öldürdüler diyor. Hangi kavme Resul gitmişse bütün kavimlere gitmiş, kaç tane Resul gelmişse gelmiş. Diyelim bir kavme 10 bin tane Resul gelmiş. 124 bin oldu söyleniyor bu Resullerin sayısını. Bu Resullerin hepsini yalanlamışlar. Ellerinden geldiği zaman da öldürmüşler. İşte görünen o ki bütün kavimlere ve hiç arası kesilmeksizin Allah Teala Resullerini devamlı gönderiyor. İşte bu gönderdiği Resuller ne yapıyorlar şimdi bakalım. Cuma 2'de de Âl-i İmrân 164'te aynı şey var. Allah'ın ayetlerini onlara okusunlar diye göndeririz onları diyor Allah Teala. Bakınız aynı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Onların nefslerini tezkiye etsinler diye aynı. Onlara kitap öğretsinler diye aynı. Dikkat edin. Ayetlerin öğretilmesi de kitap. Kitabın öğretilmesi de kitap. Ama ayetlerin öğretilmesi lafız ve kavramların öğretilmesi. Ama kitabın öğretilmesi ruh. Lafzın, sözün ötesinde o sözün ruhu, içeriği, iç dünyasındaki manalar. İşte kitabı öğretmek için diyor Allah Teala gene devam ediyor ve hikmetin öğretilmesi diyor. 6. velayet makamına kadar bütün resimler öğretebilir. Ama 7. velayet makamını bu resimlerden sadece halife öğretebilir. Zamanın halifesi peygamberlerle eşit mirasın sahibidir. O hikmetin ötesinde öğretmenin etkisine sahip kalınmıştır Allah-u Teala tarafından. Öyleyse bütün bunları söylemekten muradımız ne? Bütün bunları söylemekten muradımız var. Şimdi Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne dikkat edin. O sahabeyi sözleriyle onlara öğreterek ve yaşatarak en üstün velayet makamına ulaştırmış. Sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'nden nefret mi ediyordu? Onu çok seviyorlardı. Hazreti Ali bir gün diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ey Allah'ın Resulü seni çocuklarımdan da eşimden de daha fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki hayır diyor ey Ali olmadı. Bu konuyu diyor tekrar konuşacağız. Bir süre sonra Hazreti Ali geliyor ey Allah'ın Resulü diyor seni çocuklarımdan da karımdan da kendimden de fazla seviyorum diyor. Ha diyor Ali şimdi oldu diyor. Beni diyor kendinizden de fazla sevmek durumundasınız. Sevmedikçe hedefe varmış sayılmazsınız. Hazreti Ali daimi zikrin sahibi olunca hakikati görüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a böyle söylüyor. Seni diyor kendimden de daha fazla seviyorum diyor. İşte bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerinden daha fazla seviyorlardı. Peki ya o Taif'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine atılan insan dışkısı, taşlar, her şey olmuş, ona alabildiğine hakaret etmişler. Taşlamışlar, üzerine insan pisliği dökmüşler. Böylesine kötü davranan insanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz? Ellerini açıyor, ya Rabbi diyor, sen onları bağışla diyor. Çünkü onlar bilmiyorlar diyor. Bilselerdi ne olurdu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı saflarda olurlardı. Bugünün insanları da bilmiyor. Bilmedikleri için bir takım insanlar bizden nefretle bahsediyorlar. Onlar bizi sevemezler. Kulaklarında vakra var. Kalplerinde ekinnet var. Onlarla aramızda sevmeyi engelleyecek olan hicab-ı mestura adlı perde var. Onlar bizi sevemezler. Ama biz onları severiz. Biliriz ki hakikatleri öğrendikleri gün bizim saflarımızda olacaklar. Başka bir yerde olmaları mümkün değil. Öyleyse insanları düşünün. Allah'ın dostlarından bahsediyorsanız bilin ki onlar insanlar arasında birliği sağlamaya çalışırlar. Kavganın bitmesini, insanların hem iç dünyasındaki kavganın bitmesini sağlamaya çalışırlar, hem de dış dünyadaki kavganın bitmesini sağlamaya çalışırlar. Biz bu sevgi üzerine yaptığımız konuşmayla size neyi öneriyoruz? Hangi emrini öneriyoruz Kur'an-ı Kerim'in? İçinizde ve dışınızda sulhu ikame etmeyi. Bunun yegane çaresi sevgidir. Sevmek mecburiyetindesiniz. Severseniz mutlaka söylediğimi başarırsınız. Sevmeniz de daha çok zikretmeniz de mümkün. Bakınız ne diyoruz? Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Öyleyse daimi zikreden başlayın, sıfır zikre doğru indikçe Allah'ın daha az sevdiği insanlar vardır. Sıfır zikirden başlayın, daimi zikre doğru yürürseniz Allah'ın daha çok sevdiği insanları göreceksiniz. Dikkat edin ki sevgi karşılıklıdır. Allah Teala siz onu bir ünite seviyorsanız sizi sonsuz ünite sever. Basit rakamlarla konuşayım. Bunu 1000 kat olduğunu düşünelim. Siz 1000 kat Allah Teala'yı sevin, Allah da sizi 1000 kat sevsin. Aslında onun çok ötesinde ya, kolay anlayasınız diye böyle konuşuyorum. Eğer siz Allah'a karşı sevginizi 1 kattan 2 kata çıkarırsanız, 2 ünite severseniz Allah Teala'yı, Allah sizi 1000 biri sevmez, 2000 ünite sever. Sizin birer birer artan sevginiz Allah'ta biner kademelik, biner rakamlarla artar. Siz Allah'ı 3 ünite mi sevdiniz? O sizi 3000 ünite sever. Öyleyse onun sevgisi sonsuzdur. Ve sizden çok mu bir şey istiyor? Ben sizi sonsuz seviyorum diyor. Ey benim insan kullarım. Sizden de istediğim şey diyor. Benim bu sevgime dayanarak başkalarını siz de sevin. Hep bu kadar istediği şey. Severseniz Allah'ın o güzel emrine itaat etmiş olacaksınız. Unutmayın sevgi zikrinizi arttırmanın en güzel metotlarından birisidir. Öyleyse başkası size bir kötülükte bulunmuş. Siz de üzülüp duruyorsunuz. Hatta zikri terk ediyorsunuz, namazı terk ediyorsunuz. Neymiş falan mesela, hakaret etmiş, kötü davranmış vesaire vesaire. Oysa ki birisinin size kötü davranması halinde ne yapmanız lazım geldiğini defalarca anlattık. Eğer birisinin davranış biçimi sizi üzebiliyorsa bilin ki Allah'ın bundan 2 tane muradı var. Ama muradı asla sizi üzmek değil. Allah'ın muradı o sizi üzen olay için sizi üzmek değilse Allah'ın muradı istikametine hareket etmiyorsunuz. Şeytanın muradı istikametine hareket ediyorsunuz. Tuzağa düştünüz. Eğer bir olay sizi üzdüyse tuzaktasınız. Neden? Allah Teala o olayla birisi size bir hakarette bulundu ve siz üzüldünüz buna. Tuzaktasınız. Neden? Allah Teala'nın muradına dikkat edemedim. Birinci muradı o size yapılan hakaret sebebiyle size derecat kazandırmaktır. Sizi hayra ulaştırmaktır. O kişinin küfrü, o kişinin kötü davranışı, hakareti size hayrı nasip kılmak üzere Allah'ın sadece bir hediyesidir. Unutmayın kazandığınız derecelerin kazanılmasında başkalarının size olan zulmü de var. Ve bu zulüm de derecat kazandırır size. hayra vesile teşkil eder. İşte Allah'ın birinci muradı size yapılan bir kötü davranışla size derecat kazandırmaktır. Birçok insan bize gelip diyor ki bu Bosna'da şehit olan binlerce insanın yazık değil mi onlara? Biz de diyoruz ki hayır yazık değil. Hiç yazık değil. Çünkü onlar şehit oldular. Peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber olmak imkanının sahibi oldular. Yetmez. Allah'ın görünmez ordusuna katıldılar. Allah'ın ordularının içine katıldılar. Öyleyse sizlerin de en büyük dileğiniz bu olmalı. Bu salondan birçok insanın şehit olacağını biliyoruz. Öyleyse muradınızın bu olması lazım, şehit olmak. İşte Andarya'yı korkutan, Barbaros'a karşı korkutan şey bu. Sen diyorlar onun üç katısın, Dönelman da üç katı, rüzgarı da arkandan alıyorsun, daha ne istiyorsun, onları tükürüyle yutarsın. Siz diyor, bilmiyorsunuz diyor bu Osmanlı'yı diyor. Sizin ölümden korktuğunuz kadar onlar ölümü koşarlar diyor. Şehit olmak diyor, bir saçmalıktan bahsediyorlar diyor. Neyse diyor, ne olduğunu anlayamadım ama diyor, o şehit olmak yüzünden diyor, bunların hepsi diyor, ölüme böyle koşarak giderler diyor. Yaşamak için duyduğunuz o büyük sevgiyi onlar ölüme karşı, şehit olmaya karşı duyarlar diyor. İşte diyor, bu beni korkutuyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak en üst seviyede şehit olmakla geçerli. Onun ötesinde bakın, ihlasa ulaştığınızı düşünün. Bir adım daha atın, salaha ulaştığınızı düşünün. Salaha ulaşanlarla şehitler aynı seviyede mütala ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu hedeflerine dikkatle bakın. Birisi size hakaret etti, nefsiniz ne der? Sen ona, onun sana olan hakaretinin daha fazlasıyla hakaret etsin. Nefsiniz hep bunu ister sizden. Sakın bu tuzağa kanmayın. Belki de bu söylediğimi siz ona ondan daha sert bir cevap verdikten sonra eve akşam gidip de bu meseleyi düşündüğünüz zaman akıl edersiniz. Şeytan o anda bu muhakemeyi yapamamanız için her şeyi yapar. Muhakemeyi yapsanız orada duracaksınız, frenleyeceksiniz kendinizi. Evet. Hazır bir noktaya ulaşacaktı. Çünkü sebep teşkil edecektiniz siz ona. Size daha çok hakaret etmesi için, belki bir yumruk atması için. Ama o size hakaret ettiği zaman siz ona diyorsunuz ki, diyorsunuz haklısın. Mutlaka bu olayda kabahat bendedir. Kabahati kesin olarak kabul ediyorum. Demek ki ben bu hatayı işlemişim. Allah'ın huzurunda beni affetmeni rica ediyorum diyorsunuz size hakaret eden adama. Şimdi onun yerine kendinizi koyun bakalım. Siz birisine bir hakaret ettiniz, o da size bunu söyledi. Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamazsınız. Yeni bir adımı atamazsınız. Çünkü adam sizin o ona hakaretiniz var ya, hakaretin sebebiyet hakarete sebebiyet verecek olan olay her neyse o olayı peşin olarak üstlenmiş. Evet diyor, kabahatli benim. Ve sizden diyor hatam içinde af diliyorum Allah'ın huzurunda. Bitti. İkinci adımı atamam. İşte taraflardan sadece bir tanesi bunu yapabildiği takdirde kavga başladığı yerde yeter. Yoksa spiral mütemadiyen yukarıya doğru gelişir. Taraflardan biri hakaret eder, ikincisi de ona hakaret eder. Bir devre açmıştır spiral, daha yukarı çıkmıştır. Kavganın boyutu ateş. Sonra o da hakaret etmek etkisini kendine bulmuştur sizin hakaretiniz üzerine. Bir merdiven daha yükseldiniz öfkeden. Onun üzerine siz de kendinizi tutamadınız, siz ona daha beterini söylediniz. Bir merdiven daha yükseldiniz, bir daire daha. Böylece spiral giderek yükselir, öfke artar, taraflar birbirini yaralamaya, öldürmeye kadar giderler. Biri mezara, biri hapse. Harika bir süreç. Öyleyse Allah'ın dediklerine dikkat edin. Öfkelerini yutanlar var ya diyor Allah-u Teala, onları çok seviyorum diyor. Öfkelerini yutanlar. Öfkelendiğiniz zaman hemen sözlerimi hatırlayın. Deyin ki hocamız bize vaktiyle böyle söylemişti. Öfkemizi yutmamız lazım. Olayı yaşayıp da elinizden geleni ardınıza koymadığınız günün akşamında bunları hatırlarsınız. Sonra da kendi kendinize biraz tutarsınız. Ya gene hocamızın dediğini yapamadım. aslında benim söylediğim değil bunlar. Bunlar Allah'ın söyledikleri. Ne yaparsanız düşmanlarınız değil, siz kazanırsınız. Yapamazsanız düşmanlarınız kazanır. İşte spiralin başlangıç noktasındayız. Birisi size hakaret etti. O noktadasınız. Ne yapacaksınız? Bir madde bir hemen zikretmeye başlayın. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye içinizden zikretmeye başlayın. O zikir onu sizin nefsinizin kalbinde oluşturduğu bütün tortuyu alıp götürecektir. Ondan sonra da o kişiden onu hiç beklemediği bir davranışla af dileyin. İşte o zaman o kişi size ikinci bir saldırıda bulunmayı imkansız kılan bir davranışın karşısındadır. Asla ikinci adımı atamam. Öyleyse bunları ileride yapabildiğinizi göreceksiniz. Yapacaksınız. Ve en güzel bir şekilde hareket edeceksiniz onlara karşı. İşte eğer susmayı, zikir yapmayı ve affedilmeyi başarırsanız kavgayı bitirdiniz. Ne oldu acaba? Sonucuna beraberce bakalım. O kişi size o hakareti yapmakla derecat kaybetti. X kadar. Bunun 100 derece olduğunu düşünelim. 100 derece kaybetti. Kim kazandı? Kul hakkı doğdu. Size hakaret edildi. Yani başka birinin yaptığı fiil sizi zarardide etti. İşte kul hakkı doğduğu için onun kaybettiği derecatı siz kazanacaksınız. Bu nedir? Bunun adı hayra ulaşmaktır. Çünkü Allah Teala hayrı talep ediyor. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Size derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Karşınızdaki kişi size hakaret ederek şer işlemiştir. Siz susmayı başardınız, affedilmeyi başardınız ve hayra ulaştınız. Zannetmeyin ki arkasından huzursuzluk duyarsınız. Hayır. Evvela şeytan gelip size şiddetle çıkar. Bak, helal et sana, herkesin içinde hakaret ediyor, seni beş paralık ediyor, senin hiç izzet nefsin yok mu? Sen susuyorsun, bir daha üstelik hata sende olmadığı halde adamdan hata özür diliyorsun, af diliyorsun. Bu yapılır mı? Bu aptalca bir davranıştır der. Ve hemen geçer onun. Ateşi hemen geçer arkadan. Allah'ın o teskin edici güzelliği gelir. Ve ferahladığınızı hissedersiniz içinizi. Halbuki siz ezilensiniz o sırada. Hakaret edilen sizsiniz. Ama şeytanın birkaç dakika süren başlangıçtaki salvosu top ateşi bittikten sonra içinizi bir ferahlığın, huzurun kapladığını duyacaksınız. İşte o yapılması lazım geleni yaptığınızın kesin işaretidir. Ve bu kalıcıdır. Bu huzur hep içinizde devam eder. Şimdi tersini düşünelim. O size bir tane hakarette bulunmuş. Siz de orada bulunmuşsunuz. Rahatlığınızı hissetmişsiniz. Nefsinizdeki afet, intikam afeti harekete geçti. Rahatlığınızı düşündünüz. Ona yeni bir imkan verdiniz. O da size daha ağır söyledi. Siz ona daha ağır söylediniz. Daha öteye geçerseniz yumruklaşacaksınız, tokatlaşacaksınız. Geçmediğinizi düşünüyorum. Arkadan şeytan size der ki o olsun der. İşte böyle olacaklar. O sana hakaret etti. Sen de onun ağzını payını verdin. Anladın mı der. Herkesin içinde. Ve der. İşte böyle intikamını al her zaman. Ama arkadan Allah-u Teala'nın söyledikleri gelince içinizi bir huzursuzluğun kapladığını göreceksiniz. Ve kalıcı olan ikincisidir. Hep önce şeytan gelir saldırıya geçer. Arkadan da Allah-u Teala söylediklerini söyler. Öyleyse ne görüyorsunuz? İki davranış biçimi görüyorsunuz. Şimdi derecat açısından bakalım. O size hakaret etti, derecat kaybetti, siz kazandınız. Ama siz de ona hakaret ettiniz, kazandığınız dereceleri aynen ona iade ettiniz. Eski tat eski ama derecat açısından sizin ikinize sıfıra ulaştınız. Birinci olayda o hakaret ettiği için derecat kaybetti, siz de onu kazandınız. Ama ikinci olayda siz de ona hakaret ettiniz, siz kaybettiniz, o kazandı. Öyleyse başlangıçtaki gibi kazançlarıyla kayıplarınız birbirini götürüyor, kazançlarınızla kayıplarınız sıfır oluyorsunuz. Karşı tarafta sıfır oluyor ama ikiniz de birbirinizden hakaret yiyen birer insansınız bir itibariyle. Peki o size hakaret ettiği zaman susmayı başardınız. O kaybetti, siz kazandınız. O şerre ulaştı, siz hayra ulaştınız. İşte Allah'ın başkalarına size hakaret etmek imkanını vermesi bu asli sebebe dayanır. Sizin derecat kazanmanızı sağlamak için Allah-u Teala buna müsaade

Ona kızamazsınız. Allah Teala asla kızmayı size kabul ettirmez. Hiçbir zaman sizi hangi şekilde olursa olsun öldürmeye çalışan bir insan için bir öfke duyamazsınız o makamda. Öyleyse onlar hep böyle düşündükleri için kaybedenlerden olacaklardır. Siz de hep kazananlardan olacaksınız. Allah Teala'nın indinde her şeyin en güzel olduğu bir noktaya mı ulaşmak istiyorsunuz? Öyleyse bunun merkezinde sevginin var olduğunu hiç unutmayın. Ruhunuzun en üstün hasleti nedir? Sevgidir. En zor oluşan şey. Çünkü göreceksiniz ki siz insanları sevmeye çalışırsınız ama sararsınız. Bu sizden ziyade onlardan kaynaklanan bir şeydir başlangıçta. Daimi zikre ulaşana kadar olay hep böylece devam edecektir. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bakacaksınız ki herkesi muhteşem bir şekilde artık seviyorsunuz. İşte böyle bir sevginin sizlere ulaşması sizin için Allah-u Teala'nın sevgi hazretinin, ruhunuzdaki sevgi hazretinin üstün olmasını ifade eder. Böylece Allah-u Teala ve Tekat Hazretinin indinde bir hedefe ulaşırsınız. Sevmek. O zaman şöyle düşünün. Allah mı beni de seviyor, başkalarını da seviyor? Dikkat edin, Allah'ın buğz ettiği hiç kimse yoktur. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir muhteşem yelpaze açılır. Milyarlarca kanadı olan bir yelpaze. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar. Öyleyse Allah-u Teala'yla insanların ilişkilerinde yalnız sevginin rol aldığını, sevgiden başka hiçbir şeyin mevcut olmadığını düşünün. Allah-u Teala size buğz eder mi? Etmez. Allah-u Teala sizi cehenneme atar mı? Atmaz. İnsanlar kendi kendini cehenneme atarlar. Allah-u Teala niçin atmaz? Çünkü atamaz. Kendi koyduğu kanunlar gereği bu mümkün değildir. Bir insan hiçbir şekilde başka birinin davranışları sebebiyle, yani kader sebebiyle derecat kaybedemez. Ne Allah'ın direkt olarak vücuda getirdiği olaylar, ne başkalarına müsaade edip de onların sizin üzerinize vücuda getirdiği olaylar size hiçbir şekilde derecat kaybedemez. Kaybettiremez. Öyleyse hiçbir zaman başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle bir insan cehenneme giremez. Böyle bir şey mümkün değildir. Bütün cehenneme giden insanlar bilerek, isteyerek yaptıkları kendi davranışlarının neticesinde cehenneme gitmişlerdir. Gideceklerdir. Yalnız kendi davranışları, üstelik de bilinçli olarak yaptıkları, farkına varmadan yaptıkları gene onlara ceza yüklemiyor. Öyleyse insanların derecat kaybetmesi sadece kendi davranışları sebebiyledir. Başkalarına sevgi duymadığınız sürece, insanlardan nefret ettiğiniz sürece devamlı derecat kaybeden bir insansınız. Çünkü nefsinizdeki öfke afeti, kin afeti, haset afeti, intikam afeti, gayz afeti size devamlı derecat kaybettirecektir. Ona tabisiniz. Ama sevgi bütün bunları perdelediği zaman, yok ettiği zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman sevginiz afetlere ait bütün faktörleri devre dışına çıkarmıştır. Artık afetler yok. Sadece ruhunuzun hasretleri var daimi zikirde. Oraya ulaşacaksınız. Bunların en büyüğü de sevgidir. O zaman hiç kimseye karşı nefret, buz, intikam, haset, kin beslemek imkanının sahibi değilsiniz. O noktadan itibaren sadece en güzel hisler sizinle beraberdir. O noktadan itibaren artık insanları seven birisiniz. Onlar mı? Onlar size yanlış davranışlarda bulunabilirler. Hakaret edebilirler, dövebilirler, öldürmeye çalışabilirler. Bu onların problemi. Ama siz onlara ne yaparlarsa yapsınlar, öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, intikam konusuna ise hiç giremezsiniz. Sadece Allah'ın emrettiklerini yaparsınız ve huzur içinde bir ömür geçirirsiniz. İnsan ömrü

0: azdır veya çoktur. Düşünün bugüne kadar yüz binlerce nesil geçmiş Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa kadar. İster çok yaşadınlar, ister az yaşadınlar, hepsi toprak tutmuşlar fizik vücutları. Hepsi de nesleri berzah alemde yaşıyor. Sonsuz bir yaşantı kıyamete kadar. Öyleyse bu yaşantının dizaynı içerisinde insanlar göreceksiniz. O insanlar Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan az veya çok büyük bir süre insanlar. Ama ömrünüz az veya çok diye hiçbir zaman huzursuzluk duymazsınız eğer daimi zikre ulaşmışsınız. Eğer Allah Teala'ya uzun ömür vermişse buna şükredersiniz. Allah'a daha çok hizmet edeceğiz diye. Kısa ömür vermişse gene şükredersiniz. Allah'ın o size verdiği imkan içerisinde en iyi hizmeti verebileceksiniz diye. Her ikisinde de insanları sevmeyi öğrenin. Davranışlarınızla sakın başkalarını bezdirmeyin. Sizden gelen davranışlar başkaları üzerinde o size kötü davranıyor şeklinde bir davranışın simgesini taşımasın. Hiç kimse sizden o bize kötü davranıyor diye bahsetmesin. Kimseye tahakküm etmeyin. İnsanları hükmünüz altına almaya çalışmayın. Hiç kimseye onların hoşuna gitmeyen şeyleri empoze etmeyin. Sonra yaptırmaya kalkmayın. Bilin ki bütün insanlar düşünme standartlarının sahibidir. Herkes kendi idraki kadar Allah yolunda hizmet verecektir. Onları teçhiz etmeye çalışmak var. Kimse sizden o bize kötü davranıyor diye bahsetmesin. Kimseye tahakküm etmeyin. İnsanları hükmünüz altına almaya çalışmayın. Hiç kimseye onların hoşuna gitmeyen şeyleri empoze etmeyin. Sonra yaptırmaya kalkmayın. Bilin ki bütün insanlar düşünme standartlarının sahibidir. Herkes kendi idraki kadar Allah yolunda hizmet verecektir. Onları teçhiz etmeye çalışmak başka şey, zorla hükmü altına almaya çalışmak başka şey. Eğer nefsinize tabi olursanız, insanları hep hükmünüz altına almaya çalışırsınız. Aksine nefsiniz müsaade etmez. Çocuklarınızı döversiniz. Onlar yanlış davranışlarda bulunuyorlar diye. Oysa ki göreviniz onları dövmek değil, onlara güzellikleri ve doğruyu öğretmektir. Öğretmeye çalışmak sizin vazifeniz. Çocuklar bunu algılayamazlarsa, siz elinizden geleni gene de yapmaya mecbursunuz. Dayak hiçbir konuyu halledemez. Çocuğu sadece dayakla korkutursunuz. Ne yapar dersiniz? Aynı hatayı gene işler ama size söylemez. Hatanın arkasından bir de yalancılık istenir. Ama eğer onu yaptığı şeyin her neyse o hatası yanlış olduğuna ikna edebilirseniz bekçiyi çocuğun içine koyarsınız. O kendi içindeki bekçi sebebiyle aynı hatayı bir daha işlemez. Eğer eminse o yaptığı şeyin hata olduğuna o zaman o hatayı bir daha işlemeyecektir çocuk. Ona söz hakkı verin. Hayretle göreceksiniz ki bazılarında onlar haklıdır. O zaman da onların haklılığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Yani ben anneyim, ben babayım. Evet, benim söylediğim olur dediğiniz sürece yanlış şeyler yapmış olursunuz. Çocuk öyle bir konuda öyle bir müdafaa yapar ki bakarsınız siz haklı değilsiniz. Haklı olan o. Siz yanlış düşünmüşsünüz onu. Çocuk doğru düşünmüş. Mümkün. O zaman hatanızı kabul etmek mecburiyetindesiniz. Diyeceksiniz ki tamam. Bak burada sen haklısın. Bundan sonra hep böyle davranmanda hiçbir sakınca yok bana göre de. Ama ben başka sebeplerden dolayı senin şu sebeplerden dolayı yanlış yaptığını zannetmiştim. Sen de aynı sebepleri düşünürsen sen de onun yanlış olduğunu göreceksin. Ama senin mantığına göre ve senin içinde yaşadığın dünyaya göre gerçekten senin söylediğin gibi olması lazım. Doğruyu yapmışsın demek mecburiyetindesiniz. Bütün insanlarla olan davranışlarınızda onları severseniz onlara hakaret etmek değil, sevginizin görüntülerini sunarsınız. Hep elinizde bu güllerden olur. Onlara hep gül dağıtırsınız. Öyleyse insanları sevmek temel prensibiniz olmalı. 14. sıra bütün sahabenin yaptığı gibi, Cunus'un yaptığı gibi, Mevlana Celaleddin'in Rumi Hazretleri'nin yaptığı gibi, özellikle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptığı gibi. Bakınız ne kadar açık ve net konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'i tam olarak, neredeki bir insan olarak, taraftaki bir insan olarak anlatıyor size. Dört kısa. Görelim, Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Peki bunun başı nasıldı? Hak şerleri hayır eyler. Bunu da anlamayacak bir şey yok. Hak şer olan olayları hayra çevirir. Zannetme ki gayr eyler. Gayr başkası demek. Yani zannetme ki hayır eylemenin dışında başka bir şey yapar. Yalnız bunu yapar hep şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Yönelim Mevla neyler? Neylerse güzel eyler. Başka bir size haber etmiş. Güzel. Sizi övmüş. Yine güzel. Ama ikisi de güzel. Sizi zemmetmesi kötü de sizi övmesi güzel değil. Zemmetmesi de güzel. Övmesi de güzel. Öyleyse siz eğer o övmeye layıksanız o sizi zemmetse de sizin umurunuzda olmaması lazım. Eğer anlasaydı sizi zemmetmeyecekti. Sizi başkasına övecekti. Ama anlamamış. Kalbinde hep haset var. Kin var. Nefret var. Buğuz var. Sizi anlayamıyor. Anlayabilmiş olsaydı size karşı sevgi duyacaktı. Ve sizden başkasına bahsederken de sahiçle bahsedecekti. İnsanların hatalar yapması her zaman mümkündür. Bu hataları evvela onlarla konuşacaksınız. Onun hata olduğunu ona söylemek durumundaysanız bunu söyleyeceksiniz. Ve eğer uslanmıyorsa ve davranışları etrafındaki insanları birer birer rahatsız etmeye başlamışsa, daha ötesi tasavvufa ters düşüyorsa, o zaman bunu başkalarına da söylemek mecburiyetindesiniz. O davranış biçiminde kendilerine ortak ettiği insanlara da söylemek mecburiyetindesiniz. Ve halka giderek büyür. Ne yazık ki insanlardan bir kısmı daha ilk söyleyişinizde yola girdikleri halde, Allah'a güzelliklerine döndükleri halde birçok insan bu istikamette kendilerini yapamıyor. Özellikle para ile ilgili konularda insanların hep yanlışlıklar yaptığını görüyorsunuz. Sizin kendisini yıkandığınızda rağmen sizin ilişki kurmaya çalışıp başkalarını da o parasal niyetlere ortak ettiği insanlara da konuşmanıza rağmen gene de insanların aynı hatayı işlemeye devam ettiğini görüyorsunuz. Bu sadece üzüntülü bir konudur. Meseleyi Allah çözecektir her zaman olduğu gibi. Öyleyse dikkat edin davranışlarınıza. Davranışlarınız asla başkalarını zarar diye etmemeli. Böyle bir olaya girecekseniz mutlaka teyit almaya çalışın. Ola ki Allah Teala müsaade etmeyecektir. Allah Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Hiç kimsenin hiç kimseye zarar vermesi Allah'ın emri değildir. Aksine zararlar varsa onların kapatılması istikametinde bir faaliyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın bütün güzellikleri sizin için unutmayın. Ama yolun gereklerine riayet edin. Öyleyse 14 asır evvele bakın. Sahabe nasıl yaşamışlar? Onlar zengin olanın peşinde değillerdi. Onlar çok dar imkanlarla yaşadılar. Ama hepsi çok mutluydu. Saadeti bütün boyutlarıyla yaşadılar. Öyleyse her açıdan Allah'a karşı hesap vermek üzere hesap vermekte sorumlu olduğunuzu bilin. İnsanları parasal temellerinize alet etmeyin. Özellikle bu vakfın mütesiplerini. Allah-u Teala muhakkak ki her şeyi bilendir. İnsanların kalbinden ne geçtiğini de. Hedefiniz oradan kazanacağınız paralarla gene vakfa ve Allah'a hizmet etmek olsa bile bunu başkalarına zarar vererek yapamazsınız. Aldığınız paraları ödemeyi usul haline getirin. Kimseye borçlu kalmayın. İnsanlar sizin için o parayı alır ama ödemez demesin asla. Böyle bir şeye hiç muhatap olmayın. Dikkat edin, bir tane ekmek 100 gram peynir sizi bir gün geçindirir. Ama başkalarından aldığınız ve ödemediğiniz her para sizi sorumlu kılar Allah'ın yolunda. Öyleyse sözlerimi dikkatle değerlendirin. Her açıdan siz tasavvufun örnek insanları olmak mecburiyetindesiniz. Daima verici olun. Daha çok verin. Ama daha çok alan asla olmayın. Öyleyse ne demek istediğimi yerli yerine oturtun. Allah'ın izniyle daha çok sevgili mi olmak istiyorsunuz? Daimi zikre ulaşmak mı istiyorsunuz? Külli zikre ulaşmak mı istiyorsunuz? Bütün davranışlarınızın içinde, parasal davranışlarınızın da Allah'ın söylediği biçimde olması lazım. Hiç kimse sizin için gelip bana Allah'ın evliyası böyle mi olmalıydı, benden aldığı parayı hala ödemiyor demesin. Ya da benden aldığı başka bir şeyi hala bana ödemiyor demesin. Üzerinizde vebal taşımayın. Bilin ki sizin mutluluğunuz hiçbir zaman başkalarından aldığınız paraların üzerine bina edilemez. Bu sizi ancak huzursuz, huzursuz daha kulak gördür. Sakın böyle bir davranışın içinde olmayın. Eğer olmazsanız Allah-u Teala'nın istediğiniz size başka yollardan daha çok verdiğini göreceksiniz. Paradan ne kadar elinizde ettiğinizi çekerseniz o kadar para sahip olursunuz. Geçim derdi hayır. Böyle bir şey asla sizde tahakkuk etmez. Allah-u Teala'nın bereket adlı bir mefhumu var. Onu yaşarsınız. Özellikle sabit gelir olanlar bunu çok yaşamışlardır. Evinize misafir gelir. Siz de her ay aynı parayı alıyorsunuz. Misafir gelir günlerce sizde kalır kaç kişi birde. Ama o ay bakarsınız başka aylardan daha bolluk içinde geçirmişsiniz. Onlar kısmetleriyle gelirler. Allah eğer sizin bereketinizi arttırmak istiyorsa siz Allah'ın yolunda o bereketin mutlaka arttığını göreceksiniz. Ama ben çabamla bu işi yapayım. Başkalarının da konu adeti değil. Ondan bundan paraları toplayıp bir becerik istikameti yatırayım. Mutlaka buradan bir hedefe giderim derseniz gidemezsiniz. Bereket konusu böyle kazanılmaz. Siz paradan elinizi eteğinizi çektikçe Allah size beklemediğiniz kanallardan devamlı para gönderir. O zaman hiç paradan şikayet etmezsiniz. Size parasızlık hiçbir zaman yanaşmaz. Ve Allah bunu size verdiği bereketle sağlar. İşte burada her gece bir soframız kuruluyor, görüyorsunuz. İşte kardeşlerimizin karınca kalınca verdiği 5-10 kuruşla bu gerçekleşiyor. Ama burada yüzlerce insanın yemek yediği geceler oluyor. Hiçbir sıkıntı çekmedik bugüne kadar Allah'a şükürler olsun. Bereket nereden geliyor? Allah'tan geliyor. Öyleyse hedeflere gitmeyi öğrenelim. Bu hedefler bizi mutlaka Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Sevmeyi öğrenin. Sevmek üzerinden kalkamayacağınız veballer yüklenmemekten geçer. Yani hüsnüye sahibi olabilirsiniz. Ben bu paraları alayım, bir iş kuracağım, onunla mutlaka kazanç sağlayacağım ve borçlarımı ödeyeceğim diye düşünebilirsiniz. Ama evdeki hesaplar çarşıya uymuyor. O paraları yok etmeniz de mümkün. Elinizde olmayan sebeplerle geriye alamamanız da mümkün. O zaman nasıl hesap vereceksiniz Allah-u Teala'ya ve o paraları topladığınız insanlara? Öyleyse rızaları da olsa bu istikamette bir gayretin sahibi olmamız gerekir diye Allah-u Teala'nın düşüncesi var. Allah'tan isteyin. O size mutlaka verecektir. O verecektir. Evinizin bereketini arttıracak olan odur. Ve mutlaka bunu yapar. Ama siz ondan değil de ben kendimden bunları sağlarım diye düşünürseniz genellikle bu istikamette yanılırsınız. Bu konunun kaç defa tatbikatını yaptık biz Mihir Vakfı olarak. Her seferinde şunu gördük. Allah-u Teala ticaretten yana bizim nasibimizi kesmiş. Ve her seferinde elimizdeki imkanları başkalarına kaptırdık. Böyle bir konunun oluşmasında falanca kardeşimiz suçlu mudur? Hayır, asla. Her seferinde bana sormuştur ne yapalım diye. Biz de Allah-u Teala'ya sormuştur. O sonuçla karşılaşmışızdır. Bu hepimizin alması lazım gelen bir ders. Bundan sonra öyle yapmayalım diye Allah-u Teala'nın bize dersi. Öyleyse hep helallerin içinde üzerinden kalkamayacağımız borçları yükümlenmeyerek hayatımıza devam edelim. Allah bize neyi nasip etmişse oradan elde ettiğimiz kazanç daima bizler için yeterli olacaktır. Allah her şeye kadirdir. Çözüm her zaman vardır. Allah'ın bereketi her zaman bizimledir. Öyleyse neyi görüyoruz? İnsanların mutlu olmaları her zaman mümkün. İşte mutluluk istiyorsanız söylediğim şartlara riayet edeceksiniz. Ve Allah'ın mutluluğunun ve huzurunun üzerinizde olduğunu hissedeceksiniz. Zaten örnek almanız lazım gelen insanlara dikkatle bakın. Onlar neden hep mutlu? Neden hiç mutsuz değiller? Onları öldürmek isteyen insanlar varken gene de mutlular. Öyleyse onların mutluluğunu temin eden bir faktör olması lazım. Sizde mevcut olmayan bir şey. Daimi zikir. İzmir'de bir kardeşimiz şöyle diyordu. Hocam ben tasavvufa girmeden evvel yüzlerce dua kitabı okudum. Her gece sabahlara kadar bu duaları okurdum. Şimdi tasavvufa girdim. Siz bana diyorsunuz ki zikret Allah-u Teala'nın ismini içinden tekrar et. Ben onu tekrar etmeye çalışıyorum. Ama sabahları uyanırken Yasin okuyarak uyanıyorum. Sabahları uyanırken başka bir duayı binlerce defa okuduğum bir duayı okuyarak uyanıyorum. Bu ne demek biliyorsunuz? Bu son derece önemli bir konu. Bu kardeşimiz son derece önemli bir şeyden bahsediyor size. Onlara konsantre olmuş. Senelerce duaları okumuş. Binlerce defa. Ne olmuş? Girmiş şuur altına. O şimdi başka bir şey düşünürken de içinden mütemadiyen o dua tekrar ediyor. O okuduğu dua neyse. Siz zikre konsantre olursanız bir süre sonra buraya ulaşacaksınız işte. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Siz istemeseniz de içinizdeki ses Allah Allah Allah Allah diye tekrar edecek. Öyleyse dualara konsantre olmak yerine Allah kelamına konsantre olun. Öyle bir alışkanlığın sahibi olacaksınız ki bu alışkanlık sizi bütünüyle kontrol altına alacak. Beklemediğiniz zamanlarda içinizdeki sesine Allah Allah dediğini duyacaksınız. Sonra bir tek etekiniz kalacak bunları birleştirmek. Diyelim iki saat zikrediyorsunuz, içindeki ses devam ediyor. Sonra öyle bir olaya konsantre oluyorsunuz ki o sizi zikirden ayırıyor. Bunu daha önce... Hiç vazgeçmeyin. Devamlı Allah-u Teala'ya zikretmeye devam edin. Bu zikrin sonunda öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki o duaları o kardeşimizin tekrar ettiği gibi siz de Allah'ın ismini tekrar eder hale gelirsiniz. Gelir misiniz? Deneyin bakalım. Öyleyse hep Allah-u Teala'yı zikretmeye çalışın. Hep en güzelini yapmaya çalışın. Unutmayın hangi seviyedeyseniz o seviyeniz için siz optimalsiniz. Seviyenizi yükseltmek için yapmanız lazım gelen şeyler bir, az yemek yemek. İki, az bulunmak. Üç, çok namaz kılmak. Dört, özellikle dört, çok zikretmek. Zikre konsantre olmak mecburiyetindesiniz. Zikir sizin için o kardeşimizin dua kitaplarının çok daha ötesine gittiğine kalabilir. O dua kitaplarının kıymeti yok. Ne yazık ki o dua kitaplarının birçok kardeşimiz cinli olmuşlar. Yani dua kitaplarındaki duaları o tutar o, cinlerden sonra olmuş kardeşlerimizde. Onun için her dua geçerli değil. Biz onun için özellikle bir dua kitabı yazdık ki size o zararlı olabilecek istimalet olanların hepsini oradan reddettik. Ve böylece sadece faydalı olanlardan bahsediyoruz. Onları okumanızda zarar yok, fayda var. Ama konsantre olmanız lazım gelen şeyler o dualar değil. Konsantre olmanız lazım gelen şey Allah'ın zikri. Her an zikri hatırlamanızı istiyor Allah-u Teala. Her şey size zikri hatırlatmanız. Duvardaki tahta başlık satıyorsunuz, zikir aklınıza geliyor. Her şey. İnsanlar Allah'ın dünya üzerinde yürüyen vekilleri. Allah'ı hatırlatmanız size. Haklıyız. Duvardaki Allah selamı, duvarın kendisi, perde. Ne görüyorsunuz? Mikrofon. Her şey size Allah'ı hatırlatmanız. Ve hemen kendinizi kontrol etmesiniz. Ben şu anda Allah'a talep edeyim. Hayır. Hemen baktığınızı. Günde 100 defa, 1000 defa kendinize Allah'ı hatırlatan şeyleri prensip ediniz. Onları gördüğünüz anda zikretmeye başlayın. Bu sizi mutlaka hedefe götürecektir. İşte Allah-u Teala'nın daimi zikri hepiniz için mutlak bir ölçü olmalıdır. O daimi zikri bütün insanlar için bir hedeftir. Her şey Allah-u Teala'nın elinde en güzel bir şekilde dizayn edilmiştir. O güzelliği yaşamaya çalışın. Güzelliği arttırmak istiyorsanız çok zikredin. İşte seneler geçmiş, zikri unutmuş insanlar, Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Sakın diyor, siz de onlardan olmayın. Seneler geçmiş ve zikri unutmuş, bu yüzden Allah'ın yolundan çıkmış olan insanlar gibi olmayın. Sizin Allah'ın yolundan çıkmanız söz konusu değil. Ama zikrinizi azalttığınız sürece hep sizin için mutsuzluk tehlikesi vardır. Halbuki Allah-u Teala'nın size istediği şey, sizin mutlu olmanız. Eğer seven dediğiniz insanları, zikrinizin arttığını göreceksiniz. Eğer zikrinizi arttırırsanız, insanları sevdiğinizi göreceksiniz. Halbuki bu iki faktör birbirinin tamamlayıcıdır. İster birinciden hareket edin, çok istedin, insanları sevmeye ulaşın. İster dolayı kendinizi insanları sevmek istikametinde, zikrinizin buna paralel olarak arttığını göreceksiniz. Öyleyse insanlar, riyazet yapıyorlarmış, insanlar mücahide yapıyorlarmış vaktiyle tasavvuf mensupları. Bunlar nefsi tesbih eder mi? Dolaylı olarak tesbih eder, riyazet yaparsınız ve mücahide yaparsınız. Birisi nefsinizin istemediği şeyi, Allah'ın emrettiği bir şeyi nefsiniz istemez, ona zorla yaptıracaksınız. İkincisi de nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Her ikisi geçerli. Bunlar ne yapar? İkinizi arttırmaya vesile olur. İkinizi arttırsa ne olur? Daha çok nur gelir nefsinizin kalbine, nefsinizin kalbi nurlanır. İşte aklını yaptınız, daha çok zikretsiniz, ikisini de başar, daha çok başardığınızı göreceksiniz. Her ziyadesi, her mücahideyi daha çok başardığınızı göreceksiniz. Yani mücahide deyince nefsiniz de cihattır bu. Bunun hüviyetine nefsinin bir şeyi yapmamak istiyor. Zorlayacaksınız, onunla savaş edeceksiniz, zorla yaptıracaksınız ona. Zikretmeyi istemez misiniz? O zaman onunla savaş edeceksiniz. Zikretmeyi ona zorla yaptıracaksınız. Sabah namazına kalkmak istemiyorsa zorla kaldıracaksınız. Hep zorlayıcı unsur olarak yemeye gidiyorsunuz. Başardığınız zaman zikrinizin aksını göreceksiniz. Aksini de söyleyelim. Nefsiniz bir şeyleri yapmak istiyor bu sefer de ona. O Allah'ın yasak ettiği bir işlemi istiyor. Vermeyeceksiniz ona miktarı. Ve onu önleyeceksiniz. Bunun da zikrinizi arttırdığını göreceksiniz. Şimdi ikinci yolu deneyin. Zikrinizi arttırın. Bunları başardığınızı göreceksiniz. Peki zikrinizi arttırmak cihadiyi, yani cihadı nefsinizle yaptığınız cihadı kazanmanızı temin eder. Cihadeti de kazanmanızı temin eder. Neticede daimi zikre ulaşıyorsunuz. Bunları başarabilirseniz bunun zikrinizi arttırdığını yaşayacaksınız. Halbuki her ikisi de güzel. Hepinizin daimi zikre ulaşmasını, sevgiyi en üst boyutta yaşamasını, cennet ve dünya saadetine ulaşmasını bizi Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Allah Teala ile arasında geçen bir konuşma oldu. Peygamber Efendimizin Allah Teala'yı hangi standartlarda gördüğünü inşallah bize anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El Fatiha ve salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç hadisesi aslında birçok tartışmalara sebebiyet veren bir konudur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı kesimlerde ayrı ayrı tayyi mekan çeşitlerinden bahsediyor. Bunlardan birisi nefs tayyi mekanıdır. Bir tanesi ruh tayyi mekanıdır. Bir tanesi de fizik vücut tayyi mekanıdır. Nefs tayyi mekanı nefsimizin vücudumuzdan ayrıldıktan sonra aklımızın ona kumanda etmesiyle gerçekleşen bir olgudur. Nefs sonsuzluğa gidebilir ama yukarıya çıkamaz. Üst katlara çıkması mümkün değildir. Zemin katta ve alt katlarda dolaşmak imkanına sahibidir. İkincisi ruh tayyi mekanı. Allah Teala salah makamında fizik vücudun başının üzerine kişinin kendi ruhunu getirir. Akıl o ruha kumanda etsin de ruh tayyi mekanını gerçekleştirsin diye. Bu noktada fizik vücut yine uyku haline girmektedir. Ruh da vücuttan ayrılmaktadır. Ama burada bir farklılık var. Fizik vücut uyansa da fizik vücut olarak gündüz başka insanlarla beraber olsa da eğer ruhun geri gelmesini istemiyorsa kişi ruh gittiği yerde kalabilir. O zaman ruha kumanda eden kişinin aklı değildir. Kişinin aklı tekrar fizik vücuduna kumanda eder. Ve ruha kumanda eden bizatihi Allah'tır. Onu kontrol altında tutar. Böyle olaylar tarih boyunca Allah'ın bütün evliyalarında çok görülmüştür. Ruh tayyi mekanı yapan evliyalar, nefs tayyi mekanı yapan evliyalar ve bu iki kademenin de bir kademe daha ötesi fizik vücut tayyi mekanı. Fizik vücut tayyi mekanı ruhun fizik vücuda örtü olmasıyla gerçekleşir. Nasıl fizik vücudumuz onunla aynı boyutları paylaşan, aynı standartları olan nefsimizin mekanıysa, ruh da fizik vücudumuzun mekanı olur. Böyle bir olayda fizik vücuttaki mekanı gerçekleşir. Nasıl oluyor? Allah Teala fizik vücutla nefs arasındaki ilişkide ilahi kanunu koymuştur. Nefsin kendine ait olan elektronlarının devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Dolayısıyla nefs bağımlı faktördür. Fizik vücut ise dominant faktördür, üstün faktördür. Ve nefs daima fizik vücudun içinde esirdir. Nefs ne zaman ayrılabilir fizik vücudumuzdan tayyi mekan istikametinde bir şeyler olursun diye? Fizik vücudumuz uykuya daldığı zaman bir, bayıldığı zaman iki, öldüğü zaman üç. Bunların dışında nefsin normal standartlarda ayrılması mümkün değildir. Nitekim her nefs tayyi mekanında fizik vücut mutlaka uykuya dalar. Aslında her rüya bir nefs tayyi mekanıdır ama insanlar böyle bir olayın o tarzda gerçekleştiğinden haberdar değillerdir. Öyleyse nefsimizin vücudumuzdan ayrıldığı her noktada aklımız nefsimize kumanda ediyor. Aklımızın nefsimize kumanda ettiği bütün olaylar bir nefs tayyi mekanıdır. Ama insanlar böyle bir yetkiyi almadıkça ruhlu nefsleri vücutlarının ayrıldığı noktada bundan haberdar olmazlar. Nefs gideceği yere ulaştıktan sonra fizik vücutla irtibata geçer. Ve kişi o noktadan itibaren rüya görmeye başlar. Gördüğü rüya aslında bir gerçektir. Bir başka alemde Belki bir başka gezegende, belki bu dünyada bir başka yerde. Ama mutlaka fizik şartların içindedir. Fakat kendisi o fiziğin dışındadır nefsimiz. Nefsimizin de fizik olduğu, nefsimize ait bir fizik alem var mıdır? Vardır. Burası berzah alemidir. Bizden evvel ölmüş olan herkesin hala nefslerinin yaşamakta olduğu, kıyamete kadar da yaşayacağı alemin adıdır. Artık orada nefsler değişiklik göstermezler. Hep aynı standartlarda kalırlar. Öyleyse ruh tayı mekanı nedir? Ruh tayı mekanı öyle bir olaydır ki ruh dilediği zaman elektron devir sayısını kendisi ayarlamak yetkisinin sahibidir. Nefs kendi aleminin dışında fizik olamaz. Başka bir alemde asla fizik değildir. Mesela zahir alemde nefs fizik değildir. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb aleminde nefs fizik değildir. Eğer çıkabilseydi emr aleminde fizik olmayacaktı. Alt alemlere gidebilir, orada da fizik değil. Fizik olduğu bir tek yer var, berzah alemi. Yani ölenlerin halen nefs olarak yaşamakta oldukları alem. Ruh tayı mekanında farklı bir olguyla karşı karşıyayız. Bir defa ruh yükselebilir. İkincisi, ruh her alemde odanın elektron devir sayısını kendisine ayarlayabilir. Veya oradaki elektron devir sayısından farklı bir elektron devir sayısıyla sonsuz hızla hareket edebilir. Ruhta bu yetenek Allah Teala tarafından verilmiş bir etkendir. Bir partikül veya bir vücut, nefs gibi, ruh gibi, fizik vücut gibi bir vücut sonsuz hızla hareket edebilir. Hangi şartla? Kendi aleminin dışında olmak şartıyla. Fizik vücut zahir alemin modudur. Zahir alemin dışında fizik vücut sonsuz hızla hareket edebilir. Nefs berzah aleminin malıdır. Berzah aleminin dışındaki alemlerde nefs sonsuz hızla hareket edebilir. Yani düşünce hızıyla hareket edebilir. Fizik vücuda da nefse de akıl hakimdir. Ve akıl Allah-u Teala'nın hiçbir alemine ait olmadığı için bütün alemlerde sonsuz hızla hareket edebilir. Ne demek istiyoruz? Yani düşünün sonsuz hızla hareket edip edemediğini. Kapının önünde düşünün desem sizin kendinizi düşünürsünüz. Diyelim bunun için bir saniye harcadınız. Ve diyelim ki kendini Amerika'daki hürriyet heykelinin üzerinde düşünürsünüz. Ama bakarsınız ki zaman aynı zamandır, yani bir saniye içinde gene onu hallettiniz. Dünyanın en uzağında olan bir gezegende düşünün desek onu da düşünürsünüz. Aynı zaman parçası içinde. Mesafe sonsuz olduğu halde düşünce onu düşündüğünüz anda oraya ulaştığı için aynı zaman parçası içinde sonsuz mesafeyi aklın açması mümkündür. Neden? Özelliği orada. Hiçbir alemin varlığı değildir. İşte bu akıl adı verilen sistem, eğer beraberinde bulunan herhangi bir şey o alemde bir ağırlığın sahibi değilse onu da beraberinde aynı hızla götürebilir. Bu sebeple aklımız nefsimize kumanda ettiği zaman nefsimizin ait olmadığı alemlerde, mesela berzah alemin dışındaki her alemde nefsi sonsuz hızla hareket ettirebilir. Ne var ki nefsin yapısı üst alemlere çıkmaya müsait değil. Yalnız yıldızlar arasında gidip gelebilir. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zemin katı yıldızların tavanı yaptık diyor. Yani yıldızlar zemin katının tavanını teşkil ediyor. Birinci gök katına ulaşmadan evvel bütün yıldızlar sona eriyor. Varlıklar alemi sona eriyor. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde nefs hareket edebilir. Asla sırat-ı müstakim üzerinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkamaz. Ruha gelince ruh her alemde sonsuzluğa gidebilir. Çünkü elektron devir sayısını ayarlayabilir. O zaman aklın yanında aklın kumanda ettiği bir faktör var. Ruh. Ama o alemde o alemin varlığı değil. Her aleme göre ruh bunu ayarlayabilir. Ayarlayabildiği için de bütün alemlerde sonsuzluğa hareket edebilir. Ruh tayı mekanında fizik vücut yine uykuya girmiştir. Nefs tayı mekanında da fizik vücut uykuda. Ruh tayı mekanında da fizik vücut uykuda. Gelelim bu tayı mekanların en zoru olan fizik vücut tayı mekanına. Burada insan aklının ulaşmakta biraz güçlük çekeceği bir olay var. Diyelim ki Allah-u Teala'nın evliyası kapalı bir odanın içinde. Kilitli kapı. Hiçbir yerden çıkması söz konusu değil. Ama fizik vücut kaymekanı yapabilirse tavandan geçebilir. Kapalı olan her yerden geçmek imkanının sahibidir. Burada çok özel bir işlem var. Nasıl nefsimiz yarım ağırlıklar sebebiyle fizik vücudun içinde bir esirse, ruhumuz fizik vücudumuzun üzerine örtü olduğu zaman fizik vücudumuzun elektron devir sayısının iki katı devir sayısıyla gelir. Öyle olduğu için de fizik vücudumuz onun içinde esir hüviyetine girer. Yani dominant unsur fizik ruhumuzdur. Fizik vücudumuz bağımlı unsurdur. Nasıl fizik vücutla nefs arasındaki ilişkide nefs bağımlı unsurdur, fizik vücut dominant unsurdur. Ruh iki kat devir sayısıyla gelip fizik vücudumuzun üzerine örtü olunca fizik vücudumuz nefsimizin, ruhumuzun içinde esir olur. Çıkış müsaadesi olmadan çıkması mümkün değildir. Ve akıl ruha kumanda eder. Öyleyse böyle bir ortamda şu alemde bir fizik vücut tay mekan yapan bir kişiyi hiç kimse göremez. Neden? Çünkü dominant olan fizik vücut değildir, ruhtur. Ruhu göremedikleri için baş gözleriyle fizik vücudu da görmeleri mümkün değildir. İşte ruh için kendi elektron devir sayısı statüsünde ise bu tavan, bu duvarlar bir şey ifade etmez. Bunların içinden rahatlıkla geçebilir. Çünkü onlar bu alemin varlığı değildir. Bu alemin dediğim ruhun aleminin varlığı değildir. Ama ruh kendi alemindeki varlıklar içinde aynı şeyi gerçekleştirebilir. Yani emr aleminin varlığıdır. Sırat-ı müstakim üzerinde de sonsuzluğa gidebilir. Çünkü elektron sayısını değiştirip o alemin varlığının hemen dışına çıkabilir. Onun için hiçbir problem yok. Peki o zaman ruh sonsuz hızla hareket edebilmek imkanının sahibiyse herhangi bir alemde fizik vücudu da aynı sonsuz hızla hareket ettirebilir mi? Ettirebilir. Çünkü fizik vücut artık alemler içinde bir değer ifade etmez. Dominant unsurdur. Bağımlı unsurdur. Dominant değildir. Bağımlı olduğuna göre dıştaki unsur hüküm ifade eder. Mesela fizik vücudumuz derzi alemine gitse sonsuz hızla hareket edebilir. Ama içinde derzi alemine ait olan nefs var. Nefsin hareket edememesi lazım. Fizik vücudun da hareket edememesi lazım bu durumda gibi görünür. Ama öyle değildir. Dominant fizik vücut olduğu için onun içindeki nefsi kendi standartları içinde hareket ettirir. Tıpkı bunun gibi ruhumuz fizik vücudumuza örtü olduğu zaman ruhun standartlarına tabiyiz. Hiç kimse bizi göremez. Ve fizik vücut kapalı bir odadan ruha, ruh kendisine örtü olduysa tavandan veya duvardan veya camdan dışarı çıkmak imkanının sahibidir. İşte eskiden Allah-u Teala'nın evliyalar arasında böyle yüzlerce olay yaşanmış. Peki diyelim ki fizik vücutla ruh, ruh tay mekanı adı altında kalktılar, Ankara'dan gittiler Kabe'ye veya Medine'ye gittiler. Medine'de ruh ayrıldı. Fizik vücudu orada bıraktı. Ruh ayrıldı. Ayrılabilir mi? Rahatlıkla ayrılabilir. Ruh döner, dilediği yere gider. Fizik vücut da orada kalır. Ne zamana kadar? Ruh ne zaman gelip onu oradan alırsa o zamana kadar. Alması için fizik vücudun gene elektron devir sayısını iki katına çıkarması lazım fizik vücudun. Fizik vücut onun içinde kaybolur. Kaybolduğundan itibaren artık ruhun statüsüne tabidir. Peki ruh tayin mekanı gerçekleştiği zaman ne olur? Fizik vücut gene bir yerde görünebilir mi? Elbette görünebilir. Eğer Allah-u Teala ruha kumandayı kendisi üzerine alırsa o zaman akıl ruha kumanda etmeyeceği için fizik vücut uyku halinden ayrılır ve fizik vücut kendi aleminde bulunduğu yerde gene görünürlidir. Normal bir fizik vücuttur. Ama ruh da nereye gitmişse orada fizik vücutu üretilir. Aynı anda hem fizik vücudu görürler, mesela Türkiye'de herhangi bir yerde, aynı anda ruhu da Kabe'de veya Mekke'de görürler. İki tarafta şehadet eder ki buradaydı diye. İkisi de doğrudur. Ama birisi fizik vücuttur. Öteki ruhtur. İşte bu üç tane tayi mekandan fizik vücut tayi mekanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın katına ulaşmasındaki temel etkendir. Ruhu fizik vücuduna örtü oluyor. Ruh fizik vücudun elektron devir sayısının iki katı olarak geliyor fizik vücudun üzerine yerleşiyor. Ruh görünmez olduğu için fizik vücutta görünmez oluyor. Ve ruhun standartları hakim olduğu için sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibi. Şimdi miracın kendisine has hususiyetleri var. Nasıl hususiyetler bunlar? Miraç olayında bir defa üç tane kervana ulaşması söz konusu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın. Allah Teala'ya isteseydi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı evinden doğruca kendi katına çıkartırdı. Öyle yapmıyor. Evvela onu Beytül Makdis'e götürüyor. Yani Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Fakat Mescid-i Aksa'ya ulaşana kadar birbirinden birer hafta mesafede olan üç tane kervana ulaştırıyor. Şimdi düşünün, ruh fizik vücuda örtü olmuş, birinci kervana ulaşmışlar. Birinci kervana ulaşınca ruh derhal ayrılıyor, fizik vücut görünür oluyor, gidiyor kervancılarla konuşuyor. Sonra fizik vücut tekrar örtü oluyor, ikinci kervana ulaşıyorlar. İkinci kervana birkaç saniye içinde ulaşıyorlar, belki de bir saniye içinde. Ama kervan normal standartlarda ötekinden bir hafta geride. Ona da ulaşıyorlar, ondakilerle konuşuyorlar, şakalaşıyorlar filan. Ondan sonra gene birkaç saniye sonra üçüncü kervana ulaşıyorlar. Oradakilerle de konuşuyorlar. Allah Teala öyle bir dizayn ediyor ki bunlar birer ispat vasıtası. Çünkü Medine'ye döndükleri zaman hepsi açıkça söylüyor ki evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i biz gördük. Şu zamanda şurada gördük, şu dakikada gördük. Öteki de aynı dakikada görmüş. Üçüncüsü de aynı dakikada görmüş. Çünkü bir dakika farkı bir falan yok. Saniye farkıyla gidiyor oradan oraya. Tabii eşyanın tabiatına son derece uygun. Bu sırları bilirseniz. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki, biz diyor Süleyman'a öyle hızlar verdik ki sonsuz hızla hareket ederdi diyor. Sonra başka bir yerinde Kur'an-ı Kerim'in diyor ki Süleyman, Hazreti Süleyman diyor etrafındakilere dedi ki, ey bu benim ileri gelen kumandanlarım, Belkıs bana tahtını getirmeden evvel hanginiz onun tahtını bana getirebilir? İfrit adlı bir cin dedi ki, sen yerinden kalkana kadar ben sana onu getiririm. Kitaptan bir ilme sahip olan kişi de dedi ki, sen gözünü açıp kapayıncaya kadar getiririm. Nitekim diyor Allah Teala, Hazreti Süleyman gözlerini ondan döşemeye doğru çevirdiği zaman tahtı oraya gelmiş buldu diyor. Öyleyse öyle bir tayin mekan ki bu tayin mekanda kişinin nefsi, fizik vücudu, ruhu hepsi beraber gidiyor, o başka. Onun ötesinde asıl işlem. Bir başka varlığı da beraberinde getiriyor. İşte Allah Teala'nın ilmi böyle bir ilim. O gizli ilme sahip olanlar o bunu yapabilirler. Burada söz konusu olan kişi Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam gerçekleştirmiş o zaman Hazreti Süleyman zamanında. Bizim zamanımızda ben de gördüm onu. Demek ki bu kadar zaman parçası içinde hiçbir değişiklik yok. Bana Fatih Sultan Mehmet devrinde olanları anlattı.
3: Vay Allah.
2: Ben de onu sanki bugün anlatıyormuş gibi aklıma bile gelmiyor. Yani ya Fatih Sultan Mehmet devrinde biz yaşamıyoruz bu olaylardan. Saraya nasıl girdiğinden, Fatih Sultan Mehmet'le nasıl konuştuğundan filan bahsediyor. Adamın deli olduğu konusunda falan hiç endişem yok. Kesin. Ama bana öyle bir şey geldi ki sanki ben de o devirde yaşıyormuşum gibi. Sanki bizim devrimizmiş gibi. Sonra camiden çıkana kadar kayboldu. Yani arkamdaydı, bir adım arkamdaydı. Camiden dışarı adım attım. Hemen beraber gidelim, biz de yemek yiyelim falan diyecektim. Baktım kimse yok. O zaman dedim, vay be dedim. Fatih Sultan Mehmet devrindeki. işte Ankara'da bir şey cami vardı ya hani. Bizim o eski dergâhtan yukarı doğru çıktığımız zaman Kocatepe tarafına giderken bir de çarşının içinde. Necati Bey'den iniyorsun, İzmir Caddesi'ne giriyorsun. İzmir Caddesi'nden devam ediyorsun. Orada bir pasaj var yukarıda. İzmir Caddesi'nden yukarıya doğru gidiyorsun. İzmir Caddesi'nin de İnönü Caddesi'nin kesiştiği yere doğru giderken orada bir cami var. O bir pasajın içinde alt katta bir cami. İşte orada oluyor olay. O zamanlar cuma namazlarını şeyde kılıyorduk. Camilerde falan kılıyorduk daha. Her şey adım adım gerçekleşti. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu üç tane kervanla karşılaşıp onlarla konuşmasından sonra gittiği yer Mescid-i Aksa. Burada Mescid-i Aksa'da kısa bir zaman geçiriyor. İçerisini bir geziyor, güzelce tavaf ediyor. Ondan sonra da oradan dikey olarak yükseliyor Allah Teala'nın katına. Şimdi hem Allah'ı hem de o katların bütün özelliklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce görmüş zaten. Gördüğünü Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde anlatıyor. Diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. O zaman kalbinden başka bir yerde görüyor. İşte bu başka bir yer ruhunun gözleri. Şimdi insanların itirazları şu yönde. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'dan bahsediyor. Hazreti Musa Allah-u Teala'yı baş gözleriyle görmek istiyor. Allah-u Teala diyor ki baş gözleriyle kimse beni göremez, sen buna dayanamazsın. Ama Hazreti Musa ısrar ediyor, ben diyor görmek istiyorum. Allah-u Teala da buyuruyor, bak diyor bu karşıdaki dağa tecelli edeceğim şimdi ben. O tecelliden sonra diyor tekrar talebin olursa o zaman değerlendirelim onu. Allah-u Teala dağa tecelli ettiği zaman Hazreti Musa bayılıyordur. Bayılması üzerine bir daha Hazreti Musa'nın Allah-u Teala'ya seni baş gözüme görmek istiyorum şeklinde bir talebi olmamış. Ama kalp gözüyle defalarca gördüğü kesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baş gözüyle Allah-u Teala'yı iyi görmek konusunda bir talebi yok Allah-u Teala'da. Allah-u Teala onu katına istiyor, ulaştırıyor. Sonsuz uzaklıkta 50 bin yıl mesafede ışık hızıyla bir yere gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonsuz bir mesafeye bütün gök katları bitiyor, yokluğa geçiyor ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Bu olaylar saniyeyle geçen olaylar, birkaç saniyede gerçekleşen olaylar. Ve Allah'ın katında, Allah'ın huzurunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Daha evvel Cebrail aleyhisselam görmüş Sitre'nin müntahada. Sonra oradan ayrılmış, yokluğa geçmiş. Yoklukta Allah-u Teala'yı da görmüş. Allah'la konuştukları da kesin. Fakat ruhun Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında kaybolması gibi bir kaybolma olayı yok. O bir vuslat olayı değil. Allah'ın zatında ifna almak diye bir olay söz konusu değil. Allah'ın huzuruna çıkmak ve Allah-u Teala'yla sadece konuşmak söz konusu. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın indinde bir yere ulaşılıyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç olayındaki görgü hangi standartlarda gerçekleşiyor? Ruhun gözleriyle gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhun gözleriyle Allah-u Teala'yı gördü. Hem de onun huzurunda gördü. Biz de Allah-u Teala'yı gördük ama bizim tüdük yüzümüz oraya gitmiş falan değil. Ruhumuz da Allah-u Teala'nın huzurunda zaten namaz kıldırıyor. Ama biz vücudumuzdan ayrılmış olan bizim ruhumuzla Allah-u Teala'nın huzuruna hiç çıkmadık. Kalp gözüyle gösterdi Allah-u Teala kendisini her seferinde. Yani nefsimizin kalbindeki gözle gördük Allah-u Teala'yı devamlı olarak. O kalp, o göz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın katına fizik vücuduyla çıkmadan önce defaatle Allah-u Teala'yı görmüş. Kim bilir kaç yüz defa, belki kaç bin defa. Ve bu sebeple Allah-u Teala diyor ki kalbi diyor gördüklerini, gözleriyle gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani daha evvelden Allah Teala bize gösterdiği şeyleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de göstermiş. Ve ne zaman ki oraya fizik olarak yükselmiş, ruhun standartları içinde ve ruhunun gözleriyle görmüş Allah-u Teala'yı, orasını, indi ilahiyi, huzur namazını, tahtları, hepsini zaten evvelce görmüş. Onun için Allah-u Teala diyor, kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. İşte böyle bir olayda insanlar bu size anlattığım Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için bunu yadırgıyorlar. Bir insanın diyorlar Allah'a ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşmamıştır. Böyle bir iddianın sahibi adamlar. Bizse kesinlikle biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu fizik vücuduna örtü olarak Allah'ın katına kadar çıkmıştır. Kalbinin sesiyle Allah-u Teala ile konuşmuştur. Allah-u Teala ona aynı sesle hitap etmiştir. Yani Allah-u Teala ile olan insanın konuşmasında benim sizinle konuştuğum gibi konuşabilirsiniz Allah-u Teala ile. Allah gene eşittir. Kalbinizle konuşabilirsiniz. Kalbinizdeki sesle Allah gene eşittir. Ama Allah-u Teala sizinle konuştuğu zaman bu kulaklarınızın duyabileceği insan sesiyle konuşmaz. Onun nidası kalbedir. Tıpkı bunun gibi huzur namazındaki sesler kalbin sesidir. İmam farzlarda da sünnetlerde de kalbiyle konuşur. Kalbiyle konuşması son derece özel bir sonuç doğuruyor. Madde 1, sıranın en başında olan imamla sıranın sonsuz uzaklıktaki sonu arasında hiçbir zaman farklılığı yok. İmam kilometrelerce, belki yüzlerce kilometre önde, imam secde ettiği zaman arkasındaki milyonlarca insan ruhu da aynı anda secde ediyor. Onarlık sıralar halinde. Öyleyse bir istasyona gidiyoruz bayramlarda. Bakıyoruz ki başta gidenlerle sonda gidenlerin ayakları birbirinden farklı. Şeye, bandaya olan uzaklıklarına göre dizayn ediyor bu. Sesin hızına göre. Ses kimin kulağına, davulun sesi gelmişse, hangi anda gelmişse, ayağını o anda yere basıyor. Ama öndekilere çok daha evvel geliyor ses. Belki bir saniye evvel, belki bir saniyeden daha fazla evvel. Onların ayaklarını basmışlar, ötekilerin ayakları hala havada. Sondakilerin. Ama orada kilometreler boyunca hiç kimsenin birbirinden farklı bir durumu yok. Birinci farklılık bu. Herkesin aynı anda secde etmesi. İkinci farklılık, sünnetlerde de, farzlarda da buradaki ayrılık oluşmaz. Her ikisinde de imam iç sesiyle konuşur. İç sesiyle konuştuğu için sünnetlerin veya farzların kalp duyulması arasında bir farklılık oluşmaz. Üçüncüsü, sünnetleri de herkes aynı anda kılar. Bu sebeple Allah Teala'nın verdiği emre göre biz de size sünnetleri aynı anda kıldırıyoruz, aynı anda kılıyoruz. Sünnetlerde bize tabi olmuyorsunuz. Ama aynı anda kılıyoruz. Orada da öyle. Sünnetlerde tabi olunmuyor. Aynı anda kılınıyor. Peki farklılık ne? Burada kalbimizin sesiyle konuşursak insanların çoğu işitmiyor. Ama orada kalbimizin sesiyle kıldırdığımız zaman herkes aynı anda kalbimizden geçeni gene kalpleriyle işitiyorlar. Kulaklarıyla değil, kalpleriyle işitiyorlar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala'nın huzurundaki konuşması da bizim sizinle konuştuğumuz gibi bu tarzda bir sese dayalı konuşma değildi. Kalbi bir konuşmaydı. Kalbin Allah'la konuşması, Allah'ın da onun kalbine hitabı söz konusuydu. Kalise her açıdan farklı bir olayla karşı karşıyayız. Kainattaki en üstün insanla onu yaratan Allah karşı karşıya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bu olaydan kim bilir ne kadar evvel Allah-u Teala'ya ulaşmış, Allah'ın zatında ifna almış, Allah-u Teala ona bir taht ihsan etmiş, bir tane ruhunu yaratmış, ikinci katta ruhu var, vazifeli olan birçok yerler var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ve ama Allah-u Teala'nın huzuru, Allah-u Teala'yı ilk defa gördüğü zaman nefsindeki kalbin gözüyle görmüş. Nefsinin baş gözüyle değil, fizik vücudunun baş gözüyle değil.

Efendimiz'in neler yaptığına dikkatle bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri döndüğü zaman herkes ona inanmadı. Hele küfür içinde olanlar hiç inanmadılar. Hemen koşa koşa ondan sonra gelen önemli kişiye, Hazreti Ebu Bekir'e gittiler. Aynen böyle söylediler. Dediler ki seninki delirmiş. Kim diyor seninki dediğiniz kim? İşte diyor sizin peygamberiniz. Devam edin diyor. Diyor ki ben Allah'ın huzuruna çıktım, Allah'la konuştum. Bunu diyor kimden duydunuz? O mu söyledi yoksa onun ağzından duyan başka biri mi söyledi size? Diyorlar ki o söyledi, ondan duyduk. Öyleyse diyor, ben diyor kanımla ve canımla şehadet ederim ki eğer o öyle söylüyorsa mutlaka söylediği doğrudur diyor. Ben soruyorum da şimdiye kadar diyor içinizden herhangi birisi onun herhangi bir konuda yalan söylediğini gördü mü diyor. Böyle bir olaya şehadet eden birisi çıkabilir mi aranızda? Hiç kimsenin çıkmasının mümkün olmadığını biliyorum diyor. Onda da bu sebeple emindir diyor. Herkes Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne emin diyor. Bu sebeple Hazreti Ebubekir diyor ki ben kendi hayatımı buraya veririm ki o böyle söylediyse mutlaka söylediği gerçektir. İşte bu tartışmalar olurken kervanlardan bir tanesi geliyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne diyor ki sorun bakalım diyor kervanı. Kervandakiler de onun böyle söylemesine meydan kalmadan hemen geliyorlar. O yolculuklarını karşılaştıklarını anlatıyorlar. Yahu diyorlar sen orada ne arıyordun soramadan kayboldun gittin diyorlar. Sonra bir hafta sonra öteki kervan geliyor. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bir hafta sonra öteki kervan geliyor. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Ve aralarında sadece saniye farkı var. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın birinci kervandan ayrılmasıyla ikinci kervana ulaşması arasında saniye farkı var. Halbuki kervanlar birer hafta arayla geliyorlar. Evvela inanmak istemiyorlar kervanların söylediğine. Bunlar da diyorlar herhalde aldatılmışlardan. Ama inceledikleri zaman kervandaki kendilerinden olan insanlar da, İslam olan insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Gördük ya diyorlar. Geldi diyorlar. Gördük, konuştuk onunla. Üzerinde şu elbise vardı diyorlar. Doğru mu? Doğru. Herkes şehadet ediyor ki üzerinde aynı elbise var. Aynı zaman parçası içinde. Gene de inanmamışlar. Demişler o zaman biz sana Mescid-i Aksa hakkında soracağız. Kaç penceresi var demişler. Pencerelerin şekilleri ne? İnsanın zaten aklına tutabilmesi mümkün mü? O kadar 70-80 tane pencereyi ne zaman onlar sorarlarsa Allah Teala hemen gözünün önüne getiriyormuş. O da sayıyormuş. Ondan sonra hemen söylüyormuş cevabı. İşte görülüyor ki Miraç Hadisesi başlı başına bir güzellik. İnsanların akıllarının ermediği şey bu fizik alemde fizik vücutların fizik standartlara tabi olmaları. Halbuki bu fiziğin ötesinde bir olay. Hangi açıdan fiziğin ötesinde bir olay? Allah-u Teala'nın dizaynında şunu görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fizik vücuduna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu örtü olmuş. Fizik vücudun her yerini kaplamış. Zaten iki vücut birbirinin %100 aynı. Dolayısıyla ikisi üst üste geldiği anda fizik vücudun standartları yok oluyor. Ruhun standartları yerine hakim oluyor. Ruh dış cepheyi oluşturduğu için içinde olanı kimse göremiyor. Aslında fizik vücut dışarıda olsa herkes görecek. Ama içeride olduğu için. Yani ruh iki kat devir sayısıyla fizik vücudumuzda örtü olduğu için hiç kimse fizik vücudu göremiyor. İşte Allah Teala kanunlarını böyle koyuyor. Şimdi onun koyduğu kanunları bilmeden insanların buna ulaşması, buna inanması mümkün mü? Normal şartlar içinde mümkün değil. Zaten hiç inanmamışlar adamlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlara baktığımız zaman anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun ruhu örtü olmuş. Örtü olduğu zaman bir defa zaman faktörü sıfıra inmiş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala'nın huzuruna ulaşması 8 saat, 10 saat, 20 saat falan sürmemiş. Birkaç saniye içinde oraya ulaşmış. Mesafe sonsuz da olsa

0: Allah-u Teala'nın o anda verdiği hız, sonsuz olduğu için, düşünce hızı olduğu için, daha evvelce gördüğü orasını düşündüğü anda fizik vücut düşüncenin hızıyla, aklın hızıyla oraya ulaşıyor. Yani akıl, fizik vücudun o andaki ağırlığı, ruhun ağırlığı sıfır olduğu cihetle, fizik vücudun da ağırlığı sıfır. Sıfır olduğu için ruhun, nefsin ve fizik vücudun akıl tarafından taşınması akla hiçbir yük getirmiyor. Fizik vücut, ruh öyle bir standartta ki başka başka alemlerden geçmiş olsalardı ne olacaktı? O alemlere göre otomatik olarak kendini ayarlayacaktı. O alemin varlığı olmayacaktı. Olmayınca akla bir yük getirmiyor. Akıl sıfır yüklü bir nesneyi beraberinde götürüyor. Öyleyse bu tayyi mekanlardan fizik vücut tayyi mekanının olduğu gerçek çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu belki birkaç saniye, belki birkaç dakika kaybolmuş. Evin içinde görememişler. Yani böyle kısa süreli de olsa belki saniyelerle ifade edilen bir devrede onun yok olması böyle bir standart. Onun çok kısa bir zaman parçası içinde bu Allah-u Teala'nın huzuruna çıkıp dönmeyi gerektirir. Hatta belki o zaman hangi validemizde onunla beraber olan Hazreti Hatice miydi? Hazreti Ayşe miydi? Şimdi hatırlayamıyorum. O demiş ki ben hatta ayrıldığında demiş fark edemedim. Yani o kadar az bir ayrılık zaman ayrı parçası ki farkına bile varmamışlar o ayrılmanın. Yani böyle birkaç saniye, birkaç dakika ayrılık standartları içerisinde değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği sözün ne kadar büyük bir gerçek olduğunu görüyor. Sizin orada 1.000 yıl, burada bir güne eşittir diyor. O kadar bir zaman parçası içinde çıkmış ve inmiş. Belki oranın saatlerine göre saniyenin belki milyarda biri. Burada da aynı standartta aynı sistemi uyguluyor Allah-u Teala. Burada da zamanı fethediyor, yok ediyor. Şimdi hangi açıdan düşünürsek düşünelim, her şeyin yerli yerine cuk oturduğunu görüyoruz. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselam fizik vücuduyla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmış olsaydı o zaman büyük problemler olurdu. Yani fizik vücudun oraya ulaşabilmesi kim bilir ne kadar yıllık bir yolculuğu gerektirecekti. Mesela diyor ki Allah-u Teala 50 bin yıllık yol diyor. Melekler oraya diyor bir günde çıkarlar diyor. Ama insan ruhu bir anda çıkıyor. İşte insanın kainattaki Allah'ın yarattıkları arasındaki en üstün varlık olmasının arkasında bu gerçekte var. Ruhun bizde oluşu. Dikkat edin, Allah'ın zatından gelen, tekrar zatına dönecek olan bir varlık bizim içimizdeydi. Onu Allah'a göndermeden evvel hepimizin içindeydi. O ruh sebebiyle insan kainattaki Allah'ın yarattıkları bütün varlıklar arasında en üstünü. Allah-u Teala Hazreti Adem'e secde edilmesini emrettiği zaman ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi onun önünde secde edin diyor. Yani demek istiyor ki onun içinde bana ait olan, bana geriye dönecek olan, hiçbirinizde olmayan, hiçbirinize vermediğim özel bir şey var. O diyor benim yarattığım ruh, ona verdim sadece diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne meleklerin, ne cinlerin, ne başka bir varlığın hiçbir vücudunu Allah'a ulaştırması, Allah'ın zatına ikna etmesi, başka bir ifadeyle Allah'ın zatının onların herhangi bir vücuduna örtü olması, sığınak olması hiçbir zaman mümkün değil. Sadece insana has bir olay. Yani neye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın huzuruna nefsi fizik vücuduna örtü olarak da gelmiyor da ruhu fizik vücuduna örtü olarak geliyor? Çünkü Allah'ın katında Allah'ın farklılığına tahammül edebilecek olan sadece bir tek varlık var. Ruh. Ruhtan başka hiçbir varlık tahammül edemezdi. Bu sebeple Hz. Musa'nın bayıldığını görüyoruz. Hem de ne kadar mesafede. Karşıki dağa Allah-u Teala tecelli ediyor. Hz. Musa karşıki dağdan bayılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın üzerinde örtü olan nefsi olsaydı mesela o zaman onun dayanabilmesi mümkün değildi. Fizik vücut olsaydı hiç mümkün değildi. Ama ruhu var. O ruh gidiyor beraberinde fizik vücuda sürükleyerek, ama giden ruhu. Öyleyse ruhun özellikleri bütün boyutlarda geçerli. İşte vaktiyle hangi evli olduğunu unutma. Olay Bursa'da geçiyor. Birisinin bir büyük problemi var. Yemin etmiş hacca gitmek üzere. Hanımı da bırakmıyor. Büyük problemler olmuş evde. Ve adamcağız böyle huzursuzluk içinde giderken kızı bile sen çıkıyor karşısında. Diyor ne problemin ne? İşte diyor böyle böyle olay. O zaman sen diyor falancaya git diyor. Bir evliyanın adını veriyor ona. O da gidiyor ona. Diyor ki ayaklarının üzerine bas. Basıyor. Şimdi bana sımsıkı tutun diyor. Tutunuyor. Aç deyinceye kadar diyor sakın gözünü açma. Açarsan diyor her şey biter. Ve gözünü aç diyor. Kâbe'deler. Orada herkes onu görmüş. Kâbe'de olduğunun kesin ispatı. Ondan sonra dönmüş geriye. Ve tabi hanımı inanmıyor. Adamın parası yok. Kâbe'ye gitmesi mümkün değil. Hanım da diyor eğer gidemezsen beni boşayacaksın. İstemiyorum diyor. Hacca gidemeyen bir insanla evli kalmam. Adamcağızın parası yok. O zaman Hızır Aleyhisselam Allah-u Teala gönderiyor Hızır Aleyhisselam'ı. Hızır Aleyhisselam kendisi götüremez miydi? Götürebilirdi ama bir başkasının da yetkili olduğunu göstermek için ona gönderiyor. O da söylediğim standartları da götürüyor onu. Böyle olaylar çok yaşanmıştır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin tencereyi Mekke'de alışı, tekrar aynı tencerenin aynı gün Konya'ya dönüşü, bu olaylar çok, bu olayı tam olarak anlatabilen olaylar. Fizik olarak görünüyor orada. Bir tencere pilav, tepsi pilav gidiyor oraya, orada yeniyor, tepsi aynı gün, oradan çıkıyor Mevlana Celaleddin Rumi tepsiyle beraber. Dışarı çıkınca kimse göremiyor bir daha onu. Bir de bakıyorlar Konya'da. Konya'dakiler zaten beraberler. Bir 15 dakikalık bir gitme gelme olayı olmuş sadece. Yani bütün bunlar tayin mekan olayının bir bütün olarak gerçekleştiğini gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de aynı olayla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkması eşyanın tabiatına bize çok uygun görünüyor. Başkalarına uygun görünmeyebilir. Ama söylediğimiz kanunları bilen insanlar için burada hiçbir problemin olmadığını görüyoruz. Bu meselenin aslına ışık tutabilmek için kanunları bir defa daha gözden geçirelim. Birinci kanun, sonsuz hızlığa hareket etmesi için bir partikülün veya bir vücudun o alemin dışında bir aleme ait olması lazım. Hangi alemde seyri sürükteyse, hareket halindeyse, o alemin dışında bir aleme ait olması temel şart Allah-u Teala'nın. Düşünce hızıyla bir varlığın ister bir vücut olsun, ister bir tek partikül olsun, hareket haline geçebilmesi sadece bu şartla mümkün. İşte bunun için Allah-u Teala insanı üç ayrı vücuttan yaratıyor. Berzah alemine ait olan bir nefsimiz, zahiri aleme olan, ait olan bir fizik vücudumuz ve emr alemine olan, ait olan, Allah'a ait olan bir de ruhumuz var. Bunların sadece bir tanesine her alemde o alemin dışında bir hüviyete kavuşmak imkanı vermiş Allah-u Teala. Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edilmesine sebebiyet veren o vücudumuz, ruhumuz. Ruh bu sebeple çok özel bir yapının sahibidir. Ruh bu dünyada dilediği anda görünür olabilir birçok evliyayı. Aynı anda iki şehirde birden çok insan görmüştür. Ya da Türkiye'deki şehirde değil, bir tane Türkiye'deki şehirlerden birinde, bir de Mekke'de veya bir Medine'de. Bu olaylar çok yaşanmıştır. Böyle bir olayın yaşanmasında aslında fizik ötesi bir olgu yok. Allah'ın kanunları orada da geçerli, burada da geçerli. Ne yapmış Allah-u Teala? Kişinin ruhuna aklı kumanda ettirmiş, onu göndermiş oraya. Fizik vücudu kimse görmüyor. Fizik vücut evde uyku halinde. Veya daha öteye geçmiş Allah Teala, fizik vücuda o şehirde dolaştırmış, kendi bulunduğu şehirde dolaştırmış. Ama ruha o kişi kumanda etmemiş, çünkü fizik vücuda akıl kumanda ediyor o sırada. Allah Teala da ruha kumanda etmiş. Eder mi? Her zaman eder. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve rabitu diyor, rabıta edin diyor. Rabıtanın nasıl gerçekleştiğine beraberce bakalım. Mürşidinizi görüyorsunuz. Görmeniz yetmez. Ona sual soruyorsunuz. O da size cevap veriyor. Böyle bir dizaynda diyelim ki aynı anda belki 1000 kişi olur, belki 100 bin kişi olur da 10 kişi diyelim biz aynı anda mürşidin ruhunla konuşmak imkanının sahibi olmuş. Bunlardan sadece bir tanesi mürşidin başının üzerindeki ruhtur. Mürşid sadece onunla konuşabilir. Onun vasıtasıyla kişinin kalbine hitap eder. Ondan haberdardır. Ya geri kalan 9 tanesi? 9 tanenin hepsini Allah kumanda ediyor. Ve bütün cevapları Allah-u Teala'dan alıyorlar. Zaten ruh da o sırada onunla konuştuğunda mürşidin ruhu konuşuyor, başının üzerindeki ruh konuşuyor ama gene bilgiyi Allah-u Teala'dan alıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dininde güzellikler sonsuzdur. İnsan böyle tayin mekanlardan bir tanesini bile yaşasa bir uçma tutkusu diye bir tutku o kişiyi kaplar. Ve bir daha vazgeçemez. Çünkü bu Allah-u Teala'nın o kadar güzel bir ihsanıdır ki bütün zevklerin belki de en üstünü. Onun için bu devrede Allah-u Teala El-Masir esmasının son esma olarak kullanılmasını istiyor. Yani en çok kullanılan esma. Onun için bizim esmalar arasında El-Masir en çok kullanılandır. Bu devrin simgesi. El-Masir hareket halinde olmak demek. Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmış olmak demek. Hareket halinde olmak yani mekan değiştirmek, sonsuza kadar hareket etmek, hepsi El-Masir esmasının içine giriyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala'nın huzuruna bu esmayla yükselmiştir. El-Masir esmasıyla yükselmiştir. İşte meseleleri yer yer oturttuğumuz zaman şişte yadırganacak bir şey yok. Ama insanlar fizik vücutlarıyla her şeyi yaşamaya alıştıkları için fizik vücudunda Allah-u Teala'nın evliyası olmayan bir insanın fizik vücudunun değil Allah'ın katına çıkması, buradan sokağa çıkması bile uçarak mümkün değil. Bu duvarın içinden geçmesi mümkün değil. Öyleyse yanlış mı düşünüyorlar? Doğru düşünüyorlar ki ama kendilerine göre düşünüyorlar. Kendi hudutlarının içinde gerçekten onların söylediği gibi görünür olay. Ama Allah'ın bir evliyası bunları yaşadıysa o zaman Allah Teala ona kanunları öğretmiştir yaşattığı zaman. O da bakıyor ki her şey yerli yerinde. Hani Merkez Efendi'nin dediği gibi adının Merkez Efendi olmasının sebebi o. Diyor ki ben de dolaştım diyor. Her yeri diyor. Ama diyor onların gördüğü mahkemelerdeki o haksızlıklar bana diyor hiç tesir etmedi. Çünkü bir de baktım ki diyor amel defterlerinde Allah-u Teala hesapları ödemiş bile. Kim ki hangi haksızlığı yapmışsa onun amel defterinden almış haksızlığı yapandan ömür tarafının amel defterine ilave etmiş. Yani hayat filmine. Allah-u Teala hesabı çabuk görendir diyor. Baktın her şey yerli yerinde. Hiç diyor böyle bir haksızlık olayını falan ben göremedim diyor. O zaman Sümbül Efendi Hazretleri diyor ki tamam diyor bu. İşte diyor bu yerime oturacak olan İşte diyor bu. Allah Teala'nın bütün dizaynı o standartlar içindedir. İşte Muhittin-i Arabi Hazretleri kendisine sataşmaların çoğaldığı bir noktada falanca yere gelin diyor. Geliyor herkes, toplanıyor. O da merdivenlerin üzerine çıkıyor. Sizin taptığınız şey diyor benim ayaklarımın altında diyor. Hemen yakalayıp katlediyorlar. Ve bu olaydan Hemen sonra Allah Teala'nın Konya'daki bir evliyası onun bir talebesi anlatıyor. Efendim diyor, bir anda diyor kapıya doğru yürüdü, pencereye doğru yürüdü diyor. Ben nereye gidiyorsunuz dedim diyor. Muhittin diyor, geldi demin bana diyor, ben maneviyim, senin gelmen lazım, bana büyük bir haksızlık yapıldı dedi diyor. Ben şimdi diyor bu meseleyi halletmeye gidiyorum. Ve oradan gidiyor. Pencereden çıkıp gidiyor. Şimdi ben pencereden nasıl çıktı, nereye gitti falan derken çıktım baktım diyor, kimseyi göremedim. Ne bir ip vardı diyor, ne bir merdiven vardı ama diyor efendim gitmişti. Sonra diyor geldi, anlatmış ona. Dedim, demiş gittim oraya, onu demiş yakaladım ve gereğini yaptım. Şimdi yıllar sonra bu talebe oraya gidiyor bu olayın arkasında ve diyorlar ki işte bu adam öldürmüştü, falanca adam, şurada gömülü adam. Sadece diyorlar onun duvara döndüğünü gördük, öbür tarafa geçti. Sonra öbür tarafa ulaştığımızda ölmüştü diyorlar. O talebenin mürşidi olan zat Muhyiddin Arabi Hazretlerinden o şeyi almış. Talebi almış. Gidip onun cezalandırılması talebini almış. Gitmiş hemen Ahmet neydi? Hatırlayamadın ismini. Ahmet Yesevi miydi? Değil. İşte olayları dizayn ettiğimiz zaman eski evliyalardan aşağı yukarı hepsinin bu olayları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir olay. Ve bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedeflere ulaşmak ve herkes için ulaşmak en rahat şartlar altında mümkün. Allah Teala'nın kanunları, eğer kanunları kendisi öğretirse bakıyorsunuz ki bir aleme ait değil sadece. Bütün alemleri kapsıyor. Zamanımız ilminin bu kadar hızlı kılışının arkasında bir tek alemde olduklarını zannediyorlar insanlar kendilerini. Yani fizik alem var, fizik alemin standartları var. Bu standartlarda elektronlar yakalanabiliyor. Ama karşı elektronlar yakalanamıyor. Nefsin hiçbir şeyi yakalanamıyor. Anti elektronlar da yakalanamıyor. Anti karşıt elektronlar da yakalanamıyor. O zaman demek ki bildiklerimizin yanında bilmediklerimiz o hesaba dayalı. Yani bizim renk, ışık ve ses olarak algılayabildiğimiz sistem 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir mesafe sadece. O 5 milimle 11 milim arasındaki sesleri duyabiliyoruz. Işığı görebiliyoruz. Ve hissedebiliyoruz neticede. Ama sisteme baktığımız zaman eksi sonsuzdan başlayıp sıfıra kadar yaklaşan dalga boylarının hiçbirini algılayamıyoruz. Sıfırdan itibaren 5 milime kadar dalga boylarını algılayamıyoruz. Ne renk olarak, ne ışık olarak, ne ses olarak. 11 milimden tezini gene algılayamıyoruz. Öyleyse düşünün ki insan adı verilen bu mahluk kainattaki en üstün mahluk. Allah-u Teala her şeyi bu mahluk için yaratmış. Mahlukunun üstün olmasının sebebi de ona verdiği ruh adlı bir özel vücut. Özellik son derece önemli bir özellik. Allah'ın zatına ulaşabilen ve Allah'ın zatının neticede mutlaka örtü olduğu bir varlık. Mekan olduğu bir varlık. Allah'ın zatının sığınak olduğu bir varlık. Meab olduğu bir varlık. Öyleyse insanı bütün mahluklardan üstün tutmanın bütün frekansları orada yatıyor, ruhta yatıyor. Ruh bir ispat vasıtasıdır. İnsanın üstünlüğünün ispatıdır. Ne meleklerde, ne cinlerde, hiçbir varlıkta Allah'ın zatına ulaşabilen, Allah'ın zatında kaybolabilen, Allah'ın zatına bir giriş var. veya Allah'ın zatında kaybolmak söz konusu. Yok olmak söz konusu. Yalnız insana has bir olay. Şimdi Allah Teala Harut'la Marut adlı iki tane meleğin üstünlük dilekçilerine karşılık cevap veriyorsunuz diyor, yapamazsınız. Onlar diyorlar ki niçin üstün olduysa o, onu bize anlat, biz de yapmak istiyoruz. Diyor ki ben ona nefs verdim. Nefsine hakim olabildiği takdirde üstüme varlık olur. Yoksa diyor hayvanlardan da daha aşağıdır. O zaman biz ondan üstünüz diyorlar. Biz de gidelim. Bizi de nefs ver. Allah Teala yapamazsınız diyor. Onlar da yaparız diyorlar. Ve iki meleği Babil şehrine indiriyor Allah Teala. Babil şehrinde bir kadına çok kötü bir muamelede bulunuyorlar. Kadının kocası da gidip benim karıma ne yaptınız deyince kadını da öldürüyorlar. Nefs öyle bir hastalık ki kendine hakim değiller. Hemen apar topar alınıyorlar yukarıya. Allah Teala diyor ki ben diyor size demedim mi diyor yapamazsınız diye. Onlar da itiraf ediyorlar ki yapamazmışız diyorlar. Şimdi insanoğlunun üstünlüğünün dizaynına baktığımız zaman bu üstünlükte Allah'ın bir üstün yaratığının, kendi zatına kabul ettiği üstünlükte bir yaratığının her insana emanet olarak verilmesi var. Herkes ruhun sahibidir. Bütün insanlar onun sahibi kılınmış. Ve onu ona iade etmekte de vazifeliler. İşte onun üstün vazifelerinden bir tanesi de tayin mekan yapmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruh tayin mekanıyla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmasının sebebi yalnız ruhun Allah'ın zatındaki bir görüşe yeterli oluşu, Allah'ın zatına ulaşmaktaki o son derece yüksek frekansa yalnız ruhun tahammülü olması ve yaratıcıya yaklaşabilmenin bütün özelliklerine sadece ruhun sahip olması. Her açıdan ruhtan daha ötede bu vazifeyi yapabilecek olan bir varlık yok. Onun için ruh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zatına örtü olmuş. Allah-u Teala'yı ruhunun başındaki gözlerle görmüş. Ruhunun gözleriyle görmüş. Ve Allah-u Teala ne kadar güzel bir şey söylüyor orada. Birçok şeyleri ispat eden bir şey. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Allah-u Teala zatını birçok evliyasına gösterir. O gösterdiği kişiler Allah-u Teala'yı görmüşlerdir. Ama kalpleriyle gördükleri için hiçbir sıkıntı duymamışlardır. Onlarda onları bayıltacak olan hiçbir işlem vücuda gelmemiştir. Hazreti Musa'nın bayılmasının sebebi baş gözleriyle Allah-u Teala'yı görmekte ısrar edişi. Böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşemez. Çünkü insan vücudu Allah'ı görebilecek olan yetenekte bir göz sahibi değildir. Neden değildir? Çünkü fizik vücut zahiri alemin bir parçasıdır. Allah-u Teala ise zahiri aleminde değil, gayb aleminde değil, emr aleminde değil, her şeyin ötesinde sonsuzluğun sahibidir. Yokluğun da sahibidir. 6 tane alem yaratmıştır. 3 alem ve onun zıttı 6 alem ediyor. 7. alem yokluk, hepsinin sahibi Allah-u Teala'dır. Ve yoklukta vardır. Yoklukta var olabilen tek varlıktır. Allah-u Teala'ya ulaşana kadar sitret-i münta ile Allah arasındaki mesafeyi ruh da yoklukta var olabilen tek varlık olarak aşabilen yegane yaratıktır. Bütün melekler sitret-i müntaya kadar çıkar, öteye geçemezler. Azrail aleyhisselam da dahil, Cebrail aleyhisselam da dahil. Kimden bahsederseniz bahsedin, Allah-u Teala'nın hiçbir meleği burasını aşıp da Allah-u Teala'nın zatına ulaşamaz. Ama ruh yoklukta var olabilen Allah'ın en kıymetli mahlukudur. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ruh fizik yüzüne örtü olarak bu işlemi Allah-u Teala gerçekleştirmiştir. Allah-u Teala'nın hepinizi her çeşit tayin mekana ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Sanavat.
1: Şeytan racim, bismillahirrahmanirrahim.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri ilim ve irfan kelimeleri hep birbirinin aynı anlamındaymış gibi kullanılıyor. Ama ikisinin de kapsadığı anlamlar farklı farklı. İnşallah bize bugün ilim ve irfan kelimelerinin Kur'an-ı Kerim'e göre farklarını, kapsadığı anlamlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Serdar. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın indinde ilim ve onun daha ötesinde olan irfan biz insanların muhtevası itibariyle farklı değerler taşır. Allah'a göre sadece ilim vardır. Allah ilmin sahibidir. Ama Allah'ın ilmi bizim ilim dediğimiz safhayı da irfan dediğimiz safhayı da beraberce kaplar. Öyleyse ne zaman biz şu fizik aleme ait bu standartlarda kalp gözüne ve kalp kulağına ihtiyaç göstermeden algılanabilecek olan dizaynı düşünüyorsak onun adı ilimdir. Kitaplardan öğrenilen, öğretmenlerden öğrenilen kalp kulağı ve kalp gözünün kapalı olduğu, onun dışındaki algılama vasıtalarıyla algılanan ilim, ilim adını alır. Bir kişinin ilmin ötesine geçmesi, onun hikmet sahibi olmasıyla anlaşılır. Öyleyse, dizayna baktığımız zaman, farklı aşamalar görüyoruz. Evvela, kalp gözü ve kalp kulağının fiziği algılayamadığını görüyoruz. Kalp kulağı ve kalp gözü öyle bir kapalı ki fiziği algılayamıyoruz. Daha sonra kalp gözü ve kalp kulağı açılıyor. Yalnız fiziği algılamak üzere. Daha sonra fiziğin ötesine geçiyor. Hikmeti algılayamıyor. Sadece hikmetten evvelki görüntüler ve onlar hakkındaki küçücük bilgiler. En sonunda zemin katın bütün sırları, sonra 7 tane gök katının sırları, ondan sonra salaha ulaşma, Allah'ın zatında görülmesi. İşte böyle bir dizayn nereye kadar ilim safhasını kapsar, nereden sonra irfan adını alır, bunu görelim. Önce baş gözleri var, baş kulakları var. Ama herkesin kulaklarında vakra var. Herkesin kalbinde ekinnet var. Başlangıç itibariyle bütün kalp gözleri ve kalp kulakları fizik standartlarda mürşide karşı kapalıdır. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onların sana baktıklarını görürsün. Ama seni görmezler. Sadece bakarlar diyor. Öyleyse bakmak başka şeydir, görmek başka şeydir. Gözler sadece bakar. Gözler görmez. Gören göz değildir. Gözün baktığını aktardığı yerde beynimizde onun görülmesi sağlanır. Hangi kudret, nasıl gözümüze kadar gelen normal görüntüyü tersine çevirerek zihnimizde şekillendiriyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü eğer bir mercekle bir görüntüyü bir perdeye veya bir duvara aksettirirseniz görüntünün ters olduğunu göreceksiniz. Ama gözlerimiz yürüyen bir insanı ayakları yerde olarak görüyor. Öyleyse gözümüze görüntü geldikten sonra o zihnimize ulaşıncaya kadar ters çevriliyor, doğru hale getiriliyor ve öyle görüyoruz. Gözler görmez. Gözler sadece bakar. Görmeyi sağlayacak merkeze görüntüyü iletmek için. Kulaklar da aynı pozisyondadır. Kulaklar duyar ama işitmez. İşitme, yani işitilen kelimenin manasına varma zihnimizde şekillenir. Öyleyse kulaklar duyar ama işitmez. İşte Allah Teala gözlerde gışavet tatlı, kalp gözünde gışavet tatlı bir perde olduğunu, kalp kulağında da vakra isimli bir engel olduğunu söylüyor. Dikkat edin, bu engel, perde ve engel fiziği algılamamıza mani olur. Yani biz başlangıçta mürşidimizi düşman gibi görürüz. Hatırlayın küçüklüğünüzü. Size dergahları nasıl öğrettiklerini hatırlayın. Bitli insanların bulunduğu, tüfeğli insanların bulunduğu, cemiyetin sırtına yük olan bir sürü işe yaramaz adam, işte bunlar dervişlermiş. Hep böyle anlatılmadı mı bize? Öyleyse o standartlarda insanlar bakarlar ama göremezler, duyarlar ama işitemezler. Öyleyse böyle bir dizaynda evvela fiziği görmekten yoksunuz. Yani mürşidimizin kişiliğini göremiyoruz. Aramızda hicab-ı mestura adlı bir perde var. İlmin içindeyiz. Ve bize öğretilen yanlış ilimle mürşidi değerlendiremiyoruz. Sonra her şey adım adım değişiyor. Sonra biz Allah'a varmayı dilediğimiz zaman irfana geçişin ilk adımları geliyor. Ne oluyor? Kulağımızdaki vakrayı alır Allah Teala. Mürşidimizin söylediklerini kulağımız duymuyor sadece. Kulağımız duyduktan sonra zihnimize iletiyor. Eskiden de iletiyordu. Ama artık zihnimiz vakra alındığı için manaya varabiliyor. Mürşidimizin söylediklerini anlamaya başlıyoruz. Ve Allah Teala kalbimizin o birinci perdesini kaldırarak bizim mürşidin fizik standartlarda mürşidi görmemize sebebiyet veriyor. Evvela kalp gözünün ve kalp kulağının dizaynında Allah-u Teala ile ilişkili bir fizik standartlar dizisi var. Bu fizik standartlar bizi hiçbir zaman, onlar varsa, onları aşamıyorsak ilimden irfana ulaştıramaz. İşte ne zaman ki bir insanın kalp gözü fiziğin ötesini görmek için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınır, o zaman o kalp gözü basar isimli sistemiyle, görme sistemiyle görmeye başlar. Bu sistemin işlemesine basiret adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Ve kalpteki kulak işitmeye başlar. Mührü açılır. Dikkat edin. Kulağınızdaki vakranın alınması başka şey. Kalbinizdeki kulağın sem'i isimli işitme hassasının çalışmaya başlaması başka şey. Sem'i isimli o hassa çalışmaya başlayınca Allah'ın sesini işitmeye başlayacaksınız. Kalbinizdeki basar hassası çalışmaya başlayınca o zaman Allah'ın size gösterdiği fiziğin ötesini göreceksiniz. Ama sadece bir görme olayı, yani bakmanın ötesinde bir görme olayı fizik ötesi için keşfin açılması ve sadece Allah'ın sözlerinin lafız olarak anlaşılması. Ta ki daimi zikre ulaşıncaya kadar. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet kademesinin içine gireceksiniz. Üç ayrı açıdan değer kazandınız. Bir, daimi zikrin sahibi oldunuz. Ehli zikir oldunuz. Yani tezekkür etmek yetkisinin sahibi oldunuz. Bir. İki, hüküm sahibi oldunuz. Zaten sizin bulunduğunuz bu noktaya hikmet noktası denmesinin sebebi hüküm sahibi olmanıza bağımlıdır. Üç, hayrın sahibi oldunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. İşte burası gerçek anlamda irfana girdiğiniz yerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men arefe nefsihi arefe rabbihi. Arefe kelimesi urftan geliyor. Urf, irfan kelimesinin kökü. Kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur diyor Allah-u Teala. Nefsine arif olmak, nefsinin kalbiyle görmek, nefsinin kalbiyle işitmek ve bu işitmenin irfanı muhtevi olabilmesi için mutlaka hikmet sahibi olmak gerekiyor. Hikmetse üç tane ayak üzerine oturur. Daimi zikir, tezekkür, hayır, daima derecat kazanma olayı. Artık derecat kaybetmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü nefste hiçbir afet kalmamış. Afetlerin hepsi tamamlanmış. Ondan sonra da hikmet sahibi olmak. Hüküm sahibi olmak. Hikmet kelimesi hüküm kelimesinden geliyor. Hakim kelimesi, hikmet kelimesi, hüküm kelimesi aynı kökten, aynı manaya dayalı olarak geliyor. Öyleyse aynı köktenmiş gibi görünen bir de hekim kelimesi var. O doktor anlamına geliyor. Hastalıklardan anlayan, hastalıklara arif olan, hastalıklar konusunda irfan sahibi olan. Öyleyse burada da ikili bir doktor görüyoruz. Bir, fizik standartları, fizik vücudu tedavi eden doktor. İki, fiziğin ötesinde manevi cepheyi tedavi eden doktor. İşte birincisi fizik standartlardaki alimdir. İkincisi fiziğin ötesindeki standartlardaki ariftir. Öyleyse dizaynı en güzel oluşturan bir muhteva içine girmemiz lazım. Alim kitaplardan öğrenir. Alim fizik standartlarda hocalardan öğrenir. Alim filmlerden öğrenir. Alim aklınıza gelecek olan her kaynağı inceler, baş gözüyle ve başındaki kulaklarla ve bu hudutların içinde zihniyle bir belli muhtevanın adamıdır. O standartlar içinde alimdir. Onun kalp gözü kapalıdır. Kalp kulağı kapalıdır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ilmel yakin kademesini görüyoruz. Aynel yakin kademesini görüyoruz. Hakkül yakin kademesini görüyoruz. İlmel yakin ilim olarak Allah'ın fizik standartlarda insanlarına yakin hasıl edebilmek, onlar hakkında derin düşünebilme alışkanlığına ulaşabilmek, onların manasını anlayabilmek, fizik manasını. daha sonra bir başka olayı görüyoruz. Daha sonra fiziğin ötesinin algılanması var. Bu algılanma alanına dikkatle bakın. Burada hikmet yok. İlmin ötesinde bir yerdesiniz. Kalp gözünüz açılmış. Allah-u Teala size sık sık fiziğin ötesini gösteriyor. Kalp kulağınız açılmış. Allah-u Teala size o gördüğünüz şeyler hakkında bilgi veriyor. Ama henüz o gördüğünüz şeylerden hüküm çıkarabilecek olan efsafta değilsiniz. Öyleyse yakin olmanızın standardı hala ilim seviyesinde. Ne zaman hüküm sahibi olursanız, o zaman ulul elbab kademesindesiniz. Hikmetin birinci aşamasındasınız. Daha sonra ihlas makamının sahibi olacaksanız, o zaman hikmetin ikinci ve son aşamasına geleceksiniz. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açılması kişiyi irfanla ilim arasında bir geçiş noktasına götürür. Ama irfana geçememiştir, ama ilmi bitirmiştir. Öyleyse bir salon düşünün, iki tane kapısı olsun. O salondan da daha öteye geçilsin. İşte bu iki tane kapılı salonun başlangıcında fizik standartlarda alim olmak var. Sonunda da irfan sahibi olmak var. Öyleyse ilimle irfanın arasından bir salondan geçmek mecburiyetindesiniz. O salonda kalp gözünüz açılmıştır. Fiziğin ötesini gösterir Allah-u Teala size. O salonda kalp kulağınız da açılmıştır. Allah-u Teala size o gösterdiklerinin manasını söyler. Ama henüz sırlara nüfuz edebilecek bir yetkinin sahibi kılınmadınız. Onun için irfan sahibi değilsiniz. O salonun içindesiniz. Yani ilimden irfana geçiş iki tane kapıyla salonun birinci kapısı ve ikinci kapısının arasında cereyan eder. Ne zaman daimi zikre varırsanız, o zaman ikinci kapıdan çıkarsınız, irfanın sahibi olursunuz. Çünkü bu aşamada Allah-u Teala size bir muhteva kazandırır. Artık hikmet sahibi olursunuz. İşte salonda bulunduğunuz süre irfan sahibi olmanın özelliklerini kapsamınıza almanızı ifade eder. İşte bu sebeple dizayn son derece önemlidir. Allah-u Teala'nın ilmel yakin seviyesiyle aynel yakin seviyesi arasında ikisinden de birer parça alan bir geçiş alanı var. Bir geçiş safhası var. İlmin muhtevası içindesiniz ama kalp gözünüz açık, kalp kulağınız da açık. Ama hikmete ulaşamadınız. Öyleyse bir kişinin irfan sahibi olması demek, onun hikmetin de sahibi olması demektir. En az aynel yakin kademesini ifade eder. Öyleyse ayn iki istikamette de kullanılan bir kelimedir. Ayn varlıklar anlamına geldiği gibi Arapça'da göz anlamına da geliyor. Yani görerek, bakarak değil, sözüme dikkat edin. Görerek fikir sahibi olmak.
0: Allah.
1: Bu görerek fikir sahibi olduğunuzda orada fiziğin ötesinin standartlarına girdiğiniz kesin. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ulul elbab kademesi sizin hikmet sahibi olduğunuz yerdir. Yani hikmetin sahibi olmanın Kur'an'daki ifadesine bakarsak, kime hikmet vermişsek ona büyük ilim vermişizdir diyor Allah-u Teala. Ne demek bu büyük ilim? Kur'an-ı Kerim'i kapsayan bir ilim. Yani o ilmin sahibi olduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri gördüğünüzde o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu net olarak tespit edebilirsiniz. Özelliklerini Allah size öğretmiştir. Evvela 28 tane basamak öğretmiştir. O 28 basamağın 4 tane 7 basamaktan ibaret olduğunu öğrenmişsinizdir. Vel Asr suresinin bu konunun omurgası olduğunu öğrenmişsinizdir. Temel iskeleti olduğunu öğrenmişsinizdir. Aslı olduğunu öğrenmişsinizdir. Öyleyse hikmet sahibi olmak nedir? 28 tane basamağı yerli yerine oturtabilmektir. Öyleyse şimdi ilimle irfanın birbirinden ayrıldığı standartlara 28 basamak açısından bakalım. Bu 28 tane basamağın ilimle alakalı olan kesimi baştan nereye kadar gider? Bir defa 21 basamaktan evvel Allah'ın evliyası olamazsınız. Öyleyse birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. İlim sahibi olmak için çaba gösteriyorsunuz. Daha konunun başındasınız. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla size tecelli eder. Beşinci basamakta kulağınızdaki bakrayı alır. Altıncı basamakta kalbinizdeki ekinleti alır. Ve yerine ifat koyar. Yedinci basamakta Allah-u Teala irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestur'a adlı perdeyi alır. Ve irşat makamından nefret eden bütün insanlar bu noktadan sonra irşat makamına sevgi duymaya başlarlar. Bu seviyede Allah-u Teala herkesin, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişilerin mutlaka sırat-ı müstakime ulaşacağını söylüyor. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. Ne ilim irfan sahibi zaten olamazsınız da bu safhada ilim sahibi de değilsiniz. İlim sahibi olmaya bundan sonra yavaş yavaş başlayacaksınız. Ne yapacak Allah-u Teala? Sünnetullah'ı size ulaşacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecek. 8. ve 9. basamaklar göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açılacak. 10. basamak. İlmin hazırlıkları içindesiniz. Ve zikir yapıyorsunuz. 11. basamak nefsinizin kalbinde hafif bir birikim başlıyor. %2'yi bulduğu zaman 12. basamaktasınız. Huşu sahibi oldunuz. Peki ilim sahibi oldunuz mu? İlim sahibi olmak konusunda artık bir gayretin içindesiniz. Öğrenmek istiyorsunuz. İçinizde iştiyak var. Ve mürşide ulaşmanın farz olduğunu öğreniyorsunuz. Hacet namazını kılıyorsunuz. Ve Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösteriyor huşu sahibi olduğunuz için. Ve mürşidinize ulaşıyorsunuz. Ne oluyor ulaştığınız zaman mürşidinize? Ulaştığınız zaman Allah-u Teala size 7 tane hediye veriyor. Ama en güzeli kalbinizde ne oluyor sualinin cevabı? Kalbinizin mührünü Allah-u Teala açıyor. Kalbinizdeki küfür kelimesini oradan çekip alıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor Allah-u Teala. İşte burası mümin olduğunuz yer. İşte burası artık sizin ilme açıldığınız yer. Bu mümin olduğunuz noktadan itibaren ilim konusunda artık daha hızlı bir gelişmenin içindesiniz. Çünkü bunları yaşarken bir taraftan da devamlı ilim alıyorsunuz. Nerede olduğunuzu öğreniyorsunuz. Neler yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ve mürşidinize ulaştığınız an 7 hediyeyi veriyor Allah-u Teala size. 7 tane nimet. Birincisi başınızın üzerine mürşidin ruhu gelip yerleşiyor. İkincisi kalbinizin içine iman yazılıyor. Mümin oluyorsunuz. Üçüncüsü, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Dördüncüsü,